Dur, buyurdu. Din büyükleri buyuruyor ki, din kardeşine hadi kalk dediğin zaman nereye diye sorsa, soran kimse arkadaşlığa layık değildir. Ebu Süleyman-ı Darani buyuruyor ki, bir dostum vardı, istediğimi verirdi. Bir defa bir şeye ihtiyacım var dedim, cevabında ne kadar yetişir dedi. Kalbimde ona karşı sevgi kalmadı. 4. Onu sevdiğini ve acıdığını söylemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseyi seviyorsa, ona sevdiğini söylesin. Eğer böyle yaparsanız, onun kalbinde sevginiz doğar ve bir başka taraftan muhabbet artar, buyurdu. Arkadaşının her halini sormalı, üzüntü ve neşesine ortak olduğunu bildirmeli, onun üzüntü ve neşesini kendi üzüntü ve neşesi bilmelidir. Onu çağıracağı zaman iyi isimlerle çağırmalıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, dostluk, kardeşlik üç şeyle saf olur. Onu en iyi isimlerle çağırmakla, ondan önce selam vermekle, oturmakta onu kendine tercih etmekle, buyurdu. Sevgi alametlerinden biri de onun olmadığı yerde onun sevdiği gibi onu methetmektir. Bunun gibi ehlini, çocuklarını ve hallerini ve onlarla alakalı şeyleri övmelidir. Zira bunun sevgide çok tesiri vardır. Yaptığı her iyiliğe şükretmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh, din kardeşinin iyi niyetine şükretmeyen iyi işe de şükretmez, buyurdu. Olmadığı yerde ona yardım etmeli, hakkında söylenen kötü sözleri söyleyene çevirmelidir. Onu kendisi gibi bilmelidir. Yanında sevdiği bir kimse için alçakça konuşana karşı susmak, sevdiğine büyük cefa olur. Bu, sevdiğini dövdüklerini görüp ona yardım etmemeye ve susup oturmaya benzer. Zira dil yarası daha büyüktür. Büyüklerden biri der ki, birisi sevdiğim bir kimseden konuşurken, sevdiğimin orada bulunduğunu, söylenenleri dinlediğini ve söylediklerimi onun duymasını istemediğim olmamıştır. Ebu Derda radıyallahu anh, yerde yatan iki inek gördü. Birini kaldırınca diğeri de kendiliğinden kalktı. Bu hali görünce ağladı ve Allah için kardeş olanlar böyle olurlar. Kalkarken de yürürken de beraber olurlar, buyurdu. 5. Din kardeşine ilim ve dinde olanları öğretmelidir. Çünkü Allah için kardeş olanların birbirini cehennemden koruması, dünya sıkıntılarından korumalarından mühimdir. Öğretir de öğrettiğiyle amel etmezse nasihat etmeli, yol göstermeli ve onu Allahü Teala'nın azabıyla korkutmalıdır. Fakat bu nasihatın acımadan dolayı olduğunu anlatmak için de yalnız yerde nasihat etmelidir. Çünkü kalabalıkta nasihat ağır ve yersiz olur. Söylerken de sert değil, tatlılıkla söylemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin müminin aynasıdır. Yani kendi ayıp ve noksanlarını ondan öğrenir, buyurdu. Bir din kardeşin sana kimsenin olmadığı bir yerde tatlılıkla bir kusurunu söylerse, ona teşekkür etmelisin, kızmamalısın. Bu şuna benzer ki, bir kimse sana koynunda yılan veya akrep var dese, bu sözüne kızmazsın, hatta memnun olursun. İnsandaki bütün kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Fakat acı ve yaraları kabirde anlaşılır. Acılar ruhadır. Öyleyse onların acısı ve can yakması, bu dünya yılanlarının bedeni acıtmasından daha şiddetlidir. Ömer radıyallahu anh, ayıplarımı bir hediye gibi önüme getirene Allahü Teala merhamet eylesin, buyurdu. O sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına gelince, ey Selman, doğru söyle, beğenmediğin hallerden bende hangisini gördün ve duydun, buyurdu.

Osman radıyallahu anh, beni bu hususta konuşmaktan affeyle dedi. Hazreti Ömer ısrarla, muhakkak öğrenmek istiyorum buyurunca, Selman radıyallahu anh, duydum ki evinizde günde iki defa yemek yeniyor. Gündüz ve gece giymek için iki gömleğim varmış, dedi. Hazreti Ömer, bundan sonra bunları da yapmayız. Başka bir şey duydun mu? Buyurdu. Selman-ı Farisi, hayır, duymadım, dedi. Huzeyfe bin İsa, Yusuf-ı Esbat'a şöyle yazdı. Duydum ki, dinini iki habbeye sattın. Çarşıda bir şey satın alıyordun. Satan bir dank, dedi. Sen de dörtte üç dank ve bir habbe dedin. O kimse de seni tanıdığını, dindar olduğunu, salih olduğunu bildiği için kolaylık gösterip sattı. Gaflet külahını başından çıkar ve uykudan uyan. Büyükler buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i öğrenip de dünyayı isteyen kimseye itimat etmeyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın ayetleriyle alay etmiş olur. O halde dini istemenin alameti böyle şeylerde iyilik etmektir. Allahü Teala A'raf suresi 79. ayetinde Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirip şöyle dedi. Ey kavmim, ben size Rabbimin elçiliğini tamamen tebliğ ettim. Size nasihat ettim. Fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz, buyurdu. Arkadaşlıktan maksat, kendi ahlakını arkadaşlarından, din kardeşlerinden gelecek bazı şeylere katlanmakla düzeltmektir. Yoksa onlardan iyilik beklememelidir. Ebu Bekr Kettani buyuruyor ki, bir kimse benimle arkadaşlık yaptı. Kalbime ağırlık bastı. Kalbimden o ağırlığın gitmesi için ona bir şey bağışladım. Yine kalbimden gitmedi. Kolundan tutup evime götürdüm ve ayağının altına yüzümü süreyim dedim. Katiyen olmaz dedi. Muhakkak bunu istiyorum dedim. Müsaade etti ve o ağırlık kalbimden kalktı. Ebu Ali Ribati anlattı. Abdullah Razi ile sahrada gidiyorduk. Yolda sen mi yoksa ben mi reis olayım dedi. Sen ol dedim. Ne desem yapacaksın dedi. Baş üstüne dedim. Torbanı getir dedi. Getirdim. Yiyeceğimi, elbisemi ve daha neyim varsa içine koydu ve sırtına aldı, kendisi taşıdı. Her ne zaman bana verin yoruldunuz desem bana sana reis benim dedim. Söylediğimi tut derdi. Ertesi gece yağmur yağdı. Sabaha kadar uyumadı, ayakta durdu. Islanmayayım diye de üstüme bir örtü tuttu. Bir şey söylesem, reis benim, sen dediğimi yap, derdi. Keşke onu reis yapmasaydım. 6. Hata ve kusurunu affetmektir. Büyükler bu hususta şöyle buyurmuştur. Bir din kardeşin sana bir kusur ederse, kendinde onun 70 çeşit özrünü ara. Nefsin kabul etmezse, nefsine de ki, işte senin kötü huyun ve herkese fena söyleyiciliğin. Kardeşin senden 70 türlü özür diliyor da kabul etmiyorsun. Arkadaşının kusuru bir günahsa, ona güzellikle o işten vazgeçmesini söylemeli. Vazgeçerse ve ısrar etmezse, görmemezlikten gelmelisin. Israr ederse nasihat eyle, fayda vermezse bu hususta ne yapılacağı hakkında Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan ihtilaf eylediler. Ebu Zer'in radıyallahu anh görüşüne göre o kimseyle arkadaşlığı kesmek lazımdır. Bu hususta şöyle buyurdu. Onu Allah için sevmiştin. Şimdi de Allah için ona düşman ol. Ebu Derda ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan bir kısmı buyurdu ki, arkadaşlığı kesmemek lazımdır. O kusurlu işinden döneceği ümit edilebilir. Başlangıçta onu dost edinmemeliydi. Dost edindikten sonra bu şekilde ondan kesilmemelidir. İbrahim Nehai, rahmetullahi aleyh, din kardeşlerinden bir günah yüzünden ayrılma. Bugün yaparsa yarın yapmaz buyurdu.

Din büyüklerinden iki din kardeşi vardı. Birinin kalbi bir aşka tutuldu. Bunun üzerine diğer din kardeşine, "Benim kalbim hasta oldu. Eğer kardeşlik akdini bozmak istersen bozabilirsin," dedi. Din kardeşi, "Bir günah için senden ayrılmaktan beni Allahü Teala korusun," dedi. Ve Allahü Teala din kardeşini bu beladan kurtarıncaya kadar hiçbir şey yememeye ve içmemeye karar verdi. 40 gün hiçbir şey yemedi ve din kardeşine, "Halin nasıldır?" diye sordu. O da, "Eskisi gibiyim," diye cevap verdi. Arkadaşı yememeye devam etti. Bu yüzden vücudu bir hayli eridi. Nihayet bir gün din kardeşi geldi ve, "Allahü Teala imdadıma yetişti ve kalbimi aşktan soğuttu," dedi. Bunun üzerine yemeği terk eden yemek yemeye başladı. Birine, "Senin din kardeşin dinini bırakıp bir günaha saplandı. Niçin onunla din kardeşliğini kesmiyorsun?" dediler. Buyurdu ki, "Onun şimdi bir din kardeşine ihtiyacı vardır. Zira düşkündür. Ondan nasıl el çekerim? Lütufla eline yapışırım. Belki böylelikle onu cehennemden kurtarırım." Beni İsrail'de iki kişi vardı. Birbirini çok sever, dağ başında ibadet ederlerdi. Biri bir şey satın almak için şehre indi. Gözü meyhanede olan bir kadına takıldı. Ona tutuldu ve ister istemez onunla birlikte yaşamaya başladı. Aradan birkaç gün geçince dağ başında kalan diğeri arkadaşını aramak için şehre indi. Ve arkadaşının başına gelenleri başkalarından duydu. Hemen yanına gitti. Diğeri utancından, "Seni tanımıyorum," dedi. Yanına gelen, "Üzülme, sana karşı olan şefkatim bugün senden ayrılacak kadar az değildir," dedi ve eğilip onu öptü. Bu şefkati arkadaşından görünce gözünden düşmediğini anladı. Kalktı, tövbe etti ve onunla birlikte tekrar dağa gitti. Ebu Zer'in radıyallahu anh yolu selamete daha yakındır. Ebu Derda ve ashab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan bir kısmının seçtiği yol daha ince ve fıkha daha uygundur. Çünkü bu lütuf onun tövbesine sebep olur. Acizlik ve düşkünlük günlerinde din kardeşine daha çok ihtiyacı olur. Nasıl olur da terk edilir? Bunun fıkıh tarafı şöyledir ki, dostluk, kardeşlik akdi yapılınca akraba olur. Günah sebebiyle sıla-i rahmi terk etmek caiz olmaz. Bunun için Allahü Teala Şuara Suresi 216. ayetinde, "Sana isyan ve muhalefet ederlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan beriyim," buyurdu. Ebu Derda'ya radıyallahu anh, "Din kardeşin günah işledi. Onu düşman tutuyor musun?" dediler. "Günahına düşmanım ama o benim kardeşimdir," buyurdu. Fakat başlangıçta böyle olan bir kimseyle kardeşlik etmemelidir. Çünkü kardeşlik etmemek suç değildir. Kardeşliği kesmekse suçtur. Terk etmekte belli bir hak vardır. Sana bir kusur ederse, özür dilerse affetmen iyidir. Yalan söylediğini bilsen bile özrünü kabul eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimseden kardeşi özür diler de özrünü kabul etmezse, onun günahı Müslümanların yolunu kesip onlardan haraç almanın günahı gibidir," buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, "Mü'min çabuk kızar ve çabuk hoşnut olur," buyurdular. Ebu Süleyman Darani bir talebesine, "Din kardeşinden eziyet görürsen sakın kızma. Kızarsan daha çok eziyet veren söz duyabilirsin. Tecrübelerimle böyle olduğunu anladım," buyurdu. 7. Dostunu, din kardeşini dua ile anmalıdır. Hayatında da, öldükten sonra da böyle olmalıdır. Bunun gibi ehlini ve çocuklarını da dua ile anmalıdır. Kendine dua ettiğin zaman ona da dua ile ki, bu hakikatte kendine dua eylemendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşine arkasından dua edene bir melek, sen de öyle ol der buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, birbirini sevenlerin arkalarından yaptığı dualar reddolunmaz buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, secdede 70 dostumun isimlerini hatırlar, hepsine teker teker dua ederim buyurdu. Din kardeşliği öyle bir şeydir ki, sen öldüğünde varisler mirasını paylaşırken, o mezardaki halini düşünüp onun için dua eder demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölen boğulmak üzere olup, tutunmak için sağa sola el atan kimse gibi, ehlinden, çocuklarından ve dostlarından dua bekler. Yaşayanlardan gelen bu dualar, nur dağları gibi ölünün kabrine gelir, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, ölülere hediye edilen dualar, nurdan bir tabakla getirilir ve onlara, bu filanın sana hediyesidir, denir. Yaşayanların hediyeye sevinmesi gibi sevinirler, buyurdular. 8. Sevgide, dostlukta vefalı olmalıdır. Vefakarlığın manalarından biri de, ölümden sonra ehlini, çocuklarını ve dostlarını unutmamaktır. İhtiyar bir kadın, Peygamberimizin yanına geldi ve çok ikram gördü. Ashab-ı kiram bu yakın alakaya hayret etti. Resulullah onlara, bu kadın Hatice zamanında bize gelirdi. Ahde vefa imandandır buyurdu. Vefakarlığın biri de, dostu ile alakalı olan oğluna da şefkatli olmalıdır. Yakınlarına gösterilen sevgi, kardeşinin kalbine, kendisine gösterilenden daha çok tesir eder. Vefakarlığın bir diğeri, mevki ve makam sahibi olduğunda, dostlarına karşı tevazuyu elden bırakmamak, kibirlenmemektir. Vefakarlığın bir diğeri de, hiçbir sebeple dostluğu kesmemelidir. Çünkü şeytan, İki kardeş arasındaki soğukluktan daha çok bir şeye sevinmez. Allahü Teala İsra suresi 53. ayetinde mümin kullarıma söyle ki en güzel olan kelimeyi yumuşak ve tatlı sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır buyurdu. Yusuf suresi 100. ayet sonunda ise şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden bana getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o alimdir, hakimdir buyuruldu. Vefakarlığın biri dahi dostunun düşmanıyla dost olmamaktır. Onun düşmanını kendi düşmanı olarak kabul etmelidir. Çünkü bir kimse bir kimseyi severse sevdiğinin düşmanını sevmemelidir. Böyle sevgi tam sevmek olur. Sevdiği kimsenin hakkında bozuk sözler söyleyeni dinlememek de vefakarlığın temel prensiplerindendir. 9. Aralarında zahmet verici şeyler olmamalıdır. Böyle bir dostu ile yalnızken nasılsa öyle olmalıdır. Şayet birbirleri arasında utanma devam ediyorsa, bu iyi bir dostluk sayılmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh, dostların en fenası, seni kendisine hizmete zorlayandır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, çok kardeşler gördüm. Aralarında bir sebep, bir külfet olmadan, birbirine kırılan iki kardeş görmedim, buyurdu. Büyükler şöyle buyurmuştur. Dünyayı sevenlerle edepli olarak, ahireti isteyenlerle ilim sahibi olarak, marifet sahipleriyle de istediğin gibi görüş. Sofilerden bazısı birbirleriyle arkadaşlık etmişlerdir. Koydukları şart da eğer birisi devamlı yemeyip oruç tutarsa, gece sabaha kadar namaz kılarsa, diğerinin ona niçin böyle yapıyorsun diye sormamasıydı. 10. Kendini bütün dostlardan aşağı bilmelidir.
onlardan bir şey beklememeli, her şeyine hakkıyla riayet etmelidir. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzurunda biri, Allah için kardeşlik olmak bu zamanda çok kıymetli ve bulunmaz oldu dedi. Birkaç defa bu sözü tekrarladı. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh ona, senin sıkıntı ve cefalarını çekecek bir kimse arıyorsan bulamazsın. Sıkıntı ve cefalarını çekeceğin bir kimse arıyorsan burada çok vardır buyurdu. Dostluk, arkadaşlık üzerine diğer ehl-i sünne alimlerinin sözleri. İnsanın mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Zararlı kimselerin sohbetinden, arkadaşlığından, şüpheli yiyeceklerden ve çeşitli şeyleri istemek arzularından sakınınız. Bu üç kelimenin bildirdiği manaları iyi düşününüz. Abdülehad Serhendi rahmetullahi aleyh. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş gerçek arkadaş değildir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse kendisi için zillettir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar arkadaşsız kalır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir. Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz, birlikte oturup kalktığınız kimse sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse Allah korusun Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa gerçekten bil ki o kimse kötü arkadaştır. Ondan çok sakınmak lazımdır. Ondan yırtıcı aslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü aslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Aslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaşsa insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva validemiz yaratıldı. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. İyi arkadaş insanı aşağılıklardan yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaşsa bunun tersini yapar. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. Herkesle arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Kibirlenme ve sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Ahmet Namiki Camii rahmetullahi aleyh. Arkadaşlık çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Daima kızgınlığın zamanında kendine sahip olarak onu koru ki sana haksızlık eden gelip senden özür dilesin. Olanla yetin, fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma. Ahnef bin Kays rahmetullahi aleyh. Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azat etmekten daha sevimlidir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh. O nasıl sizin arkadaşınız olabilir ki? Kesesini açıp muhtaç olduğunuz şeyi alınca özünde ferahlık duymaz. Ali Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak hayırlı insanlara, suizanla kötü düşünmeye sebep olur. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh.

Oturacak, kalkacak arkadaşların en hayırlısı, görüldüğü zaman Allahü Teala'yı hatırınıza getirendir. Onların sözleri ilminizi arttırır. Onların ameli ahireti aklınıza getirir.

Aleyh. İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğreterek seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Ebu Hasan Cusuki rahmetullahi aleyh. Şimdiden sonra ahiret işinde insana yardımcı olacak ve orası için müsait bir zemin hazırlatacak arkadaş kalmadı. Hepsi insanın kalbini fesada vermeye uğraşır oldu. Ebu Yahya Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh. Eğer sana bir arkadaş lazımsa bu tasavvuf ehli olmalıdır. Onlar bir hata işleyeni hemen kapı dışarı atmazlar. Mazeret yolu arar, onu ıslah etmeye, doğru yola getirmeye çabalarlar. Hamdun Nisaburi rahmetullahi aleyh. Sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma. İbn Ataullah rahmetullahi aleyh. Çok arkadaş sahibi olma. Hepsinin hakkını ödeyemezsin. Allah'a yemin ederim ki ben bir arkadaşın dahi hakkını verebilmekten aciz kalıyorum. Kâb-ül Kurâzî rahmetullahi aleyh. Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettirler. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanlarından uzaklaş. Her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme. İfşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan, bir de kendini beğenmekten. Hazreti Ebu Bekr Sıddık ile Hazreti Ali'nin arkadaşlığı. Bir gün Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. İçeri gireceği sırada Hazreti Ali radıyallahu anh da geldi. Ebu Bekir hemen geri çekildi ve ''Ya Ali, buyur önce sen gir.'' dedi. Ali radıyallahu anh, ''Ya Ebu Bekir, sen önce girmelisin. Çünkü her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileride olan ve bu hususlarda herkesi geçen sensin.'' Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Sen önce gir ya Ali. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem daha yakın olan sensin.'' Ali radıyallahu anh, ben senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ümmetimden, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı, buyurdu. Ebu Bekr radıyallahu anh, ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma-tü Zehra'yı radıyallahu anha, sana verdiği gün, kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim, buyurdu. Ali radıyallahu anh, ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın hilm sıfatını ve Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksın. Ali radıyallahu anh, senin önünden giremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, beni en çok seven ve ashabımın en iyisi kimdir? Dedi. Cenab-ı Hak, Ya Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekr Sıddık'tır, buyurdu.

Ebu Bekir radıyallahu anh, ben senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ilmi bir kimseye veririm ki Allahü Teala onu sever, ben de onu çok severim buyurdu. İlim şehrinin kapısı sen oldun. Ali radıyallahu anh, senin önünde gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, cennetin kapıları üzerinde Ebu Bekr Habibullah yazılıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam Hayber gazasında bayrağı sana verip, bu bayrak Melik-i Galib'in Ali bin Ebu Talib'e hediyesidir buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ya Ebu Bekr, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali, cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki, ya Muhammed aleyhisselam, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebu Talib ne güzel kardeştir. Ali radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü cennet meleklerinin reisi olan Rıdvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarlarını getirir, bana verir. Sonra Cebrail aleyhisselam gelip, ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu Bekir'e ver. Ebu Bekir istediğini cennete, dilediğini cehenneme göndersin, der. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden giremem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havz ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir. Allahü Teala'yı görürken benimledir. Ali radıyallahu anh, senden önce giremem. Çünkü Resul aleyhisselam, Ebu Bekir'in imanı, bütün müminlerin imanları toplamıyla tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ben sadıklığın şehriyim, Ebu Bekir bunun kapısıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali güzel bir ata bindirilir. Görenler, acaba bu hangi peygamberdir der. Allahü Teala, bu Ali bin Ebu Talib'tir buyurur. Ali radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ben ve Ebu Bekir bir topraktanız. Tekrar bir olacağız buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünde gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala, ey cennet, senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed aleyhisselamdır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma-tü Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ali radıyallahu anh, senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, sekiz cennetten şöyle ses gelir. Ey Ebu Bekr! Sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir. Ali budağıdır, Hasan ve Hüseyin meyvasıdır buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o, kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal-i Habeşi'yi benim için alıp azat etti. Onları içerden dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey kardeşlerim Ebu Bekir ve Ali! Artık içeri girin. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi kat gökteki melekler sizi dinlemektedir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hamd Allah içindir. Selam Allah'ın seçtiği kullarına ve seçtiği en değerli peygamber olan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir ki ona Rabbinden biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hükmü indirildiği gibi yine andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli,

merhametlidir diye bildirilmiştir. O ki söz ve fiillerinde bütün iyiliklere yol göstermiş. Tüm kötülüklerden de uyarmış. Allah'a çağıran, yolları aydınlatan nurdur. Siz ey müminler, Rabbinizden gönderilen kitabı okuyun ve düşünüp inceleyiniz. Yine sizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyelerini okuyun, inceleyin ve onlara sımsıkı yapışın. Kim Resul'ün yoluna sarılırsa, büyük kurtuluşa erer. Kim de yüz çevirirse, apaçık zarara girer. Resul size hangi şeyi vermişse, onu alınız. Hangi şeyden de yasaklamışsa, ondan geri durunuz. Allah bizi ve sizi Rablerinden haklarında güzellikler geçip de lütfuyla cennete giren kullardan olmanız için söz dinleyen ve sözlerin en güzeline uyanlardan kılsın. Selam bütün peygamberlere olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Kainatın efendisi İnsanlığı aydınlatacak altın öğütlerde bulunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Dedim ki, ya Resulallah, kıyamet günü şefaatinle insanların en mutlusu olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, senin hadise olan düşkünlüğünden dolayı senden önce hiçbir kimsenin bu hadisten sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimle insanların en mutlusu olan ihlasla, kalbi veya gönlüyle La ilahe illallah diyen kimsedir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına, Muhammed'in kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın kulu ve elçisi olup, Meryem'e kendisinden gönderdiği ruhu olan kelimesi olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah onun üzerinde bulunduğu amele göre cennete koyar. Cennetin 8 kapısından hangisinden isterse, oradan cennete girer. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeydim. Bana dedi ki, ey evlat, ben sana bir takım kelimeler öğretiyorum. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğunda Allah'tan yardım iste. Şunu bil ki, bütün halk sana fayda vermek üzere birleşseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda verebilirler ve eğer bütün halk sana zarar vermek için birleşseler, ancak sana Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı, sahifeler kurudu. Kubeysa bin el-Muharik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Bana, ey Kubeysa, seni buraya getiren nedir? Dedi. Ben de, yaşım ilerledi.
kemiğim inceldi. Sana geldim ki bana Allah'ın kendisiyle faydalandıracağı şeyleri öğretesin, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kubeysa, bir taşa, bir ağaca, bir toprak yığınına uğrasan, sana mutlaka istiğfar eder. Ey Kubeysa, sabah namazını kılınca 3 defa, Subhanallahilazim ve bihamdihi de. Körlükten, cüzzamdan ve felçten kurtulursun. Ey Kubeysa, şöyle dua et. Ey Allah'ım, ben senin yanındakilerden isterim. Bana lütfundan gönder. Bana rahmetini yay. Bereketinden üzerime indir. İşte bu değerli tavsiye, ilim tahsil yapanın değerine delalet eder. Ebu Derda radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste ise şöyle buyurulur. Kim ilim elde edeceği bir yola girerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talibine yaptığı şeyden hoşnut olduklarından dolayı kanatlarına gerer. Alime gökte ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar istiğfar getirip onun için Allah'tan bağışlama dilerler. Alimin abidlere olan üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler ne bir dinar ne de bir dirhem miras bırakmazlar. Ama onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim de onu alırsa büyük bir pay almış olur. Yine bu hususta Safvan bin Asel el-Murace radiyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste şöyle anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Mescitte kırmızı hırkaya yaslandı. Ya Resul-i Ekrem, ben ilim istemek için geldim, dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. İlim talibine merhaba. Muhakkak ki ilim talibine melekler kanatlarına gerer. Sonra da istediği şeye karşı sevgi ve muhabbetlerinden birbirine girerek dünya semasına ulaşırlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu başkasına da bırakıp teslim etmez. Kim kardeşinin bir hacetinde bulunursa, Allah da onun hacetinde bulunur. Kim bir Müslümanı üzüntüsünden rahatlatırsa, Allah da onu kıyamet günü üzüntülerinden rahatlatır. Kim Müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis rivayet edilmiştir. Kim bir mümine dünya üzüntülerinden, bir üzüntüden dolayı nefes aldırırsa, Allah da ona kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüden dolayı nefes aldırır. Kim sıkıntıda olana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun yardımında olur. Allah'ın kitabını okumak ve aralarında inceleyip araştırmak üzere toplansın da, üzerlerine sekine inmesin, rahmet onları kaplasın. Ebi Talha radıyallahu anh anlatır.

Bir gün Sevban'la karşılaştım ve ona şöyle dedim. Allah'a en sevimli olan ameli sordum. Bunun üzerine bir müddet sustu. Sonra ben tekrar sordum. Yine sustu. Sonra üçüncü defa sordum. Şöyle dedi. Ben bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. O da bana, çok secde etmeye bak. Çünkü Allah için yaptığın her secdeyle Allah seni bir derece yükseltir. Senden bir hatayı da siler. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiği rivayet edilmiştir. Allah için secde yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona bu secdeyle bir sevap yazıp ondan da bir günahı silmesin ve onu secdeyle bir derece yükseltmesin. Bu sebeple secdeyi çok yapınız. Yine bu hususta Huzeyfe radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir. Allah'ın kendisini yüzünü yere koymuş, secde eder haldeyken kulunu gördüğü halden Allah'a daha sevimli gelebilecek kulun hiçbir hali yoktur. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Ka'b bin Ucre! Haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey Ka'b bin Ucre! İnsanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar. Birisi vardır ki nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan, bu sebeple de onu azat edendir. Diğeri ise onu bağlayarak çıkar. Ey Ka'b! Namaz yakınlıktır, oruç da zırhtır. Sadaka ise tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muaz, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de, evet, göster ya Resulallah dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadaka ise suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşine söndürür. Ancak ve ancak mümin kıyamet günü sadakasının gölgesinde gölgelenir. Meymune bin Sa'd radıyallahu anh şöyle anlatır. Ya Resulallah, bize sadakanın durumunu açıkla dedim, şöyle buyurdu. Şüphesiz sadaka Allah rızası için olup da sevabı da Allah'tan bekleyen için ateşten onu perdeleyip engel olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan 3 gün oruç tutmamı, 2 rekat kuşluk namazı kılmamı, yatmadan önce de vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Her aydan 3 gün oruç tutmak, bütün sene oruç tutmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sabaha çıkan sizin her bir ekleminizden dolayı bir sadaka vardır. Şu var ki her bir tesbih bir sadakadır. Her bir tahmid bir sadakadır. Her bir tekbir bir sadakadır.
İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namazda bunu karşılar. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her aydan 3 gün oruç tutarsa bu 1 yıl oruç tutmuş demektir. Allah-u Teala da kitabında bu hükmü tasdik için şöyle buyurmuştur. Kim bir hasene getirirse ona 10 misli vardır. Bu sebeple 1 gün 10 güne tekabül eder. Tabiinden İkrime, İbni Abbas radıyallahu anh'tan şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas! Ey amcacığım Abbas! Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey bağışlayayım mı? Sana bir şey hediye edeyim mi? Sana 10 tane günahlardan bağışlatıcı haslet bildireyim mi? Bunu yaptığında Allah senin önceki ve sonraki, eski ve yeni olan, gerek bilerek gerekse hata olarak yaptığın, gerek küçük gerek büyük, gizli ve açık 10 tane özelliği bağışlar. 4 rekat namaz kılarsın. Her rekatın Fatiha suresini okursun. İlk rekatın kıraatını bitirdikten sonra ayaktayken, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye 15 defa söylersin, sonra rükûya varırsın. Rükûdayken yine bu duayı 10 defa söylersin, sonra başını rükûdan kaldırır, 10 defa daha söylersin, sonra secdeye varırsın. Ve secdedeyken de 10 defa söylersin. Sonra başını secdeden kaldırır, yine 10 defa söylersin. Sonra secde eder, yine 10 defa söylersin. Sonra başını kaldırırsın, yine 10 defa söylersin. Tüm bunlar bir rekatta 75 tanedir. Bunları 4 rekatta da yaparsın. Eğer bunu her günde bir defa kılmaya gücün yeterse yap. Eğer gücün yetmezse her cumada 1 defa yap. Eğer yapamazsan her ayda 1 defa yap. Eğer yapamazsan her senede 1 defa yap. Eğer yapamazsan ömründe 1 defa yap. Kim cenneti istiyorsa tesbih namazına devam etsin. Ebul Fadl el-Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, şöyle buyurdu. Allah'tan afiyet istiniz. Birkaç gün durdum tekrar. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, bana şöyle buyurdu. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet isteyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şu kelimelerle dua etmeden meclisinden nadiren kalkardı. Allah'ım, bizimle sana karşı olan isyanların arasında engel olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak taatından ve bize dünya musibetlerini kolaylaştıracağın yakin sarsılmaz imandan bizlere taksim et. Yaşattığın müddetçe bizleri kulaklarımızdan

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allahu Teala'nın şiddet ve üzüntü anlarında duasını kabul etmesini istiyorsa, rahatlık anında da duayı çok yapsın. Ey Allah'ım! Ben senden hidayet, takva, iffet ve zenginliğini isterim. Hazreti Tarık radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işitmiştir ki, bir adam ona gelip şöyle demiştir. Ya Resulallah, Rabbimden bir şey istediğimde nasıl diyeyim? O da şöyle buyurdu. Şöyle de, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır. İşte tüm bunlar sana dünya ve ahiretini toplar. Ağar bin Yesar el-Müzeni radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz. Ondan bağışlama diliniz. Ben bile günde 100 defa tövbe ediyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah'a yemin olsun ki ben günde 70'ten fazla Allah'tan bağışlanma dileyip ona tövbe ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah kulunun tövbesine sizden birinizin çölde devesini kaybettiği haldeyken devesini bulmasından çok daha sevinir. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşari radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allahu Teala gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar. Gece günah işleyenin tövbe etmesi için de güneşin batışından doğuşuna kadar elini açar. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeyim. Bir gün yakınında bulundum. Beraber yürürken, ya Resulallah, beni cennete koyan, cehennemden de uzaklaştıran bir amel bildir dedim, şöyle buyurdu. Sen gerçekten büyük bir şey sordun. Ama bu Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimseye mutlaka kolay gelir. Allah'a ona ortak koşmadan kulluk edersin. Namazını dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan'da orucunu tutarsın. Kâbe'de de hac edersin. Sonra şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de evet ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Sadaka kişinin gecenin ortasında kıldığı namazdır. Sonra da şu ayeti okudu. Yanları yataklardan uzak durur. Az uyurlar. Rablerine ümit ve korkuyla dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan harcarlar. Sonra şöyle buyurdu. İşin başını, temel direğini, en üst noktasını bildireyim mi? Ben de evet bildir ya Resulallah dedim, şöyle buyurdu. İşin başı İslam'dır. Temel direği namaz, en üst noktası da cihattır. Sonra şöyle buyurdu.
Bunların hepsini tutana bildim.

Nedir ya Resulallah dedim. Dilini işaret etti ve şunu tutmandır buyurdu. Ben dedim ki ya Resulallah biz konuştuklarımızdan sorguya çekilecek miyiz? Şöyle buyurdu. Hay Allah hayrını versin. İnsanlar dillerinin ekip biçtiğinden başka yüzüstü cehenneme sürülürler mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, güzel muameleye en çok hak sahibi olan kimdir? Diye soruldu, şöyle buyurdu. Annendir. Sonra yine annendir. Sonra yine annendir. Sonra da babandır. Sonra da sana yakın olanlardır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yaşlandıkları sırada anne ve babasına, bunların birisine yahut her ikisine erişip de sonra da cennete giremeyen kişinin burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün namazı andığı ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim namaza devam ederse, onun için namaz kıyamet gününde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kim de devam etmezse, onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet günü de Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef'le beraber olur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Namaz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde 50 vakit olarak farz kılınmış, sonra da 5 vakte kadar indirilmiştir. Sonra da şöyle nida edilmiştir. Ey Muhammed! Şu bir gerçektir ki katımda söz değiştirilemez. Sana bu 5 vakitle 50 vakit sevabı vardır. Ebu Katade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurdu. Ben ümmetime 5 vakit namaz farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu 5 vakit namaza vaktinde riayet ederek gelirse onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmezse benim katımda onun için bir söz yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ne dersiniz? Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da, ondan her gün 5 defa yıkansa, onun kirinden bir şey kalır mı? Oradakiler, hayır, onun kirinden bir şey kalmaz dediler. Resulullah da şöyle buyurdu. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yok edip siler. Amr bin Said anlatır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanındaydım. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Hiçbir Müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelir de namazın abdestini, huşunu, rükûsunu güzelce yapsın da namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin. Bu durum her zaman içinde böyledir. Osman bin Affan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa, o sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir.
Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa, o sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir. Ebu Musa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer. Ebu Derr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü kulun mizan terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Şüphesiz Allah çirkin işler yapan ve kötü söz söyleyene kızar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şüphesiz kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en yakın ve sevimli olanınız, ahlakça güzel olanınızdır. Ve kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en uzak ve çirkin olanınız, gevezelik, boş boğazlık yapan ve kibirli olan kimsedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Muaz! Vallahi ben seni seviyorum. Muaz radıyallahu anh da, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ben de seni seviyorum, dedi. Resulallah, sana tavsiyede bulunuyorum. Ey Muaz! Her namazın ardından şu duayı hiç bırakma. Allah'ım, bana seni zikretme, şükretme ve sana güzel ibadet etmeme yardım et. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim her namazdan sonra 33 defa Allah'ı tesbih eder, Subhanallah der, 33 defa Allah'a hamd eder, Elhamdülillah der, 33 defa tekbir getirir, Allahu Ekber der ki bu 99 eder. Sonra da La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve ala kulli şeyin kadir der. 100'e tamamlarsa günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın ardından şu kelimelerle Allah'a sığındığını rivayet etmiştir. Allah'ım, ben cimrilik ve korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en aşağısını döndürülmekten sana sığınırım. Dünya fitnesi ve imtihanından sana sığınırım. Kabir imtihanından sana sığınırım. Müminlerin annesi Cüveyriye bin el-Haris radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin erkenden o sabah namazını mescidinde kılarken yanından ayrıldığını, sonra kuşluk vaktinde hala mescidinde otururken Resulullah'ın tekrar yanına geldiğini ve şöyle buyurduğunu anlatır. Seni bıraktığım halde hala öylece duruyor musun? Ben de evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben senden sonra 4 kelime söyledim. Eğer bugünden beri söylediklerinle tartılsalar, onlar daha ağır gelir. Allah'ı yarattıklarının sayısını

Ça, gönlünün rızasınca, arş-ı alasının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebince tesbih eder, hamd ederim. Abdullah bin Busr radiyallahu anh, bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ya Resulallah, İslam şeriatının kanunları bana çok gelmiştir. Bu sebeple bana yapabileceğim bir şey bildir. Resulullah şöyle buyurdu. Dilinin Allah'ı zikirle devamlı ıslah kalmasıdır. Muaz bin Cebel radiyallahu anh kanalıyla bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sorduğu rivayet edilmiştir. Mücahitlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Resulullah şöyle buyurdu. Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Adam, salihlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Dedi. Resulullah, Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Buyurdu. Sonra adam namazı, zekatı, haccı, sadakayı bunların hepsini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Allah-u Teala'yı en çok zikredenleridir diyordu. Ebu Bekr radiyallahu anh, Ömer radiyallahu anha, ey Ebu Hafs, Allah'ı ananlar her şeyi götürdüler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Zeydül Hayr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, Allah'ın kendisi hakkında hayır dilediği kişideki Allah'ın alametiyle, hayır dilemediği kişideki Allah'ın alameti nedir? Bana bildir. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Zeyd! Nasıl sabahladın? Ben de hayrı ve hayır ehlini isteyerek, eğer hayra kudretim yetebildiyse ona yöneldim. Eğer kaçırdımsa buna üzüldüm. Onu arzuladım dedim. Şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın hayır dilediği kişideki Allah'ın alametleridir. Eğer sana Allah bu alametlerin dışındaki şeyleri dileseydi, sana onları hazırlardı. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberlerin sünnetinden 4 şey vardır. Bunlar, haya, koku sürme, evlenme ve misvak kullanmadır. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size hayırlı ve şerli odanınızdan haber vereyim mi? Bunu 3 defa söyledi. Oradakiler, evet bildir dediler. Şöyle buyurdu. Sizin hayırlınız, hayrı umulup şerrinden de emin olunandır. Şerriniz de hayrı umulmayıp şerrinden de emin olunmayandır. Ebu Bekr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. İnsanların hangisi daha hayırlıdır? O da şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli iyi olandır. İnsanların hangisi şerlidir dediler, şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli kötü olandır. Cevabını verdi. Ümmü Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun. Resulallah şöyle buyurmuştur. Günahlardan hicret et. Zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devam et. Zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri de çok yap.
Çünkü sen Allah'a çok zikirden...

daha sevimli bir şey getiremez. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Ve beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer beni kendi içinde anarsa, ben de onu kendi içimde anarım. Eğer beni bir toplulukta anarsa, ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim. Muaviye radiyallahu anh şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte zikir halkasının yanına çıktı ve "Sizi buraya hangi şey oturttu?" diye sordu. Onlar da "Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bununla bize bağışta bulunduğu şeylere hamd etmek için oturduk." dediler. O da şöyle dedi. "Allah için söyleyin. Sizi ancak bu mu oturttu?" dedi. Onlar, "Vallahi bizi ancak bu oturttu." dediler. O da şöyle dedi. "Bakın, ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki, bana Cebrail geldi ve Allahu Teala'nın sizinle meleklere iftihar edip övündüğünü bildirdi." Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir adam şöyle dedi. "Ya Resulallah, bana öyle bir amel göster ki Allah onunla beni faydalandırsın." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sabah namazının iki rekat sünnetine devam et. Zira bunda fazilet vardır." Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. "Sabah namazından önceki iki rekat namazı bırakmayınız. Bu namazda rağbet ve iyilikler vardır." Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Sabah namazının iki rekatı dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır." Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Yemen'e gönderildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun." dediği, onun da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Dininde ihlaslı ol, az amel sana yeter." Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. "Muhlislere ne mutlu. Onlar hidayet yolunun ışıklarıdır. Onlardan tüm karanlık fitneler uzaklaşır." Ebu İmame radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste şöyle demiştir. "Aziz ve celil Allah, ameli ancak ihlaslı ve kendi rızası için yapıldığında kabul eder." Abdullah bin Evfa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Kimin Allah'a veya Ademoğlundan birisine bir haceti olursa, o kişi bir abdest alsın ve abdesti de güzelce alsın ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun. Peygamber'e de salat getirsin ve sonunda da şöyle desin. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım,
senden rahmetinin gereklerini, mağfiretinin azimetlerini, her türlü iyilikten ganimet, her türlü kötülükten de selamet isterim. Benim için bağışlamayacağın bir günah, gidermeyeceğin bir üzüntü, rızana uygun olan yerine getirmeyeceğin bir hacet bırakma. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Osman bin Hanif radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ama geldi ve ey Resulallah, Allah'a gözündeki perdeyi açması için dua et dedi. Peygamberimiz, istersen seni bırakayım sabret dedi. Adam, ya Resulallah, gözümün kaybı bana çok zor gelmiştir dedi. O da, git abdest al, sonra da iki rekat namaz kıl, sonra da şöyle de. Ey Allah, ben rahmet peygamberi, peygamberim Muhammed'le sana yöneliyorum. Senden istiyorum. Ey Muhammed, ben Rabbine seninle gözümü açması için yöneliyorum. Allah'ım, onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Beni kendime de şefaatçi kıl. Sonra adam gözleri açılmış olarak geri döner. Ebu Zer radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap da vardır. Resulullah bunu üç defa söyledi. Ben de bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler. Kim bunlar dedim, şöyle buyurdu. Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarf edendir. Ebu Berze el-Eslemi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, karınlarınızda ve belden aşağınızdaki sapıklık, şehvetler ve fitneleridir. Cabir bin Abdullah el-Ensar radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Zulümden sakınınız. Zira zulüm, kıyamet gününün zulümat ve karanlıklarıdır. Cimrilikten de sakınınız. Zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş ve onları kanlarını dökmeye, mahrem dokunulmazlıklarını helal saymaya taşımıştır. Cündüb radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim başkasının gizli kusurlarını duyurup işittirirse, Allah da onu duyurup işittirir. Kim başkasının gizli kusurlarını görürse, Allah da onu görür. Cabir radiyallahu anh, diğer bir nüshaya göre, İbni Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allah'la sığınma isterse onu koruyun ve kim Allah'la isterse ona veriniz. Kim de sizi çağırır, davet ederse ona icabet ediniz. Size iyilik yapanı ödüllendiriniz. Eğer onu ödüllendirecek bir şey bulamazsanız, kendinizin onu ödüllendireceğinizi görmesi için ona dua edin. Allah rızası için diyerek bir şey istemenin yasaklığı hakkındaysa şu hadis mevcuttur. Rafi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah rızası için diyerek dilenen rahmetten uzaktır. Kendisinden Allah rızası için istenilip de isteyene vermeyen de
rahmetten.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine

kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz.

Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, bir Ehl-i Beyt Mektebi dersinde yeniden bizi burada toplayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Allah hep bizleri hayır üzerine toplasın. Hayır bizi bir araya getirsin. Amacımız hayır olsun, salih amel olsun. İnşallah son nefesimize kadar da böyle bir gayretin, böyle bir çabanın, böyle bir cehdin içerisinde eylesin bizleri. Ehl-i Beyt'in şahıslarına söz geldi, dayandı. Hazreti Ali'yi son iki dersimizde anlamaya çalıştık. Bugün de inşallah Hazreti Fatıma diyeceğiz. Bilmiyorum, siz de aynı ruh halinde misiniz? Yoksa ben kendi ruh halimden sizlere bir şeyler mi vereyim? Efendimizin sevdiklerini anlatmak Efendimiz'i sevindirir. Biz onun göz bebeklerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun onu ne kadar sevindirdiğini siz tahayyül edin. Hazreti Fatıma demenin, Ali demenin, Hasan demenin, Hüseyin demenin, onun dünyasında çok farklı bir yeri var. Biz şimdiye kadar ona ait bir şeyleri anlamaya çalıştık. Bundan sonra da anlayacağız inşallah. Ama şunu bilin, inanın ki onu memnun ediyorsunuz. Her Ali deyişinizle, her Fatıma deyişinizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu şad ediyorsunuz. Allah sizleri de yücelsin. O büyüklerin yolunda eylesin. Büyüklerin ayak izlerinden ayırmasın inşallah. Hazreti Fatıma demek aynen Ali demek gibidir. Zordur. Neden zordur? Çünkü Hazreti Ali gibi onun da hayatını anlatan tarihi rivayetler itibariyle, hadisler itibariyle zengin bir muhtevanın önüne gelmiş oluruz. Aynen Hazreti Ali'de nasıl bir sıkıntı yaşadıksa Hazreti Fatma için de aynı şeyle karşı karşıyayız. Bir de işin diğer tarafı var. Sevenleri çok olduğu için haklarında çok da böyle sahih diyebileceğimiz, bizim

mevsuk niteliğinde, yani vesika niteliğindeki kitaplarımız olan, kaynak kitaplarımızda olmayan ama bir şekilde halkın arasına yayılan birçok farklı şeyi de görürsünüz onların hayatında. Dolayısıyla Hazreti Fatma'nın hayatını sahih ve sağlam kitaplar çerçevesinde bu kaynakların bize anlattığı şekliyle anlamak çok da kolay bir iş değil. Biz inşallah onun için bir gayret vereceğiz. Ancak işin başında şunu da söyleyeyim. Hazreti Fatma'yı bir derste anlatmak da mümkün değil. Neyi anlatacaksınız? Neyi anlatmayacaksınız? Neyi öne alacaksınız? Neyi geriye bırakacaksınız? Neyden vazgeçeceksiniz? Neyi ise sadece gündeme alıp onun üzerinden Hazreti Fatma'yı anlama adına gayret vereceksiniz. Bu çok kolay bir iş değil. Ben de bir haftadır yoğun bir biçimde bu derse hazırlanırken bunun zorluğunu çok çektim. Çok zorlandım da acaba neyi alsam, neyi bıraksam diye. Çünkü biz sadece Hazreti Fatma'nın tarih boyunca, hadi tarihi de bırakalım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zaman diliminde ya bizatihi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onun hakkında söylediği hadislerden ya da ifadelerden yola çıkarak bir ders yapsaydık. Onun yanında olanların onun hakkında söyledikleri sıfatları, isimleri, vasıfları gündeme alarak bir ders yapsaydık, emin olun her bir sıfat için bir ders yapmamız gerekecekti. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun için Seyyidetün Nisa diyor. Bir başka hadiste o Seyyidetü Ehlül Cennedir. Peki biz bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Mesela hadisin açılımında İbn Abbas'ın nakli, birkaç nakil var bu konuda. İbn Abbas'ın nakli üzerinden konuşalım. Eline aldı bir çubuk diyor. Dört tane çizgi çizdi böyle alt alta. Sonra bize sordu. Bunlar nedir? Biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. O dört çizgi hanımlar alemi içerisinde hanımlara örnek olarak, seyyide olarak, efendi olarak, sultan olarak diyelim hadi seçilmiş dört hanımdır. Kimdir onlar? Asiye'nin hanımı, Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın anası Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma. Düşünmeye davet ediyorum sizi dostlar. Niye bu dördü? Niye başkaları değil de bu dördü? Mesela Kur'an'ın anlattığı hanımlar var, isim vermeden Musa'nın anasından bahseder. Yüreğine akıtılan ilhamdan bahseder. Ayete giren bir hanımdır. Niye o dört hanımdan bir tanesi Musa'nın anası değil? Niye mesela o hanımların içerisinde İsmail'in anası Hacer yok? Niye o hanımların içerisinde İshak'ın anası Sare yok? Niye o hanımların içerisinde Ayşe validemiz yok. Niye o hanımların içerisinde anası da babası da aynı olan, babası iki cihan serveri olan, anası Hatice olan, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm yok da Fatıma var. İşlenmesi gereken bir konu değil mi Allah aşkına? Ben biraz meraklandıracağım sizi. Ona Betül denir. Betül. El değmemiş, göz değmemiş demek. Betül, Meryem validemizin aslında bir sıfatı. Ama biz biliyoruz ki Meryem validemiz evlenmeden, evlilik yapmadan İsa'nın anası oldu. O bir mucizeydi. Betül olarak el değmeden, göz değmeden İsa'nın anası olma gibi bir şerefin sahibi oldu. Ama tarih, ama insanlık, ama onun yaşadığı çağ Fatıma'yı Betül diye ifade etti. Biz biliyoruz ki Fatıma

başkalarının değil, haşa. Ali'nin eli değdi, Ali'nin gözü değdi. Ali'nin eli değdiği için o Hasan'ın, Hüseyin'in, Zeynep'in, Ümmü Gülsüm'ün anası oldu. Ama yine de Betül oldu. Niye Betül oldu? Alın size üzerinde durmamız gereken bir konu daha. Ona annesinin lakabı olan Tahire'yi verdiler. Onun anası Hatice validemiz Tahire idi. Kızı Fatıma da Tahire diye anıldı. Diğer üç kızına değil de sadece Hazreti Fatıma'ya bu lakabın verilmesi. Alın size bir konu daha. Ona Raziye dendi. Onun evleneceği Ali'ye de Murtaza denilecekti. Razı olunmuş anlamında. Ne yaptı, ne etti ki o Raziye lakabının, böyle bir ismin, böyle bir sıfatın sahibi oldu? Ne yaptı ki mesela tarih onu Mübareke diye isimlendirdi? Bereketli, mübarek kılınmış. Fatıma ne yaptı? Nasıl bir adım ortaya koydu ki Mübareke diye isimlendirildi? Bu sıfatın da sahibi oldu. Ona Zehra dendi. Fatımatü Zehra. Zehra biliyorsunuz çiçek demek. Ama onun Zehra diye isimlendirilmesinin anlamı şu aslında. Nübüvvet evinin nadide çiçeği o. Niye üç kızdan o Fatımatü Zehra oldu? Ona misli Ebiha dendi. Aynen babası. Aynen babası denmesinin üzerinde belki duracağız bugün biraz. Neden ille de o? Niye üç kız değil de ille de o? Ona Akrebu Ebiha dendi. Babasının en yakını. Öyle o evde, aynı evde yaşamasına rağmen bu sıfatın ona verilmesi de dikkate değmez mi? Ona Kur'an Kevser dedi. Belki bazıları buna itiraz edecek. Kevser'in o olmadığı söylenecek ama böyle yorumlar da var. Biz o yorumu kabul ederek konuşsak, Kevser dendi ona. Bolluk anlamında, bereket anlamında, hepsinden öte ebterin karşılığı anlamında. Yani her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatma'dandır diyen aleyhissalatü vesselam efendimizin işaret ettiği anlamda. Ve daha neler neler. Hadi siz benim yerimde olsanız hangisini anlatır, hangisini bırakırdınız? Ben onun için Hazreti Fatma'yı bir derse sıkıştıramadım. Eğer bana kızmazsanız, ki kızmayacağınızı çok iyi biliyorum, ne kadar bu konuda konuşursak konuşalım diyeceksiniz ki konuşalım. Çünkü konuştuğumuz isim sıradan bir isim değil. Hazreti Fatma ile alakalı ben size 4 ders yapacağım. Şimdiye kadar da hiç yapmamışım. Hazreti Fatma'yı ara ara anlatmışım konular içerisinde. Ama onun şahsiyetini, onun hayatını, onun bize söylediği ve model olarak gösterdiği rehberliği bir bütün halinde hiç biz ders olarak yapmamışız. Madem öyle, söz geldi Hazreti Fatma'ya dayandı. O zaman 4 ders boyunca biz Hazreti Fatma diyelim. Nasıl diyeceğiz? Bugün diyeceğiz ki Binti Ebiha, babasının kızı. Bir dahaki ders Ümmü Ebiha, babasının anası. Üçüncü ders Zevcetün Ali, Ali'nin hanımı. Dördüncü ders Ümmül Haseneyn, iki Hasan'ın, iki güzelin, Hasan ile Hüseyin'in anası, yani Ehli Beyt'in anası. Aslında 4 derste de Hazreti Fatma bizim hayatımıza da direkt etki edecek, bizim hayatımıza da direkt örnek olabilecek çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın göreceksiniz, bugün biz bir kız çocuğu okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Cahiliyeden İslam dönemine gelmiş, İslam döneminde peygamberin evinde doğmuş, yetişmiş, büyümüş bir kız çocuğunun kimliğine ait şeyleri bugünkü dersimizde öğrenmeye çalışacağız. Bir dahaki ders babasının anası dersinde Medine dönemi ekseninde Hazreti Fatma'nın
aleyhissalatü vesselam Efendimizle geçirdiği 11 yıllık o devrenin örnekliğini ve rehberliğini beraberce anlayacağız. Üçüncü derste Ali'nin hanımı derken, Ali'ye hanım olmak çok kolay bir şey değil. Ali'ye hanım olmak zor bir şey. Ali'ye hanımlığının üzerinden belki de bugünün dünyasında ideal bir hanım kimliğinin, ideal bir hanım rehberliğinin nasıl olması gerektiği konusunda mesajlar almaya çalışacağız. Ve dördüncü ders Ümmül Haseneyn diyeceğiz. İki güzelin anası diyeceğiz. Onun künyesidir bu. Ehli Beyt'in anası olarak Fatma'yı anlamaya çalışacağız. Ehli Beyt'in anası olması sadece Hasan ile Hüseyin'in anası olması demek değil. Kıyamete kadar gelecek olan Hasani soyun, Hüseyini soyun o silsilenin de analığına dair onun hayatından mesajlar almaya çalışacağız. Ne diyelim? Allah istifade ettirsin. Vallahi öyle bir kapıdayız ki Medresetül Mustafa'nın kapısının önü ve öyle bir talibenin önündeyiz ki Hazreti Fatıma, eğer ben bir becerebilsem size anlatmayı, ne anlatırsam anlatayım yine becermediğimi biliyorum. Bir becerebilsem keşke size anlatabilmeyi. Bakın göreceksiniz o zaman Fatıma nasıl kendi kapısına gelenleri adam etmişse bizleri de adam edecek. Duamız duanız o olsun ki Allah hepimizi ondan nasiplendirsin. Şimdi dostlar bir iddia söyleyeceğim, bir iddia ortaya atacağım, sonra da onu delillendirerek yürüyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 50'nin altında yetişen yüzlerce hanım sahabi, onun hanesinin sultanları olan ve bizlerin anneleri olan Esma binti Numan da bu işin içerisine dahil 14 hanımı. Bütün hanım sahabiler, analarımız da dahil, hiçbiri Hazreti Fatıma'nın rehberliği gibi bir rehberlik ortaya koymaz. Çok büyük bir iddia oldu mu? Oldu. Peki neden? Bunun bir sebebi var. Bu iddia öyle boşa ortaya söylenmiş bir şey olmaz. Allah korusun bir de öteki analarımıza karşı haksızlık yapmış oluruz. Öyle bir haksızlıkla onların karşısına gelmek de istemem. Bunun sebebi şu. Onların elinde olan bir şey değil bu. Allah seçer bazı kullarını. O seçimi yaparken de onların üzerinden bazı örneklikleri, bazı mesajları aleme duyurur. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı Kur'an usvetun hasene diye ifade etti. Usvetun hasene biliyorsunuz en güzel örnek demek. En kamil misal demek. Numune-i imtisal demek. En ideal prototip demek. Hadi bizim kullandığımız bir tanım var, onun üzerinden konuşalım. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi demek. Aslında usvetün hasene budur. Hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi. Usvetün hasene olabilmek için bu ifadenin içeriğinin muhtevasının doldurulması lazım. Her an, her alan, her mekan ve her zaman, zamanlar ve mekanlar üstü bir rehberlikten bahsederiz. Şimdi mesela Hatice anamızın üzerinden konuşsak, Hatice anamızdan biz çok şey öğreniriz. Onun hayatı bize çok şey öğretir. Ben ara ara onu anlatıyorum. Çok da anlatmışımdır. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü tarihin Hazreti Hatice'den alacağı çok şey var. Ama biz o anamızın hayatının üzerinden İslam iktidarken, İslam devletken, İslam güç sahibiyken, iktidarı elinde tutarken bir hanım peygamberin evine sultanken nasıl davranır onun örnekliğini göremeyiz. Çünkü o günleri görmeden, gül devrini görmeden giden güllerden birisi. O çok sıkıntılar çekti. Çok şeyler söyledi. Bize aleyhissalatü vesselam Efendimizle
15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetli günlerde, 25 yıl

çok şey söyledi ama biz onun hayatından Medine'deki iktidar günlerine dair örnekliği göremeyiz. O günleri görmeden vefat etti. Mesela biz Ayşe anamızdan çok şey öğreniriz. Ayşe anamız bize neler söyler neler. O bir ilim abidesidir, alimedir, fakihedir, neler nelerdir. Ayşe anamız demek dinin yarısı demektir. Ayşe anamız demek dinin üçte biri demektir. Efendimizin sözleri bunlar. Ayşe anamızın ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ondan çok şey öğreniriz. Ama biz Ayşe anamızdan nasıl ana olunur öğrenemeyiz. O manevi anlamda hepimizin anasıdır. Size sorsalar ananız kim? Hiç çekinmeden peygamberin hanımlarından birini söyleyin. Hangisiyle yüreğinizde bağ daha güçlüyse ben Hatice'nin oğluyum deyin. Ayşe'nin oğluyum deyin. Ümmü Seleme'nin oğluyum deyin. Bu sözde yalan yoktur. O hepimizin anasıdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin ve müminelerin de anasıdır. Ama onun maddi anlamda çocuğu olmadı. Olmadığı için de Ayşe anamızdan biz o alana ait bir şeyler öğrenemeyiz. O alanın rehberliğine dair bir şeyler bulamayız. Gelin Fatıma anamıza ne ararsanız var. Ne ararsanız. Kaldı ki bu iddiamızı güçlendirecek çok güçlü bir delil daha var elimizde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz sonra size aktaracağım sözü 2-3 farklı zamanlarda 2-3 farklı olay üzerine söyledi. O söz şuydu: Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Onu sevindiren beni sevindirmiş olur. Benden bir parça. Parça. Parça neyin işaretidir? Parça bütündendir. Bütün ne ise parçada odur. Allah aşkına söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir tek sakalının telini gördüğünüz anda o sakalı şerifi ziyaret edince nasıl bir ruh haline giriyorsunuz? Ondan bir parça. Onu görmüş gibi farklı bir havaya giriyoruz değil mi? Onun parçası çünkü. Onun parçası olduğu için ondan o. Fatıma ne demek? Onun parçası demek. Parça ne demek? Bütün demek. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle Hazreti Fatıma için benden bir parçadır dediyse bu Hazreti Fatıma'nın örnekliğinin, rehberliğinin, modelliğinin babası tarafından da tasdikidir. Benden bir parçadır. Ben sizin için üsvetün hasene olma noktasında neysem benim parçam olan Fatıma da sizin için odur. Dolayısıyla biz peygamberin parçasından bir parçayı onun vücudundan, onun hayatından bir parçayı bugün anlamaya çalışacağız. O duayı bir daha tekrar edeyim, öyle yola revan olayım. Allah hepimizi istifade ettirsin. Aziz kardeşler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyorsunuz 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük ve kendisinden önce 2 evlilik yapmış ve kendisinden olmayan 3 çocuk doğurmuş bir hanım ile evleniyor. Hatice anamız demek bu. 2 evlilik yapmış Efendimiz'den önce. Hint, Haris isminde 2 erkek, Hint binti Aiz isminde bir de kız çocuğu doğurmuş. Böyle olmasına rağmen Hatice anamız dul kaldığı zaman onun kapısının önünde Mekke'nin nice soyluları evlenmek için sıraya girmişler. Sıraya girenlerden bir tanesi kimdir biliyor musunuz? Ebu Cehil'dir. Hatta bazı tarihi kaynaklar Ebu Cehil'in Efendimiz'e düşmanlığının zirvelere varmasının sebeplerinden biri olarak bunu da gösterirler. Hatice anamız Ebu Cehil gibi
Beni

0: mahzumun en soylu insanına hayır cevabını verdi. Ama kendisinden 15 yaş küçük, elinde avucunda maddi anlamda bir şey olmayan Muhammedül Emine ise evet dedi. Ebu Cehil çıldırıyordu. O çıldırmasın da kim çıldırsın? Ben dururken Abdullah'ın, Abdülmuttalib'in yetimiyle evlenecek misin diye ortalığı velveleye veriyordu ama öyle oldu. Allah Tahire'nin yastığını yeryüzünün ve insanlığın en tahir insanı olan Muhammedül Emin ile birleştirecekti. Hani onun ilahi kanunuydu ya, temiz temize yakışır, tahir tahire yakışır diye, tahire olan Hatice'nin hayatı tahir olan Muhammedül Emin ile birleşecekti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze, huzurlu Umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 3736.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mübdi olmasan sen tomurcuklar açmaz, yüzler gün yüzüne çıkmaz, dost dosta tanıdık olmaz, varlık varlığa varamaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Evlilik oldu. Aradan 2 yıl geçti. Efendimiz 27 yaşında eve bir erkek çocuk oldu. Adı Kasım oldu. Kasım sütünü tamamlamadan vefat etti.

2 yıla az bir zaman kala Allah Kasım'ı alıp aldı o evin hanesinden, o evin elinden. Kasım'dan sonra 3 yıl sonra Efendimiz 30 yaşında, Hatice anamız 45 yaşında Zeynep oluyor o evde. Zeynep validemizden 3 yıl sonra Efendimiz 33 yaşında, Hatice anamız 48 yaşında Rukiye oluyor. Rukiye'den 1 yıl sonra Efendimiz 34 yaşında, Hatice anamız 49 yaşında Ümmü Gülsüm oluyor. 1 yıl sonra Efendimiz 35 yaşında, Hatice anamız 50 yaşında ve Hatice anamız hamile. İslam'ın evinden bahsediyoruz. Çocukların nasıl peşi sıra geldiğini görüyoruz. Hanımların kocalarıyla çocuk pazarlığı yapmadığı İslam evlerinden bir evden bahsediyoruz. Bu konuda çok şey söylenir, hiç oralara girmeyeceğim. 35 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam. 35 yaş aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı için de bir dönüm noktasıdır. Bakın o gün, yani miladi 605'te, sıralama konusunda farklı şeyler söylenebilir ama o yıl içerisinde Efendimizin hayatında 4 tane önemli olay oluyor. 4 olay o yılın meselesidir. Çok mühim hadiseleridir. Öyle olduğu için Efendimiz için bir dönüm noktasıdır diyoruz. Birincisi, o yıl Efendimiz Kabe'nin tadilatının arkasından Hacerül Esved'in yerine konma meselesinde hakemlik yapmıştır. O hakemliği biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çıkması muhtemel olan bir sıkıntıyı büyük bir fetanetle, bir bez isteyerek çözdü. Bir bez istedi. Hacerül Esved o bezin ortasına kondu. Her aileden bir adam gelsin dedi. Herkes o bezin bir ucunu tuttu. Hacerül Esved konulacak yere doğru taşındı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o mübarek elleriyle Hacer'i yerine koydu, öptü. İlk kez o tadilat sonrası o öptü ve çıkması imkan dahilinde olan o sıkıntı Efendimizin o eşsiz fetanetiyle, o eşsiz hükmüyle neticeye kavuştu. Miladi 605'in en önemli hadiselerinden bir tanesi budur. İkincisi, Ali o yıl o haneye geldi. Anlattık değil mi geçen ders? Ali 5 yaşında, Efendimiz aleyhissalatü vesselam varıyor amca Ebu Talib'in yanına. Diğer amca Abbas ile beraber. Abbas 15 yaşındaki Cafer'i alıyor. Allah Resulü de o gün Muhammedül Emin'dir daha. 35 yaşından bahsediyoruz. 5 yaşındaki Ali'yi alıyor. Ali'nin elinden tutup Hatice'sine emanet ettiği zaman da dediği söz şu oluyor: ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. 35 yaşında Efendimizin hayatında olan ikinci olay bu. Üçüncüsü, Efendimiz bir anda yalnızlığı sevmeye başladı. Sosyal bir insan, hayatın içerisinde olan bir insan, ticaret yapıyor. Ficar harflerine bir şekilde katılmış. Hırful Fudul onun hayatında önemli bir olaydır. Daha neler neler. 35 yaşında bir anda Fatma doğmuş mu doğmamış mı ama ihtimal ki doğmuş. O andan sonra bir anda yalnızlığı seven bir hale geliyor. Ve iki rivayet var bu konuda. Buna üçüncüsünü de eklemek mümkündür. Ya Abdülmuttalip, dedesi Abdülmuttalip'ten. İkinci rivayet, Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'den. Üçüncü rivayet, kendisi çobanlık yaparken Nur Dağı'nda, Nur Dağı sonra olacak Nur Dağı, Hira Dağı'nda o mağarayı keşfediyor ve oraya 35 yaşından sonra gidip gelmeye başlıyor. Miladi 605'te 35 yaşındayken Efendimizin hayatında olan üçüncü hadise bu. Dördüncüsü, Fatma o yıl doğacak. 605 Hazreti Fatma'nın doğum yılıdır. Bu konuda farklı tarihler görebilirsiniz. Mesela nübüvvetin başlangıcıyla birlikte Hazreti Fatma'nın doğduğu da söylenir. Nübüvvetten birkaç yıl

sonra doğduğu da söylenir. Kabul edilmeyen ama söylenir, o kaynaklarda da söylenir. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o müjde verilip Miraç sonrasında da Fatıma validemizin doğduğu söylenir. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Çünkü Fatıma Mekke'de ilk günlerden itibaren Fatıma'dır. Biraz sonra size anlatacağım. Eğer o günlerde biraz yaş olarak belli bir seviyeye varmasaydı biz Fatma'nın adından Mekke'nin sonlarına doğru bahsedecektik. Ama biz 8 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz. 10 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz. 11 yaşında, 15 yaşında Mekke'deyken Hazreti Fatma'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla İbn-i Sa'd'ın tabakatta verdiği miladi 605 tarihi, yani Kabe'nin tadilat yaptığı tarih, Hazreti Fatma'nın doğum tarihi olarak en doğru olandır. Hatice anamız hamile. Artık doğum günleri yaklaşıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün hanenin dışında Hatice anamız doğuruyor. Nur topu gibi bir kız. Kız olduğunu duyunca anamızın içinden şöyle bir şey geçiyor. Keşke diyor efendim bıraksa da buna annemin adını koysam. Hazreti Hatice'nin anası Fatma binti Zaide'dir. Onun ismini koymak istiyor. Ama öyle bir edep, öyle bir saygı var ki inanın Hazreti Hatice'nin o edebi, o saygısı başlı başına bir meseledir. O hanede sultan olması, Efendimizin 13 tane Hatice'den sonra hanımı yastığında ve evinde görmesine rağmen Allah bana Hatice gibi birisini vermedi demesi boşuna değil. İnanın Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e olan saygısı, ihtiramı, edebi bambaşkadır. Söyleyecek bir fırsatını kolluyor. Doğum yapmış, kız çocuğu olmuş, haber verilmiş, kız oldu denmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koşa koşa sevinçle geliyor eve. Evin dördüncü kızıdır. Kız duyulunca yüzler kararır. Yüzlerde bir matem havası esinir. Ben kızların babasıyım diyerek övünerek gezen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dördüncü çocuğunun da kız olduğunu duyunca sevinçle gelir. Alır Fatma'yı kucağına, şöyle bir söz söyler. Bu benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim. Hatice anamızın o anda neler düşündüğünü şöyle bir tahayyül edin. Ama hiçbir söz yok. O benim annemdir. Babasının anası. İlk gün söyleniyor bu. İlk gün babasının anası. O benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim. Hatice anamız hiçbir şey söylemiyor. Ama sonra Efendimiz asıl maksadını söylüyor. Annem dedimse, annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatma'nın ismini dedim diyecek. O anda Hatice anamız sevinecek, tamam diyecek. Hem senin ananın ismi olsun, hem benim anamın ismi olsun diyecek ve Hazreti Fatma'nın ismi öyle konulacak. Fatıma ismi bölgenin bildiği bir isimdir. Uhud'da o dehşetli tabloların birinde Efendimizin o ruh halini, o bedenini şöyle bir aklınıza getirin. O anda şöyle bir haykırışı var. Ben Fatımaların oğluyum diyor. Ben Fatımaların oğluyum. Niye demiş Efendimiz bunu? Onun hayatında Fatıma bir tane değil, kızı Fatma değil zaten. Ben Fatımaların oğluyum diyor. Ali'nin anası Fatma binti Esed olsa ben Fatma'nın oğluyum diyecek. Fatmalar dediğine göre en az hayatında 3 tane Fatma olması lazım. Biz onun hayatında 3 tane Fatma'yı tespit ediyoruz. Kayınvalidesinin de dışında onu da sayarsak o da anadır, 4 tane dememiz lazım. Efendimizin baba annesi Fatma binti Amr'dır. Yani Abdülmuttalib'in hanımı. Abdullah'ın anası Efendimizin babaannesi oluyor. Adı Fatma binti Amr. Efendimizin beşinci göbekten bir ninesi var. Kilab İbni Mürre'nin eşi.
Fatma binti

Sayat. Ondan dolayı da o bu üç Fatma'yı, kayınvalidesini de saysak dört Fatma'yı kendisinin Fatmaları olarak, kendi soy silsilesinin içerisinde olduğu için ben Fatmaların oğluyum deyip Uhud Dağı'nda o dehşetli anda o halini beyan etmiştir. Aynen öyle bir tablo başka bir yerde ben Fatmaların ve Atikelerin oğluyum diye de geçer. Onun ninelerinin içerisinde Atike ismine de çokça rastlamak mümkündür. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatma ismine karşı bir hassasiyeti var ki son kızı Fatma'ya o ismi verdi. Bölgenin bildiği bir isim, anlamı şu: sütten kesilen bebek demek. Genelde sütten kesilen bebeklere o isim söylenir. O isim onun için verilir. O ismi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şekilde kızı Fatma'ya veriyor. Ama biz o ismi şöyle anlamamız daha doğru bir anlam olacak. Hazreti Fatma evet sütten kesildi ama vahyin sütünü içti. Öyle bir içti ki Kur'an'ın kızı oldu. Öyle bir içti ki vahiy evinin kızı oldu. Öyle bir içti ki Kur'an'la büyüdü, Kur'an'la yetişti, Kur'an'la evlendi, Kur'an bitti, o da gitti. Kur'an'ın nazilinin bitiminin arkasından 6 ay tek yaşadı. 6 ay sonra Allah onu da bu dünyadan çekip aldı. Vahiy evinin kızı demek budur işte. Ona bunu söylememiz gerekir ki o ancak Kur'an'ın içerisinde, Kur'an'la nasıl bir bütün halinde bir hayatın sahibi olduğu daha iyi anlaşılmış olsun. Konumuz mu bilmem ama şurada bir parantez açıp bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu isim meselesi mühim bir meseledir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu konuda açık beyanları var. Baba ve annelere bu manada söylediği sözler var. Eğer biz sünnete ittiba ederek bu isim meselesinde davranmamız gerekirse yapacağımız şey şu: anlamı ve çağrışımı güzel olan isimleri çocuklarımıza vermek. Çünkü dostlar unutmayın, konulan her isim o çocuğa yapılmış bir duadır. Her insana isminden nasibi vardır. Nasibi olduğu için de nasipdar etmek istiyorsanız çoluk çocuğunuzu böyle yapacaksınız. Ama bu konuda dışarıdaki insanlar değil, sizi tenzih ederim ama namazlı niyazlı Kur'an'la haşır neşir olan insanlar, bir şekilde hassasiyeti olan insanların şöyle bir takıntıları var: öyle bir isim koyacağım ki başka kimse de olmasın, o sadece bende olsun. Onun içinde ne yapıyor? Belki hayatı boyunca Kur'an'ı baştan sona okumamıştır. Eline alıyor bir cımbız, Kur'an'ın Fatiha'sından Nas'a kadar isim arıyor. Başından sonuna kadar öyle bir isim seçeyim ki hiç kimse de olmasın takıntısından dolayı böyle bir hale düşüyor. Şimdi bazı isimler söyleyeceğim. O isimler olanlar kusuruma sakın bakmasınlar. Bundan sonra böyle bir yanlışlık olmasın diye bunları söyleyeceğim. Son yıllarda yapılmış bir araştırma bu. Son yıllarda bizlerin içinde bu topraklarda konulan en fazla isimlerden 3 tanesi şunlar: Aleyna, Ünzile, Ecrin. Üçü de Kur'an'dan. Kur'an'ın tam ortasından hem de. Peki var mı bir anlamı? Bunlar isim olmaz ki. Aleyna üzerimize demek. Ünzile fiildir, indirdi anlamına gelir. Ecrin'in anlamı ücrettir. Birine fiyat deseniz hoşuna gider mi? İlle de Kur'an'dan olacak diye böyle bir sıkıntıya niye kendimizi sokuyoruz Allah aşkına? Kardeşlerimizden biri, ya Zelcelali vel İkram duymuş Kur'an'da ve dualarda kullanılır. Onun yasını almış, arkasından zeli de eklemiş, olmuş yazel. Bir de şirin gözüksün diye bir can eklemiş, öyle bir şey de var. Olmuş yazel can, olmuş isim. Ne anlama gelir? Hiçbir anlamı yok.
Allah aşkına Ebu Bekir dururken, Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken ne işiniz var sizin bunlarla? Hatice bakın, Fatıma, Asiye koyun. Koymuyor, bizimkiler de koymuyor. Mesela çocuklarına Nuh ismini koymuyor. Lokman koymuyor. Süleyman koymuyor. Davut koymuyor. Allah peygamber olarak seçmiş. Onlar çoğalmış ya. Çoğalmış isimler olmasın. İstisnai olsun diye onları değil. Duyulmamış isimlerin arkasında koşuyor. Allah'ın seçtiği isimler isimlerimiz olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş on binlerce sahabi var değil mi? Onların isimlerini koyun. İstiyorsanız onların üzerinden mesajlar verin. Mesela bazen ismi unutulmuş bazı sahabiler var. Size söyledim. Sevvan koyun mesela. Selman koyun mesela. Ne güzel bu isimler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş Nesibe koyun, Sümeyra koyun, anaların anası olan Amine koyun. İsim mi bitti ki siz ya ansiklopedilere ya internete ya da Kur'an'ın başına bu gözle oturuyorsunuz. Yaygın olsun, anlamı olsun, duyulunca zihinlerde bir çağrışım olsun. Eğer sünnet üzere bu meselede hareket etmek istiyorsanız yapacağınız bu. Efendimiz bunu yaptı. Zaten sünnetin tesisi onunla olmuş bir hadisedir. Yaygın, anlamı bilinen, toplum içerisinde de duyulduğu zaman bir şekilde çağrışımı olan, mesela analarından biriyle özdeşleştirilerek çağrışımda bulunacak netice itibariyle ya da farklı bir şekilde böyle bir ismi Fatıma validemize koydu. Ve Hazreti Fatıma miladi 605'te o hanenin dördüncü ve son kızı olarak merhaba dedi. Biliyorsunuz Efendimizin iki oğlu oldu Hazreti Hatice'den. Bazı kaynaklarda üç diye geçer, o doğru değil. Doğru olan iki tanedir. Üç olma sebebini de söyleyeceğim şimdi. Vahiy nazil olduktan sonra, yani Hazreti Fatıma'nın doğumundan yaklaşık 6 yıl sonra Hatice anamızın bir oğlu daha oldu. Onun adı Abdullah. Abdullah'ı Allah 6-7 ay sonra çekip aldı o haneden. Vahiy günlerinde doğduğu için Efendimiz ona Tahir dedi. İşte bazıları bunu karıştırıyor. Sanki Tahir başka bir çocukmuş gibi Hatice anamızdan Efendimizin üç oğlu olduğu söylenir. Bu doğru değil. Kasım, Abdullah ve dört kız. Yıllar sonra Efendimiz Mariye validemizle evlenecek. Mariye'den de İbrahim olacak. Dört kız Hatice'den, iki oğul Hatice'den 6, bir oğul da Mariye'den 7. Dikkat edin, imtihanın ağırlığına dikkat edin. Allah 7 çocuktan 6'sını Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken çekip alacak. 6 çocuk acısı. Bir tanesini görünce ne hale giriyor ana ve babalar? Zor bir imtihandır. Allah o imtihanı kimseye vermesin. Ama böyle bir imtihanla karşı karşıya kalan birisi bile bunun acısını ne kadar yüreğinde hisseder onu bir tahayyül edin ve Efendimiz'i hatırlayın. 6 tane evlat acısı. Ya Fatıma'nın dünyasından baksak işe, Fatıma'nın da kardeşleri bunlar. O gencecik sine bu acılarla yoğruluyor. O gencecik sine o acılarla yoğrularak bir kıvama geliyor. 10 yaşında babaya ana olabilecek bir olgunluğa eriyor. Acılar yoğurur zaten insanı. O dertler, o acılar insanı alır, öyle vurur, öyle çarpar ki bir anda insana 3-5 basamak birden çıkarttırır, farklı bir noktaya getirir. Hazreti Fatıma buydu işte. Acılar yoğura yoğura onu olgunlaştırdı ve belli bir kıvama getirdi. Hazreti Fatıma 5 yaşında o eve bir sevinç ve saadet kaynağı olarak geldi. Aradan 5 yıl geçti. Miladi 610, babası Muhammedül Emin Cibril-i Emin ile buluştu
Vahiy geldi o eve.

vahiy evinin kızı oldu, nübüvvet evinin kızı oldu. O evde böyle bir halde büyümeye başladı. Vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesindeki diğer üç kız, Zeynep evde değil, o evli Ebul As ile, Ebul As ki Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğludur, yani teyze çocuklarıdır, Ebul As'la Zeynep validemiz evli, Mekke'de başka bir yerde oturuyor. Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğluyla sözlü. Nişan diyemiyoruz. Nişan Araplarda bizim bildiğimiz gibi değil. Bir söz kesilme var aralarında. Ama netice itibariyle Tebbe suresi nazil olunca o bozuluyor. İki dul olarak hanım da kız olarak evde kalıyor. Vahiy geldi. Tebbe suresi nazil olmaya başladı. O hadiseler olduktan sonra biliyorsunuz Hazreti Osman o kızlardan birine talip oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük olan Rukiye'yi Hazreti Osman'a verdi. Nübüvvetin 5. yılından itibaren Rukiye validemiz de o evde değil. Zeynep değil, Rukiye de değil. Ama evde iki kız var. Ümmü Gülsüm var ve Fatıma var. Bir kaynaktan konuşmuyorum ama kaynakların başka bir çerçeveden söylediği söz üzerinden konuşuyorum. Sanki bu iki kızın aralarında bir iş bölümü var. Şöyle, Ümmü Gülsüm evde anasının yanında olacak, Fatıma dışarıda babasının yanında olacak. Nereden biliyoruz bunu? Böyle bir söz var mı kaynaklarda? Yok. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Ümmü Gülsüm'ün 13 yıllık Mekke döneminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle alakalı evin dışında bir rivayeti yoktur. Adının karıştığı bir hadise yoktur. Olsaydı bir şekilde kaynaklarımız bahsedecekti. Ama Fatıma'nın vardır. Onlarla ifade edilen. Buradan da anlıyoruz ki sanki öyle bir bölüşüm olmuş. Ümmü Gülsüm evde olacak, Hatice'nin arkasında yanında ona yardımcı olacak. Fatıma bir gölge gibi babasını takip edecek. Babasının kızı olacak. Babasının kızı olacak. Binti Ebiha olacak. Babasının kızı, bu ifade sıradan bir ifade gelmiyor değil mi size? Çünkü biz bunu da kullanırız. Doğru, her kız bir babanın kızıdır. Ama o öyle değil işte. Binti Ebiha demek babasının kızı demek. Hani bazen biz de çocuklarımızdan şöyle güzel bir şey görsek deriz ya, hah, babasının oğlu, aynen babası gibi. Kötü bir şey de görsek aynı dayıları gibi deriz ya bazen. Ya da kızsa teyzelerine mal ederiz. Ama oradaki o ifade bir hakikati söylüyor aslında. Babasının kızı ya da babasının oğlu dediğinizde babasının yolunda anlamına geliyor. Öyle ki tam babasının kızı. Öyle ki tam babasının yansıttığı hayatı yansıtıyor. Öyle ki o babanın kızı olmakla bir şeref kazanmış. Babanın kızı, babasına kurban olalım. Kim babası? O babanın kızı, bir şeref var. Ama bir de o şerefi muhafaza etmiş. O şerefi temsil etmiş. O şerefin hakkını ödemiş. O şerefi sorumluluk dengesi çerçevesinde ortaya koymuş. Bakın ne diyor Ayşe anamız. Ben çok kız gördüm ama Fatıma kadar babasına benzeyeni görmedim. Hazreti Ayşe anamız diyor bunu. Ve bunu söylerken Hazreti Ayşe anamız olaya bir taraftan da bakmıyor. Şimdi insanın çabalayarak babasının yolunda yürüme adına bazı şeyleri elde etmesi mümkündür. Ahlaken, ibadete olan düşkünlüğüyle, hassasiyetleriyle babanın kızı olunabilir. Ya yürümesi, insanın elinde olan bir şey mi? Ya konuşması, insanın elinde olan bir şey mi? Sedasıyla, edasıyla, endamıyla babasını yansıtması insanın elinde olan bir şey mi? Ayşe anamız ne diyor biliyor musunuz? Bazen

diyor geceleri biz arkadan görürdük onu evde, onu babası zannederdik. Yürüyüşüyle, konuşmasıyla, boyuyla tam babası. Babasına da canlar feda, kızına da canlar feda. Tam babası her haliyle. Allah öyle yaratmış, babasının kokusu duyulsun diye. Bilmiyorum bunu demek doğru mu? 6 ay sonra çekip aldı ki Allah. İnsanlar bakıp da babayı unutmayıp hayatlarına bir düzen vermesin. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmasınlar. Bu süreç uzun uzamasın diye 6 ay sonra çekip aldı babasının kızı olan Fatıma'yı. Çünkü o konuşsa anında baba hatırlanacak. O elini kaldırsa şöyle anında baba hatırlanacak. Yürüse baba hatırlanacak. Her haliyle babayı yansıtacak. Bu haliyle babasının kızıdır. Babasının kızı 13 yıllık Mekke sokaklarında hep babasının arkasındadır. Vahiy geldi 5 yaşında. 1 yıl sonra 6 yaşında, 2 yıl sonra 7 yaşında. Ne yapabilir 6-7 yaşında bir çocuk? 1 yıl sonra 8 yaşında. Ne yapabilir 8 yaşındaki çocuk? 8 yaşında kızlarınız var, çocuklarınız var. Ne yapıyorlar Allah aşkına? Onlar ne yapıyorlar ki Fatıma ne yapsın? Onlara iş yaptırtan babadır baba. Bakın, Fatma'nın seviyesini yükselten bir rivayet söyleyeceğim size. Allah aşkına gözleriniz, zihinleriniz çok dikkatli biliyorum. Şu meseleyi biraz daha dikkatle dinleyin. Yüreklerinizin ta derinliklerinden dinleyin. Nübüvvetin 3. yılı, yakın akrabalarını uyar ayeti gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Safa tepesinde. Ey Kureyş deyip bir seda ile Kureyşlere dikkat çekiyor. Gelin gelin diye Kureyş'i topluyor Safa tepesinin eteklerine ve onlarla bir konuşma yapıyor. Uzunca bir konuşmadır. Konuşmanın sonlarına doğru Efendimiz ailelerin isimlerini söylüyor tek tek. Ey Abdümenaf oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, ey Zühre oğulları, ey falan oğulları filan oğulları. Sözler bitiyor, sıra geliyor şahıslara. Ey amcam Abbas, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Yeğenim peygamberdir diye güvenme. Yarın ben bile sana Allah katında hiçbir şey yapamam. Bu söz adamı alır, duvardan duvara çarpar. Ey halam Safiye, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Yeğenim peygamber diye güvenme, yarın Allah katında ben de senin için bir şey yapamam. Söz kime geliyor biliyor musunuz? 8 yaşında Fatıma'ya. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Baban peygamberdir diye güvenme. Ben de yarın Allah katında senin için bir şey yapamam. 8 yaşında o kadar insanın içerisinde seçilip de bu söz bir kıza söylenirse o kız işte babasının kızı olur. Muhatap almışsın sen. Sorumluluğunu hatırlatmışsın ona. Onun nasıl bir şerefle karşı karşıya olduğunu duyurmuşsun. Öyle kızarak, bağırarak ya da onun fark etmeyeceği yollardan değil. Şöyle topluluğun içerisinde işin ciddiyeti yüreğini parçaladığı bir anda alnından terler boşalarak o sözün mükellefiyeti ve sorumluluğu altında inlerken kızına bunu söylemişsin. Ne oldu? Fatıma o sözle babasının kızı oldu. Vallahi diğerlerinde nasıl etki etti bilmiyoruz. Ama o söz Fatıma'da öyle bir etki etti ki Fatıma tam babasının kızı oldu. 8 yaşında onu aldı o sözü.
hayatının sonuna kadar hep nefsini Allah'tan satın almanın gayret ve mücadele

mücadelesini verdi. Peygamberin kızıyım diye hava atmadı. Mekke'de atamazdı. Medine'de İslam devlet oldu. İslam babasının günlerinde Medine'nin tamamına yayıldı. Hayber fethedildi. Hüneyn fethedildi. Mekke'nin fetih günü. Anlatacağım belki o gün onları size, Medine döneminde. Aleyhissalatü vesselamın yanındaydı Fatıma. Ama babasının dilinde nasıl istiğfar varsa ondan bir parça olan Fatıma'nın dilinde de istiğfar var. Babasının kızı, tam babasının kızı. Daha başka bir söz inanın ki bilinmez ve bulunmaz Hazreti Fatma'yı ifade etmek için. 11 yaşında, bilemediniz 10 yaşında. Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Olay Buhari'de aktarılır, Müslim'de anlatılır. Aklınıza gelen birçok tarihi rivayette kitapta kaydedilir. İbni Mesud diyor ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin yakınlarında namaz kılıyordu. Biz de birkaç zayıf Müslüman onun uzağında onu seyrediyorduk. O ara Ebu Cehil yanında Mekke'nin büyükleri, Mekke'nin kara yüzlü adamları Efendimizin aleyhine konuştular. Sonra Ebu Cehil işaret etti, dedi ki şurada falancası bir deve kesti, işkembesi orada. O işkembeyi kim onun başına ve sırtına bırakabilir? Ukbe İbni Ebi Muayit ben dedi. Yanına aldı bir iki adamını. Gitti o işkembeyi aldı. Bir deve işkembesinden bahsediyoruz. İçi dolu bir halde Efendimiz secdedeyken onun sırtına bırakıldı. İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Ne diyeceğiz? Müdahale etsek olmaz, etmesek olmaz. Biri haber mi verdi, kendi mi geldi bilemiyoruz. 10 yaşında Fatıma geldi. Bir aslan gibi. Ağlaya ağlaya babasını o halde görünce bir feryat ulaştırdı. Bir feryat orada dile getirdi. Kabe'yi inlettirecek. Sonra itekliye itekliye babasının sırtından işkembeyi aşağıya attı. Babası namazını bitirdi. Sarıldı kızına. Kızı ağlıyor. Baba ağlıyor. Bir söz. Üzülme kızım. Allah babanı zayi etmeyecek. Bu söz 5000 sene önce Hacer'in o topraklara emanet olarak bıraktığı bir söz aslında. Hacer kundaktaki yavrusuyla o topraklarda kalınca İbrahim dönüp gidiyor. İbrahim bizi kime bırakıyorsun dediğinde rahmetin babası olan İbrahim dönüp onlara sizi Allah'a bırakıyorum da diyemiyor. Anlıyor Hacer, bu iş İbrahim'in işi değil. Git Allah'a ise eğer, Allah bizi zayi etmeyecek. O söz vahyin ilk günü Hatice'nin dilinde. Zemmiluni zemmiluni diyerek gelmiş. Şok yaşıyor Efendimiz, hem de derin bir şok. O halde, o ruh halindeyken ilk söz şu Hatice anamızın. Üzülme, Allah seni zayi etmeyecek. Ondan sonra gerekçelerini 5 cümle ile anlatacak. Şimdi o sözü Hatice'nin kızına öğretiyor Efendimiz. Üzülme, Allah babanı zayi etmeyecek. Kızının gözyaşlarını silecek Efendimiz. Sonra dönecek. Kureyşlerin tam böyle gözlerinin içine baka baka. Allah'ım Kureyşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyşlileri sana havale ediyorum. Sonra o topluluk içerisinde bulunan 7 ismi sayacak Efendimiz. Olayın ravisi kim? Abdullah İbni Mesud. Diyor ki o 7 isimden 2 tanesini unuttum. Aklıma gelmiyor. Ama 5'i şuydu. Efendimiz dedi ki Allah'ım Amr İbni Hişam'ı sana havale ediyorum. Amr İbni Hişam kim? Ebu Cehil. Sana havale ediyorum. Allah'ım Şeybe İbni Rebi'ayı sana havale ediyorum. Allah'ım Utbe İbni Rebi'ayı sana havale ediyorum. Allah'ım Ukbe İbni Ebi Muayt'ı sana

havale ediyorum. Allah'ım Ümeyye İbni Halef'i sana havale ediyorum. Saydı. İbni Mesud yıllar sonra bu rivayeti söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor, saydığı o yedi isimden beşi kaldı aklımda. O beş tanesinin de Bedir'de öldürüldüklerine ve Bedir kuyularına atıldıklarına şu gözlerimle şahit oldum. Allah'ın peygamberi Allah'a havale etmiş. Yevmül Furkan olan Bedir gününde de her birisi farklı bir şekilde bu dünyadan çekip gitmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu isimleri söyleyince İbni Mesud diyor ki bir anda yüzleri kıpkırmızı kesildi. Korkularından tek bir kelime edemediler. Fatma'nın 10 yaşında yaptığı iş erkeklerin yapmaya korktuğu iştir işte. Fatma olmanın ne demek olduğunu varın siz buradan anlayın. Eğer atılmışsa peygamberin davasına bir işkembe, atılmışsa peygamberin davasının üzerine bir sıkıntı, uzattığın el inşallah bu çağın Fatma'sının elidir. Bunu böyle bil. Bunu böyle bil ki bu çağın Fatma olmanın yolunu bunun üzerinden öğren. 10 yaşında Fatma bu. Makrizi İmta'ul Esma'da naklediyor. Hazreti Fatma Kabe'den evine doğru gelirken yine Mekke'nin o kara yüzlü adamlarının oturduklarını görüyor. Konuşuyorlar. Bunlar kesin babam hakkında konuşuyorlardır deyip onlara bir yaklaşıyor. Yaklaşınca ne duysun? Aralarında Efendimiz'i öldürmeyi konuşuyorlar. 11-12 yaşlarında, artık kaç yaşındaysa bir kız böyle bir haber duyunca nasıl bir hale düşer? Kan revan içinde, terliye terliye, koşa koşa eve geliyor. Babasına söylüyor. Duydum, böyle konuşuyorlar. Korkma kızım diyor. Allah babanı koruyacaktır. Abdest alıyor Efendimiz, tutuyor Fatma'nın elinden. Güvenin, teslimiyetin ve bu sözün ne demek olduğunu Fatma'ya öğretmek için o tehditleri söyleyen insanların gözünün içine baka baka Kabe'ye gidiyor, namazını kılıyor, yine aynı teslimiyetle, aynı güvenle dönüp geri geliyor. Fatma bunu görür de duyar, durur mu? Ne yapar biliyor musunuz o günden sonra? Ne zaman o kara yüzlü adamları görse şöyle gözlerini diker onların üzerine, adeta gözleriyle onları devirircesine onlara şöyle bir bakar. Bir gün öyle bir bakmıştır Ebu Cehil'e. Ebu Cehil korkmuş, ne yapacağını şaşırmış. Fatma validemize bir tokat atmıştır. O Allah yolunda bir tokat da yemiştir Mekke'nin sokaklarında. Fatma, Fatma'dan bahsetmek böyle. Her an Efendimizin arkasında onu bir gölge gibi takip eden biri. Nübüvvetin 7. yılı, zor günler, Şibi Ebi Talip günleri. 3 yıl boyunca muhasara altında kalacak Müslümanlar, ambargo altında kalacaklar. Öyle ki Sad bin Ebi Vakkas'ın bize naklettiği bir şey, toprağın içindeki deri parçalarını güneşin alnında ısıtarak yemek zorunda kalacaklar. Allah aşkına soruyorum size. Hazreti Hatice Efendimizle evlenmeden önce, hatta evlendiği yıllarda da biliyorsunuz evlenip Efendimiz bir müddet o evde kaldı ta nübüvvet gelene kadar. Oturdukları evin adı Radiyatul Kabe idi. Kabe'nin süt kardeşiydi. O kadar güzeldi ki o ev. O ifade Mekke'de iki ev için kullanılırdı. Biri ya Velid İbni Mughire ya Ebu Cehil'in, ama ikincisi Hazreti Hatice'nin. O kadar güzel bir ev. O kadar rahat imkanlar. Nübüvvet geliyor, imkanlar daralıyor. İslam'ın sırtından zenginleşen biri değil Hazreti Peygamber ve o nübüvvetin yolunda yürüyenler. İslam'a girdikleri için cepten verenler. Asıl alimlik bu zaten, onu söylemiştik. Hep cepten verenler.

cepten veren biri olarak sıfırı tüketmiş artık. Nübüvvetin 7. yılında Şibe Ebi Talip'te çadırı andıran bir yerde kalıyor. Soruyorum size, eğer yıkılası viranede evladu iyal bu manada Efendimiz'e destek olmasaydı, Efendimiz bu işi yapabilir miydi bu rahatlıkta? Hatice validemiz bir şey söyleseydi, Ümmü Gülsüm bir şey söyleseydi, Fatıma bir şey söyleseydi ne yapardı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Destek var. Yürü baba diyorlar, arkandayız. Yürü efendim diyor Hatice anamız, arkandayız diyor. Böyle bir destek var. 3 yıllık o zorlu süreçte Fatıma anamızın yaşı 11-12, Ümmü Gülsüm ondan bir yaş büyük, ikisi de aynı hanede. Bir kez olsun onların o zorlu günlerde babalarına karşı söyledikleri bir sözü tarih kaydetmemiştir. Olsaydı elimizde vesikası olurdu. 3. yılın sonunda Şibe Ebi Talip muhasarası bitmiş. Efendimiz derin bir nefes alacak. Allah Ebu Talip'i çekmiş almış bir destekçi olarak, arkasından Hatice de gitmiş. Hüzün günleri, hüzün yılı, Efendimizin o halini biliyorsunuz. O halde de onun yanında Fatıma vardır. Hep onun yanındadır. Babasının yanında ağlamamıştır anasının arkasından. Nereden biliyoruz onu? Konuşuyorlar bir gün. Babasıyla beraber Hatice'yi konuşuyorlar. Baba başlıyor ağlamaya. Çok farklı bir hale giriyor. Hemen Hazreti Fatma gözyaşlarını siliyor. Babacığım diyor, Cebrail bize annemizin çok büyük bir sarayda cennette olduğunun haberini vermişti değil mi sana? Sen de onu bize söylemiştin. Efendimiz evet diyor. O halde niye üzülelim ki baba? Gıpta edelim anamızın haline. Babasının anası, babasının kızı. Babasını teskin ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o zorlu günlerinde onun yanında gerçekten bir analık yapıyor. Hatice'den boşalan o büyük boşluğu gencecik yaşına rağmen, 13-14 yaşında bir kız çocuğu iken Fatıma dolduruyor. Buradan anlayın neden Fatıma haneye girdiğinde Efendimiz onun önünde ayağa kalkar. Anaların önünde ayağa kalkılır. Anaya saygı gerekir. Ananın önünde ayağa kalkmayacak da kimin önünde kalkacak? Onu ananın yerine koymuş. Onun için ona bu ihtiram, bu saygı var. Taif'e gönderiyor, o gönderiyor. Karşılıyor, o karşılıyor. Taif'ten gelişi aktarıyor Zeyd bin Harise. Babasına hiçbir şey sormadı. Anladı halimizi. Eli boş dönmüşüz Taif'ten. Babasına sorsa üzülecek. Hiçbir şey sormadı babasına. Geldi bana sordu, ben anlattım diyor. Anlayışına kurban olduğumuz bu. 13-14 yaşında hali bu. Öyle bir hal, öyle bir eda, öyle bir hava ki hangi birini anlatayım bilmiyorum ki size. 2 yıl dul kalacak babası. 2 yılın sonunda Osman İbni Mazun'un hanımı Havle binti Hakim o eve gelecek. Ne için? Efendimiz'i evlendirmek için. Hazreti Fatma'ya olayı söylediği zaman, bakın bugünün insanları olarak bu noktada çok sıkıntılarımız var. Ben bazen bazı şeyler duyuyorum, çok üzülüyorum. Onların da aslında cevabı olacak bu örnek. Fatıma validemize, Havle validemiz babasının evliliğinin meselesini açtığı zaman bazı cahillerin dediği gibi şu sözü söylemiyor Fatıma. Anamın üzerine evlilik mi? Böyle bir söz yok. Evet diyor ve destekliyor Havle validemizi. Vefat etmiş 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında adamın hanımı. Tersi de geçerli. Eşini kaybetmiş. Hanım dul kalmış. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Bu işin yaşı yok.
Bu işin cinsiyeti de yok. Eğer birisi kocasını ya da hanımını kaybettikten sonra evlenmek gibi bir talebi varsa, çocuğu erkek olsun kız olsun babasını ve annesini bu işte engelleyemez. Engellerse mesuldür. Engellerse eğer, onun Allah katında sorumluluğu vardır ve gerçekten sorumluluğu ağırdır. Hangimizin anası Hatice'den daha değerli Allah aşkına? Hangimizin anası? Hangimizin babası bir sahabiden daha değerli? Kıyası Efendimizle yapamıyorum. Çünkü Efendimizin hanımları bizim annemizdir. Onlar için evlilik ebediyen haramdır. Ebu Bekir'in hanımı, Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor, evleniyor. Senin baban Hazreti Ebu Bekir'den haşa daha mı kıymetli? Annen sabretmiş, evlenmemiş. Öp elini, saygı göster. Ama varsa böyle bir talebi, benim anam değilsin, babam değilsin deme hakkın yok. Bak Fatıma bugünün dünyasına ne söylüyor. Diyemezsin, böyle bir hakkın yok. Havle validemiz geliyor, söylüyor. O destek oluyor. Babasını da ikna ediyor. Yoksa babanın o an için gönlü yoktur. Ve Sevde validemizle evliliklerini gerçekleştiriyor bu iki hanım. Sevde validemiz o eve geliyor. Fatma validemiz halen o evde. Üvey anne kız gibi bir diyalog yok ortada. Ana kız gibi bir diyalog var ortada. Muhabbet var ortada. Gerçekten şefkat var ortada. Merhamet var ortada. Öyle ki Sevde validemiz her daim Fatma anamızın o manada ortaya koyduğu şeyleri her daim iftihar ile, o her daim vefa ile anlatacak. Böyle evlendirdiği onun yanında. Akabe'nin yolları açılıyor artık yavaş yavaş babasının arkasında. Hicret yolu açılıyor. Babasını yolcu edenlerden bir tanesidir. Bakın biz kaynaklarımızda hep hicret yolunu anlatırken Ebu Bekir'in evini anlatırız ama Efendimizin evini anlatmayız. Efendimizin evini hiç bir siyer kitabında göremezsiniz. Çünkü hicret Ebu Bekir'in evinden başladığı için Efendimizin kızlarıyla ve hanımı Sevde ile nasıl ayrıldığını bilemiyoruz. Ama hicret kadar önemli bir şey söyleyeceğim size. Bütün hicrete güç bulabilenler gittiler. Geriye kim kaldı? Ebu Bekir ve ailesi. Efendimiz ve ailesi. Ali ve annesi. Bir de Efendimizin evinde olan Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen ve Üsame. Zeyd de gitmiş. Bunlar kalmış. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Düşmanın içerisine çoluk çocuğunu bırak, hicrete git. Efendimizin başına 100 deve kondu. Mekke müşrikleri alsaydılar Fatma validemizi ya da Ümmü Gülsüm'ü ya da hanımı Sevde'yi hapsetseydiler. Ve sen gelmeyene kadar çocuklarını bırakmayacağız deseydiler. Efendimizi gelmeye mecbur ederler miydi? Hayır, etmezlerdi. Efendimiz bunu göze alarak gitti. Ebu Bekir bunu göze alarak gitti. Bunu bilin, bilin ki ne kadar büyük bir iş hicret, öyle iyi anlayın. Ali anasını bıraktı geldi. Ali anasını oraya bıraktığı zaman bunu göze alarak geldi. Her birisi, Allah hicret emrini verdi. Büyük bir teslimiyetle, arkalarına bakmadan, sorgu sormadan, soru sormadan, sorgulamaya girmeden bu emre icabet ettiler. Nübüvvetin başarısının sırrı buradadır işte. Allah'a öyle bir tevekkül var ki, inanılmaz düzeyde olduğu için o tevekkül, hesabi olmadığı için o tevekkül, Allah onların ailelerini o ateşin içerisinde korumuştur. Gidiyorlar. Biliyorsunuz hicret oluyor.
Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde 1-2 ay geçiyor aradan. Bazı kaynaklara göre çok daha uzundur. Hadi biz 1-2 ay

0: diyelim. Bir iki ay sonra Efendimiz Zeyd bin Harise'yi çağırıyor. Yanına Ebu Rafi'yi koyuyor, hizmetlisidir onu. Hazreti Ebu Bekir de Aşere-i Mübeşşere'den olan Talha İbni Ubeydullah'ı çağırıyor. Hatta Efendimiz elde avuçta bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'den borç alarak Zeyd bin Harise'yi gönderme adına hazırlıklar yapıyor. Onları göndererek ailelerini alıp getirtiyorlar Medine'ye. Zeyd bin Harise Ebu Rafi ile beraber gidiyor. Ümmü Gülsüm'ü, Fatıma'yı, Sevde validemizi, kendi hanımı Ümmeymen'i ve oğlu Üsame'yi alıyor. Talha İbni Ubeydullah ve Ali'nin annesi Fatma'yı alıyor. Talha İbni Ubeydullah ise Hazreti Ebu Bekir'in ailesini, kızlarını, Esma validemizi, Ayşe validemizi alıyor ve öylelikle Medine'ye getiriyorlar. O aileler kavuşuyor Medine'de birbirlerine ve Medine'de Fatma'nın yepyeni bir hayatı başlıyor. Burada bırakayım. Babasının anası başlığında Hazreti Fatma'nın Medine hayatını da inşallah bir dahaki ders anlatayım. Allah istifade ettirsin. Cenab-ı Hak içimizden Fatma'nın ruhunu diriltenleri çıkartsın. İnşallah o ruh ile dirilip o ruh ile ayağa kalkanların sayısı içimizde artsın. Fatma olmanın sorumluluğunu bilsin hanımlarımız, kızlarımız. Ah bir Betül olmak, onu bir anlayabilsek, bilmiyorum irdeleyeceğiz belki ilerleyen derslerde. Bu Betüllülüğün el değmemiş, göz değmemiş olmanın ne demek olduğunu bir anlasak ve Fatma olmanın en temel ilkelerini onun sıfatlarının ve hayatının üzerinden kavrasak emin olun birçok şeyi anlayacağız, kavrayacağız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

Seslendirenler: Hatun, Tülay Duygulu, Recep, Hikmet Eldek, Zeynep, Ahenk Demir, Ali, Doğan Aybay, Elif, Binnaz Möröy, İmam, Mehmet Gürhan, Birinci Köylü, Orhan Kemal Aydın, İkinci Köylü, Pekcan Türkeş, Murtaza, Haluk Kesil, Anlatan, Osman Kaplan.

0: Güneş dikeldi. Ben tarlaya gidiyorum hatun. Sen çocuklara iyi göz kulak ol ha.
1: Meraklanma amadım. Dışarı salmam.
0: Garip oğullarıyla aramız açık. Bahçelerine girip takışmasın onlarla.
1: Çocukları oyana salmam. Sen de geçe kalma. Gayfelere falan takılma değil mi?
0: Tamam tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Vurdular. Vurdular beni.
2: Ahmet. Ahmet'im ne oldu sana? Ahmet'im. Erim kıydılar mı sana? Ahmet'im.
0: Vurdular beni hatun. Gördün Kur'an'ı. Garip oğullarıydı. Ne yapmışsınızlar? Pusu kurmuşlar galiba.
2: Neden? Neden vurdular seni amadım?
0: Hep aynı şey. Kan davası. Önünde sonunda olacağı buydu galiba. Yaram çok kanıyor artık. Çok kanıyor.
2: Sık dişini yedim. Biraz sık. Şimdi muhtara gider yardım iste. Ciple seni şehre doktora götürürler. Başıma gelen.
0: Faydası olmaz gari. Kurtulamam gari. Yalan ölümcül.
2: Ahmet. Ahmet'im. Ay yiğidim. Ölmekten söz etme gari. Şunun şuracında ne kadar yaşadın ki?
0: Bittim gari. Vurdu işte. Kalleşçe vurdu. Çocuklara, yavrularıma göz kulak ol. Halime dikkat et artık. Zeynep'ime iyi bak. Ben...
2: Ahmet! Ahmet'im cevap ver. Ölmedim de. Evimin direği cevap ver bana. Konuş koçum. Hatun de bana. Gözlerini aç. Hatunum de. Ahmet... Katiller!

0: ana. Anacığım, ne oldu babama?
1: Baba, baba, baban.
2: Yavrularım. Annem.
0: Babam Zeynep'im.
2: Sordular babanızı. Caniler yaptı. Can yoldaşım. Evimi

0: çocuğa buydu.
1: Aniden pusuya düşürmüşler.
2: Yazık oldu, yazık.
0: İyi çocuktu Ahmet.
1: Başın sağ olsun Ali.
3: Sağ ol Recep emmi.
1: Baban yok gari. Artık babanın yerini kardeşi olarak ben alacağım. Zati amca dediğin baba yarısıdır.
3: Sağ ol emmi, sağ ol.
1: Baban eceliyle ölmedi Ali. Rahmetli kardeşimi kurşunladılar. Genç yaşta kurşunladılar. Onlar kurşunladı.
3: Onlar dediğin kim emmi?
1: Garip oğullarını bilir misin Ali?
3: Bilmem mi emmi? Hani çok bahçeleri, davarları olan.
1: Hah işte o namussuzlar Ali. Babanı, kardeşimi, yiğit kardeşimi onlar vurdu. O katiller, o caniler vurdu.
3: Niçin emmi? Niçin? Sebep ne?
1: Bu çok uzun bir hikaye oğlum. Eve giderim de anan anlatsın sana. Söyle de anlatsın sana.

0: anlat ana. Anlat, babamı niçin vurdular?
1: Kim bilir kaç yıllarına dayanır bu hikaye. Yedi göbek mi desem, daha fazla mı? Emme çok eskilere dayanır garip oğullarıyla aramızdaki bu kan davası.
0: Kan davası mı? Kan davası.
1: Evet oğul, kan davası. O tarihlerde babanın sülalesinden biri garip oğullarından birini kız meselesi yüzünden vurmuş. Sonra da garip oğullarından biri babanın sülalesinden birini vurmuş. Bir onlardan, bir babanlardan derken bu iş sürmüş gitmiş. Ve bugünlere gelmiş oğul. Bugünlere gelmiş. Babana gelmiş.
2: Jandarma! Açın kapıyı! Açın kapıyı jandarma!
3: Anneciğim, jandarma gelmiş.
1: Korkma kızım. Ben neden geldiklerini biliyorum.
0: Neden geldiler ana?
2: Açın! Hatun bacı, evde sen dışarı gel. Komutanım seni istiyor.
1: Tamam, tamam. Geliyorum. Jandarmalar buraya babanızın ölümü için geldiler. Şimdi başefendi beni sorgulayacak. Siz hiç karışmayın, tamam? Sorulara sadece ben cevap vereceğim. Tamam mı?
4: Tamam bacım. Hadi sen çık. Biz de arkandan geliyoruz.
1: Buyur başefendi, geldim.
5: Başın sağ olsun Hatun bacı.
1: Dostlar sağ olsun başefendi.
5: Senin de başın sağ olsun Recep efendi. Ahmet efendiyi hepimiz tanır ve severdik. Yazık oldu ona.
4: Yazık oldu ya başefendi. Elden ne gelir?
5: Hatun bacı, söyle bakalım. Kocanı vuranlar kimler?
1: Ben nereden bileyim başefendi?
4: Biz hiçbir şey görmedik başefendi.
5: Allah Allah, nasıl bilmezsiniz? Ahmet efendi vurulduğu zaman sen yanında değil miydin Hatun bacı? Şahitler öyle diyor.
1: Yanındaydı.
5: Madem yanındaydın, nasıl olur da vuranı görmezsin ha?
1: Görmedim diyorum ya başefendi.
4: Yengem o sıra abimi uğurlamış. İçeri giriyormuş.
5: Sen başefendi. Karışma Recep. Sana sormadım. Bir daha da ben izin vermeden ağzını açma.
4: Peki başefendi.
1: De bana. Kanun onlara ne ceza verir?
5: Ne bileyim, en azından 20 sene falan mahpus yatarlar.
1: Peki başka?
5: Başka mı? Başkası o işte bacı. Kocanı vuranlar 20 sene mahpus yatacaklar, az mı?
1: Başka, başka!
5: Hürriyetleri alınıyor yerlerinden. Güneşi göremiyorlar ya. Daha ne cezası istiyorsun Hatun bacı?
1: Geç o lafları bir kalem başefendi. Güneş dediğin ne ki? Her an mahpushanenin penceresinden görünür. Ama ahmadım öyle mi ya? Nara toprağın altında güneş ne ki? Karıncalar, böcekler, çıyanlar, işte ancak onları görür ahmadım.
5: Evet, anlıyorum seni Hatun bacı ama...
1: Anlıyorsan mesele yok başefendi. Zamanı geldiğinde başkaları da anlasın. Onlar da içinde duysun Gorataş. Sonra da yaylalara baka baka benim gibi ağıtlar yaksınlar. Saçlarını başlarını yolsunlar. Anlasınlar ki neymiş ölüm.
5: Bir daha soruyorum. Kocanı vuranlar kim Hatun bacı?
1: Bilmiyorum başefendi. Görmedim. Bilmiyorum.
4: Ali yeğenim.
6: Buyur Recep emmi.
4: Şöyle dizimin dibine yanaş bakayım.
6: Geldim emmi. Gene imtihan mı edeceksin beni?
4: Evet, imtihan edeceğim. Söyle bakalım, babana ne olmuştu?
6: Ölmüştü emmi.
4: Peki nasıl ölmüştü?
6: Kurşunla ölmüştü.
4: Kimler vurmuştu babanı?
6: Garip oğulları.
4: Niçin vurmuşlardı?
6: Kan davası yüzünden.
4: De bakalım, garip oğulları bizim neyimiz?
6: Düşmanımız emmi.
4: Peki zamanı geldiğinde ne yapacaksın onları?
6: Vuracağım.
4: Aferin. Öğrettiklerimi iyi bellemişsin. Kız Zeynep, neredesin?
7: Buradayım emmi.
4: Sıra sende, yanıma gel bakayım.
1: Etme Recep. Oğlanı doldurduğun yetmedi mi? Bir de kızı aşılama.
4: Sen karışma yenge. Kardeşimin intikamını önünde sonunda alacağız.
1: İyi ama ben derim ki...
4: Bırak da çocuklar babalarının katillerini tanıyarak büyüsünler.
1: İyi iyi, nasıl istersen öyle. Benim derdim bana yeter de artar bile.
7: Buyur emmi, geldim.
4: Başlıyoruz. De bakalım, babanı kimler vurdu?
7: Garip oğulları vurdu emmi.

0: Ali oğlum, Ali! Neredesin?
1: Buradayım emmi, buradayım.
0: Ne yapıyorsun orada?
1: Kitap okuyorum.
0: Bırak şimdi kitap okumayı da yanıma gel yeğenim.
1: Peki emmi.
0: Gel oğul, gel. Gel benim kardeşimin hatırası. Gel de seni bir sınayayım.
2: Buyur, geldim emmi.
0: Alim, de bakalım bana. Babana ne olmuştu?
2: Gene mi emmi? Yeter artık, bıktım gayrı. Aynı sorulara cevap vermekten bıktım.
0: Ne demek bıktım? Bu bizim davamız. Söyle bakayım, babana ne olmuştu?
2: Öldü, öldürdüler. Garip oğulları vurdu. Kan davası yüzünden tabanca ile vurdular babamı. Garip oğulları da bizim kanlımız, hasmımız olurlar. Tamam mı? Oldu mu emmi?
0: Son zamanlarda çok değiştin sen Ali. Benimle konuşurken neden aksileşiyorsun?
3: Yeter Recep! Sen de sus Ali. Allah aşkına ikiniz de susun. Hepinizden çok ben bıktım. Yıllardır bir seni, bir oğlumu dinledim Recep. Hep aynı şeyler. Kin, nefret, intikam.
0: İyi ama yenge, kocanın, Ahmadımızın katilleri serbestçe dolaşırken hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?
3: Ahmadımı hiç unutmadım ki. Katillerini unutayım. İyi söylersin, has söylersin emme.
0: Tamam tamam, ben kayfaya gidiyorum. Varın siz ana oğul konuşun gayri.
2: Bak ana, dinle beni.
3: Ali, ben seni ne umutlarla büyüttüm biliyor musun? Ali'm benim.
2: Sana ağlama ne olur.
3: Yavrum benim, tek umudum. Güneşim benim.
2: Ana ne olur ağlama da dinle beni.
3: Söyle koç. Söyle aslan oğlum, seni dinliyorum.
2: Bak ana, yıllardır bir Recep emmi, bir seni dinledik. Zeynep olsun ben olayım, günde 3 sefer bizi kinle öfkeyle doldurdunuz. Ne yaşıtlarımız gibi çocukluğumuzu bildik, ne de başka bir şey. Akranlarım topaç çevirip çelik çomak oynarken senle Recep emin bizi dizinizin dibine oturtup masal yerine hep garip oğullarını anlattınız.
3: Ama yavrum,
2: Biz bir taraftan alfabeyi öğrenirken bir taraftan da kin, intikam, öfke, silah nedir bunları öğrendik hep. Yıllar geçti ana. Bu geçen yıllar senden çok Recep emimi tepeden tırnağa kinle doldurdu.
3: Öldürebilirsin onları. Garip oğulları nasıl babanı vurdularsa sen de onları vurabilirsin.
2: Öldürmek mi? Öldürmek mi dedin ana? Ama bunu nasıl yaparım? Hatun ana, nasıl yaparım?
3: Yapacaksın.
2: Hayır, ben elimi kana bulayamam, yapamam.
3: Peki başka çare var mı? Söyle oğul.
2: Saçma ve batıl bir inanç ana. Kitaplarda okudum ana. Dinimizde yok öyle bir şey. Canı veren de alan da Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'tır ana.

0: Dinlemiyor ki adamı canım.
1: Allah Allah. Yahu imam efendi, şu gelen hatun bacının oğlu Ali değil mi?
2: Bakayım. O ya. Yahu kocaman adam olmuş be.
3: Hem de yiğit biri olmuş ha.
1: Desen ya ortalık yine bulanacak gibi.
2: Nasıl yani?
1: Bayağı. Ali kocaman adam olmuş. Herhal babasının kanlılarına merhaba demeyecek.
3: Hakikaten be hocam mı? Mustafa doğru söylüyor. Bana kalırsa Ali yakında garip oğullarını temizler.
2: Bırakın bu lafları canım. Çocuğun kulağına falan gider de yanlış düşüncelere saplanabilir.
1: Kulağına gitmesine gerek yok ki imam efendi. Töremiz böyle bizim. Madem ki ne iki aile arasına kan davası girmiş, Ali de sonunda babasının kanlılarını halledecektir
2: gayri. Bu töre falan değil gayri. Tahir Çavuş, körü körüne batıl bir adet. Dinimize uygun olmayan şeylere töre denmez ya.
3: İyi de imam efendi, bu dediklerini Ali'nin emmisi Recep'e de anlatsana. Adam yıllardır yeğenlerini kinle öfkeyle büyüttü. Onun yaptığına ne demeli peki imam efendi?
1: Vallahi Necati doğru diyor. Benim hanım söylüyordu, Recep yıllarca Ali ile Zeynep'i sınayıp durmuş.
2: Ne sınamasıymış bu?
1: Mektep sınavı gibi bir şeymiş işte. Çekermiş çocukları önüne, dermiş ki babanızı kim öldürdü? Çocuklar da artık bellemiş. Garip oğulları dermiş. Sonra devam edermiş. Peki garip oğullarını büyüyünce ne yapacaksınız? Çocuklar da belledikleri gibi cevap verirlermiş.
2: Peki ya anaları? Hatun hanım ne diyormuş bu işe?
1: Vallahi bizimkinin anlattığına göre çok üzülüyormuş. İki arada bir derede kalmış zavallı. Bir taraftan kocasının katillerine diş bilerken, bir taraftan da Ali'nin onları öldürmesine pek gönlü razı gelmezmiş. Ama Recep illeta kana kan diyormuş da başka bir şey demiyormuş.
3: Desene bütün hırgür Recep'in başının altından çıkıyor.
1: He valla. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.
4: Selamun aleyküm emmiler.
5: Ve aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam. Ali oğlum, buyur gel bir çayımızı iç.
4: Sağ ol hoca emmi.
1: Oğlum Rıza, bize çay yap hele.
6: 5 dakika sonra Tahir emmi. Dem daha çökmedi.
2: Hey Ali efendi oğlum, maşallah kocaman delikanlı olmuşsun.
4: Öyle hoca emmi, büyüdük işte, ne olsun.
1: Recep emminle anan hatun bacı da iyidirler inşallah.
4: İyiler iyiler iyiler, ikisi de bildiğiniz gibi işte.
6: Çaylar hoca emmi, Tahir emmi, Necati emmi, şöyle dur hele. İşte tavşan kanı Tahir emmi.
1: Misafirimiz var, önce ona ver.
6: Oo yahu Ali, sen emme büyümüşsün he. Görmeyeli sanki boyun mu attı ne?
4: Ne yaparsınız? Bir taraftan dersler, bir taraftan tarla işi derken görüşmek kısmet olmadı.
6: Maşallah yiğit adam olmuşsun be Ali. Arkadaşlar desenize artık bundan gayrı garip oğullarına uyku ney haram olacak ha? Hem de haram olacak.
1: Hadi hadi zevzekliği bırak da ocağa git. Millet çay istiyor.
4: Hoca emmi.
2: Buyur evladım.
4: Rıza ne demek istedi?
2: Şey, Rıza işi işte. Sorsan o da bilmez ne dediğini. Başına zevzeklenmek neyle olacak?
4: Hayır, Rıza bir şeyler demek istedi hoca emmi. Garip oğulları niçin bundan böyle rahat uyku uyumayacaklarmış? Bir şeyler mi dönüyor?
2: Yok be yavrum. İşte öylesine dedi, önemli bir şey değil.
1: Saklama imam efendi. Ona her şeyi anlat. Ali kocaman adam oldu. Rıza'nın ne demek istediğini söyle ona.
3: Mustafa doğru söylüyor hoca efendi. Koca çocuk, hakikati neden saklayacağız ki?
4: Emmiler, ne demek istiyorsunuz siz ha? Hakikat dediğiniz nedir?
2: Yok oğul, inan anlatacak hiçbir şey yok. Şu dedikodu yok mu ya? Kangren gibi bir şey. Karıları tarlada, bağda, erkekler oturmuş dedikodudu. Tövbe tövbe.
1: Celallenme imam efendi. Ali sen kime bilmiyor mu babası Ahmet'i vuranların garip oğulları olduğunu? He?
4: Biliyorum Mustafa emmi, biliyorum, biliyorum. Yıllardır garip oğullarının adıyla büyüdüm. Bir gün hafızamı kaybedecek olsam unutmayacağım tek isim onların ismi olacaktır.
3: Garip oğulları babanı kan davası yüzünden vurdu. Zavallı baban doğmadan önce başlamış bu husumet ama en son babanda noktalandı.
4: Biliyorum, biliyorum, hepsini biliyorum.
2: Madem öyle anlatayım. Baban öldüğü gün başefendi jandarmalarla size gelmişti Ali. Anana Recep...

0: Sonra ne olacak? Ya hapislerde çürüyeceğim ya da onlardan birisi de bir gün beni vuracak. Bir zincirin halkaları gibi.
1: Aferin evladım. Asıl yiğitlik bu işte. Tebrik ederim. Seni böyle düşündüğün için tebrik ederim.
2: Ben onu bunu anlamam İmam Efendi. Bu seninki boş sözler. Şimdi sıra Ali'de. Ey Ali, gözün aç, sıra sende oğlum.
0: Nasıl, bende mi, anlayamadım.
2: Anlamamazlıktan gelme Ali. Şimdi bütün köylü senden babanın intikamını almanı bekliyor. Hatta garip oğulları da. Aha bugün, aha yarın saldıracak diye böyle seni bekliyorlar.
0: Ama ben kimseyi öldürmeyeceğim ki Tahir emmi. Kimler çıkartıyor bu haberleri?
3: Ne yani, babanın katillerini öldürmeyecek misin şimdi?
0: Hayır, neden öldüreyim ki? Kanı kanla yıkamazlar.
1: Aferin be Ali. Bak şimdi gözümde daha da büyüdün. Hem de içim gayet bir rahat etti. Duydunuz mu millet? Sen de duydun mu Tahir Çavuş?
2: Duydum İmam Efendi, duydum emme. Bir de Recep emmisiyle anasını dinle bakalım, onlar ne diyor?
0: Onların ne dediği vız gelir bana. Ben ne öldürmek ne de babam gibi ölmek istiyorum.
1: Aferin oğlum, aferin. Dinimizin emri de bu.
0: Bitsin artık bu kan davası hoca emmi. Günah değil mi? Masum insanı katletmek, bir insan kolay mı yetişir? Biri kara toprakta, diğeri mapushanelerde çürür. Sebep? Belli değil. Sebep? Tanımadığı, yüzünü görmediği akrabası öldürülmüş.
3: Vallahi bana kalırsa Ali doğru söylüyor.
4: Çaylar, çayla tazeleyelim. Ağla, çayları tazeleyelim. Ali kardeş, ne zaman harekete geçiyorsun bakalım?
1: Ne hareketi Rıza? Ne alevlendirip duruyorsun ortalığı?
4: Garip oğullarını temizleme harekatını soruyorum canım. Baksana aslan gibi olmuş Ali. Artık elin silah tutacak hale gelmiş.
5: Yeter! Yeter be! Siz insanı gerçekten katil yaparsınız. Kan dökülmesinden, milletin ölmesinden zevk mi alıyorsunuz
1: be? Boş ver sen onlara evlat, boş ver. Bunların işi gücü dedikodu yapmak.
0: Kusura kalma hoca emmi. Ama daha fazla çileden çıkmadan ben gitmeliyim.
4: Allah Allah! Neden birdenbire kızdı bu çocuk? Ben kötü bir şey mi söyledim ki?
1: Get var işine zevzek herif, get var işine.
4: Tamam. Gidiyorum hoca efendi. Sen de bozulma hemen. Bugünlerde herkes de bana kızıyor yahu.

0: Ali iyidir. Neden kara kara düşünüyorsun?
1: Bir şey mi dedin Elif?
0: Niçin kara kara düşünüyorsun dedim. Deminden beri buradayız. Tek laf etmedin bana.
1: Benim katil olmamı ister misin Elif?
0: Sen köylünün lafına bakma. Kulak asma onlara Ali. Bırak onlar ne söylerlerse söylesinler. Sen kendi bildiğini doğru olanı yap.
1: Merak etme Elif'im. Elimi kana bulamayacağım ama köy meydanında da köylünün alayı hiç olmayacağım.
0: Peki ya ne edeceksin?
1: Bilmiyorum. Ama herhalde bir çare bulacağım bu işe.
0: Vakit geç oldu Ali, ben gidiyorum. Sonra ararlar da başıma iş açarım, babamı biliyorsun.
1: Biliyorum, bilmez olur muyum hiç? Hadi git. Yarın aynı saatte buluşuruz.
2: Diyeceğim şu ki, gel vazgeçelim bu işten. İmam Efendi'nin dediklerini duydun, doğru diyor. Bitirelim bu kan davası işini.
3: Ha? Sen ne diyorsun yenge? Bu kan davasıdır. Bitmez, ancak sürer. Hem sen değil miydin düne kadar benimle birlikte çocukları kinlendiren? Şimdi niye döneklik ediyorsun ki?
2: Bu işin sonu nereye varır sanıyorsun Recep? Tut ki Ali onları vurdu. Vurdu diyelim. Peki sonra Ali'm ne olacak? Hiç düşündün mü? Oğlumun geleceği ne olacak Recep? O benim oğlum. Canım, ciğerim, koçum o benim.
3: Etme eyleme yenge. Senin oğlunsa benim de yeğenim. Hem söylesene, başka çaremiz var mıdır?
2: Bilmiyorum.
3: Ben biliyorum ama başkaca bir çaresi yoktur bu işin.
2: İmam Efendi'nin dediği gibi jandarmaya gidip şikayetçi olsa?
3: Olmaz. Mektep çocukları gibi şikayet de neymiş? Hem aradan kaç yıl geçti?
2: Ama İmam Efendi dedi ki...
3: Bırak şimdi imamı da muhtarı da kocanı düşün. Ahmadını düşün. Doya doya sevemediğin, göremediğin Ahmadını garip oğulları aldı elinden. Nasıl olur da kinin hemen...

0: biricik sönüverir senin.
1: Benim onlara kehinim hiç geçmedi ki. Hiç sönmedi. Hiç unutmadım ki onları Recep.
0: O zaman ne vır vır edip duruyorsun?
1: Halim'i, koçumu, yiğidimi, yavrumu düşünüyorum.
0: Düşünme onu. Kocanı ve onun kanlılarını düşün sen. Ali bir töreyi, bir intikamı yerine getirecek. İşte o kadar.

0: Hatun bacının oğlu bugün kahveye gitmiş, öyle mi?
1: Öyle baba.
2: Hem de koskocaman adam olmuş deyola.
0: Görenler çok bıçkın diyorlar onun için. Diyeceğim şu, tetikte olalım oğullarım.
2: İyi ama Ali, ben kimseyi öldürmek istemiyorum diye avaz avaz bağırmış köy meydanında.
1: He valla, hem de Zevzek Rıza'ya söylemiş. İmam bile oradaymış.
0: Sizler de hemencecik inanıverdiniz değil mi?
1: Ama kendi söylemiş baba.
0: Siz gidip çocuğun babasını vurun, sonra da çocuk ben kimseyi öldürmeyeceğim desin ha? Siz de hemen inanıverdiniz bu palavralara.
2: Neden palavra olsun ki baba?
0: Manevra yapıyor bu Ali, manevra. Uyansanıza. Öyle söyleyip bizleri tedbirsiz yakalamak istiyor. Kalın kafalılar.
1: Hak eden de Beremzi. Bak hiç düşünmediydik bunu.
2: İyi ama Ali be, artık bizim bu kan davası diyormuş. Ne öldürmek ne de ölmek istemiyorum diyormuş. Hatta imam bile ona bir kocaman aferin çekmiş.
0: Akıllı çocukmuş Ali. Babası gibi aptal değilmiş. Böyle söyleyip bizleri kandıracak. Sonra bir akşam vakti pusu kurup cuh, öte dünyaya babasının yanına gönderecek. Kanmayın bu laflara. Kanmayın.
1: Babam doğru diyor Emzi. Bundan böyle silahsız dolaşmayalım.
2: Peki ya bir de doğru söylüyorsa? Söyleyemez mi yani? Ali her ne kadar köy çocuğusu da okuması yazması vardır. Sonra gazete, kitap filan okuyor. Yani diyeceğim, okumuş adamdan insana zarar gelmez.
0: De sen ne zaman akıllanacaksın be çocuk? Abim Murtaza Ali'nin babasını vururken gözünü bile kırpmamıştı.
2: Ben o zamanlar daha küçüktüm.
0: Ama şimdi büyüdün ve namlunun ucundasın.
2: Neden, ben kimseyi öldürmedim ki?
0: Oğlum kan davası bu. Onu bunu dinlemez. Bir ailede erkek varsa vururlar işte, o kadar.
2: Hem Ali vursa bile beni vurmaz.
1: Nedenmiş o? Ha, neden?
2: Babasını vurduğum zaman Ali benimle aynı yaştaydı. Benim o yaşlarda adam vurmayacağımı iyi bilir.
0: De yıkıl git karşımdan. Akıllanıncaya kadar da yanıma uğrama.
2: Ey canım, gidiyorum.
0: Oğlum Murtaza, şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle.
1: Dinliyorum baba.
0: Dediğim gibi bu Ali manevra yapıyor. Ama dikkatli olalım. Babasının ucun yanımıza koymaz. Recep'i iyi bilirim. Hatun bacıyı da. Bize olan kinleri mezara kadar geçmez.
1: Ne dersin, Ali'yi de vuralım mı yani?
0: Hayır, sıra onlarda bizde değil. Bakarsın hakikaten Ali bu kan davasını sürdürmek istemez. Bizlere ilişmez ama yine de biz de tetikte duralım.

0: Sen babanın intikamını almaya cesaret edemeyen korkak bir tavşansın.
1: Ben korkak değilim.
0: Korkaksın. Eğer korkak değilsen git sandıkta senin için sakladığım babanın tabancasını al ve git garip oğullarını vur. Hadi.
1: Bak emmi, tut ki babamı vuranları öldürdüm. Sonra ne olacak? Jandarmalar gelip bileklerime kelepçeyi geçirip mapusa atacaklar. Peki ya sonra emmi, ya sonra?
0: Sonrası hiç önemli değil. Önemli olan köy meydanında başımız dik dolaşmaktır.
1: Sizler beni bu yaşa, bu günlere bunun için mi getirdiniz?
0: Evet. Ananla birlikte seni garip oğullarını vurasın diye büyüttük.
1: Anlamıyorum. Bir insan ileride kötülük yapsın diye, katil olsun diye birine büyütülür mü? Ana bir şey söyle ne olursun.
2: Bana bir şey sorma halim.
1: Siz hediyin gidelim. Baş efendiye şikayetimizi arz edelim. Böylece garip oğulları cezalarını görürler. Mapusa girerler.
0: Hayır. Onların cezalarını baş efendi değil sen vereceksin.
1: Yapmayın. Etmeyin. Eylemeyin. Benden öyle bir şey istemeyin. Ana, güzel anam. Kurban olayım. Daha 18 yaşındayım. Gönlüm sevda dolu. Kafam merak dolu. Zehretmeyin bu hayatı bana. Daha dünyayı bile tanımıyorum. Kabe'yi bile yeni görmüşüm ki şehir nedir, deniz nedir bilmiyorum. Köreltmeyin düşlerimi ne olursunuz.
2: Oğul, yavrum, koçum.
1: Niçin geldik dünyaya? Başkasının canına kıymak için mi?

0: Bak vurulmak bunun için mi yaşıyoruz biz? Bunun için mi doğarız biz? Bu mudur kaderimiz hatun adam?
1: Budur ya. Töredir. Alın yazısıdır. Kaderdir. Ama ille ve lakin vuracaksın onları. Çaren yok.
0: Siz ne oldu belirsiz kör arzularınız için hayatımı istiyorsunuz? Bir ömrümü istiyorsunuz benden?
1: Ya baban, onu hiç hesaba katmıyor musun? Unuttun mu onu yeğenim? Aslan gibiydi. Yiğitti. Benim diyen yiğit karşısında pes ederdi. İşte o baban senden intikam bekliyor şimdi.
0: Hayır! Hayır! İntikam bekleyen babam değil sizsiniz. Ama yapmayacağım. Kimseyi öldürmeyeceğim. Bile bile katil olmak istemiyorum.

0: Zeynep bacım.
1: Ne var? Ne istiyorsun?
0: Kız, o ne biçim konuşmak öyle? Niye ters cevap veriyorsun? Bir çarparım suratına, görürsün.
1: Vay vay, ağamızın erliği tuttu ha? O kadar kuvvetliysen, o kadar yiğitsen git de garip oğullarına çal o tokadı. Benim gibi eksik eteğe değil.
0: Zeynep bacım, sen de mi? Sen de mi anamla emmim gibi katil olmamı istiyorsun?
1: Sen yapamayacaksan söyle, gidip ben vurayım o garip oğullarını.
0: Yerin dibine batsın. Bu köyde akıllı hiç kimse kalmamış. Hadi anamla emmim cahil. Ya sen Zeynep, az mı kitap okudun? Soğuk kış gecelerinde sana okuduğum kitapları az mı anlattım he?
1: İyi okuduysan, anlattıysan ne olmuş yani?
0: Hiç mi bir şeyler kapmadın o okuduklarından? İnsan öldürmenin kötü bir şey olduğunu, insan öldürenin katil olduğunu hiç mi bilmedin?
1: Peki ya babamı öldürenler abi? Onu kahpece kurşunlayanlar alay eder gibi gezerken sen nasıl olur da korkudan odandan çıkamazsın?
0: Bak Zeynep, bak bacım. Suçlunun cezasını insanlar değil, kanunlar verir. Herkes ceza vermeye kalksa sonra ne olur dünyanın hali bacım? Bir düşünsene, onları öldürdüm diyelim. Ya sonra ne olacak?
1: Sonrasından bana ne? Babamızın öcü alınsın da.
0: Biliyor musun Elif? Bazen her şeye rağmen gidip garip oğullarını vurmak geliyor içimde.
2: Sakın ha halim. Kan davası demişler buna. Sürer gider sonra.
0: Ortada dolaşan bir ben olsam belki de hiç kıymeti yoktur deyip vururum onları, ama ya sonrası? Bacım Zeynep gelinlik çağına geldi. Yarın bir gün eğlenecek. Ondan doğan çocuklar da belli bir yaşa geldikten sonra vurulacaklar. Bu böylece kıyamete kadar sürecek.
2: Bu hayat değil Ali. Mutlaka bir çaresi olmalı bunun.
0: Olmalı ya. Olmalı tabii.
2: Sana bir şey diyeceğim Ali.
0: Söyle Elif'im.
2: Babam dedi ki beni sana vermeyecekmiş. Öyle dedi.
0: Sebep ne peki?
2: Şey, babam dedi ki babasının öcünü almayan bir ödleye ben kız veremem dedi. Ama sen üzülme Ali'm. Ben babam gibi düşünmüyorum.
0: Anlaşıldı. Bütün köylü benden intikam almamı bekliyor.
2: Üzülmedin ya Ali'm.
0: Üzülmek mi? Sevindiğimi hiç hatırlamıyorum ki. Bu yaşıma kadar çocukluğumu bile yaşamadım ben. Bildiğim tek şey silah, kan davası, garip oğullarıydı. Elif, benimle buradan gitmek, kaçmak ister misin?
2: İsterim tabii. Yanımda sen olduktan sonra ölüme bile giderim Halim.
0: Bugün cuma. Pazar akşamı burada buluşalım ve gidelim.
2: Olur. Nereye gideceğiz?
0: Bilmiyorum. Ama kanın, intikamın, ölümün olmadığı, huzur içinde yaşayabileceğimiz bir yere. Orası neresiyse oraya gideceğiz.

0: Eh, yandı garip oğulları ha. Gördüğün yerde vuracağım o namussuz garip oğulların diyormuş Ali.
1: Vurur mu vurur arkadaş? Yiğit çocuk ve selam.
2: Yapmayın etmeyin, günaha giriyorsunuz. Ali ile konuştum ben. Kimseyi vurmak gibi bir niyeti yok çocuğun. Komşular böyle söyleyip de tahrik etmeyin.
1: Sen öyle zannet İmam Efendi. Ali diyormuş ki garip oğullarının tüm erkeklerini temizleyeceğim. Geride hiç erkek kalmayacak diyormuş.
2: Tövbe tövbe. Allah'ım kuru iftiradan, fitneden muhafaza eyle bizi.
3: Ben size demedim mi? Bu çocuk manevra yapıyor, bizi öldürecek demedim mi?
4: Haklısın baba. Beline tabancayı takmış, bizi pusuya düşürecekmiş.
5: Ama Ali demişti ki...
3: Bırak Ali. Şimdi yapacağımız tek şey... O bizi vurmadan biz onu vuracağız. Tabancasız dışarı çıkmayın. Gördüğünüz yerde vurun onu.

0: Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı.
1: Hatun kadın. Açın çabuk.
2: Hayrola hoca efendi.
3: Ne istiyorsun imam efendi?
1: Ali nerede Ali? Çabuk söyleyin Ali nerede, çok önemli.
2: Bilmiyorum hoca efendi.
3: Niye arıyorsun Ali'yi?
1: Gariboğulları. Gariboğulları silahlanmış Ali'yi arıyorlar vurmak için.
3: Vuracaklar mı?
2: Amanin. Ne dedin hoca efendi? Oğlumu, koçumu, Ali'mi mi vuracaklarmış?
1: Evet. Bizim namussuz köylü Ali için silahlandı, babasının intikamını alacak deyince gariboğulları da o bizi vurmadan biz onu vuracağız demişler.
2: Hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi hoca efendi? Kız Zeynep, sen abinin nerede olduğunu biliyor musun? Lafı ağzında geveleme kızım. Duymadın mı? Abinin hayatı tehlikede.
4: Abim bu gece Elif'le kaçacak. Köyün bitimindeki samanlıkta buluşacaklardı. Şimdi orada olabilirler.
1: Hadi hemen oraya gidip çocuğa durumu bildirelim.
2: Dur hoca efendi. Ben de geliyorum.
5: Siz gidin. Ben gelmiyorum.
1: Neden?
5: Olacaksa olur bu iş. O kadar dedim, onlar davranmadan biz davranalım Ali dedim. Ama kulak asmadı bana. Artık ya onlar Ali'yi vurur ya da Ali onları vurur. Bu işte böylece ne biter.

0: Ne düşünüyorsun Ali?
1: Neler düşünmüyorum ki Elif'im? Anamı, bacamı, doğup büyüdüğüm dünyayı, tanıdığım köyümü. Her şeyi, her şeyi düşünüyorum. Ne dersin Elif? Acaba kaçmakla doğru mu yapıyoruz?
0: Var mı başka çaremiz Ali? Var mı? İstersen kalalım, gitmeyelim. O zaman da ya garip oğullarını vuracaksın ya da onlar seni vuracak.
1: Orası öyle.
0: Diyelim ki sen onları vurdun, mapushaneye düştün. Dahiliye oluncaya kadar beklerim seni ama Allah etmesin onlar seni vurursa.
1: Elif, Elif'im biliyorum. Ölümden öte köy yok. Ama gene de dünya güzel. Hem de soluk almak kadar güzel.
0: Nereye gideceğiz Ali?
1: Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Sokakta dolaşırken arkamıza bakamayacağımız bir yere.
0: Orası neresi Ali?
1: Bilmiyorum ama herhalde öyle bir yer vardır Elif.
0: O zaman daha ne duruyoruz Ali? Birkaç saat sonra gün ışıyacak. O zaman hiç kaçamayacağız.
1: Haklısın Elif'im, gidelim. Ama dur, dur da şu güzelim köy havasını biraz daha çekeyim ciğerlerime. Gittiğimiz yerlerde bu temiz havayı çok arayacağız, çok.
0: Niye? Artık hiç gelmeyecek miyiz köyümüze?
1: Hiç gelmeyeceğiz ya.
0: Anamı babamı bir daha hiç göremeyecek miyim?
1: Hiç göremeyeceğiz.
0: Niye ki?
1: Bak Elif, bu kaçış insanlardan değil, köyden değil, yerin dibine batası kan davasından, anlıyor musun?
0: Evet anlıyorum.
1: Sen de bak, doya doya seyret köyümüzü. Artık bir daha hiç göremeyeceğim bu köyü, belleğine iyice yerleştir. Hadi gidelim Elif'im.
0: Olur gidelim.

0: Ali, içimde garip bir sıkıntı var.
1: Kolay değil Elif'im, ayrılık işte.
0: Yok, o değil. Garip bir korku.
1: Neyse, hızlanalım. Tan yeri ağrımaya başladı. Biraz hızlanırsak...
0: Şöyle ışıyana kadar...
1: Hadi Elif'im, şu dereyi de geçtik mi...
0: Ali, taş yuvarlandı. Biri olmasın sakın.
2: Ali!
0: Burada dağının sesi bu. Ali!
2: Sen vurmadan vurdum Ali. Babanı da seni vurduğum gibi vurdum. İşte vurmayanı böyle vururlar Ali, böyle.
3: Olsun.
0: Vurdular seni Ali. Vurdular.
3: Gel şu taşın arkası.
0: Ali, nasıl

0: Kıydılar sana Alim.
1: Sen korkma Elif. Yaram ağır değil. Gel şöyle.
0: Ah Alim, vurdular seni.
1: Şu mendili üzerine bastır. Al şu mendili de. Hadi Elif. Hadi toparla kendini.
0: Peki Alim.
2: Başefendi. Başefendi. Silah sesleri. Şu taraftan geldi, şu taraftan.
3: Duydum hocam. Hadi çocuklar şu taraftan.

0: Çok iyi varsan halim. Ne cahillik ettim Allah'ım. Allah'ım nasıl nefsim oldum Allah'ım.
1: Ana, ana bu taraftan. Halim. Bu taraftan ana.
0: Yiğidim halim.
2: Teslim ol. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Hocam siz Ali'ye yardım edin. Yaralı sanırım.
0: Yardım edin. Bize yardım edin.
3: Başefendi işte oradalar.
0: Yardım edin Ali yaralı. Yardım edin.
2: Hadi çocuklar. Siz ikiniz koşun bakayım hadi. Teslim ol Murtaza. Teslim ol. Senin olduğunu biliyoruz. Yoksa ateş açacağız. Teslim ol.
3: Cevap vermiyor.
2: O halde günah benden gitti. Üçe kadar sayıyorum. Hazır ol. Bir, iki.
4: Durun, durun, teslim oluyorum. Teslim oluyorum.
2: Ha şöyle. Silahını at ve ellerin yukarıda dışarı çık. Hadi.
3: İşte başefendi. Göründü elhamdülillah.
0: Alim. Yiğidim. Vurdular mı seni?
3: Korkma Hatun Bacı. Korkma, ölümcül değil. Bak geliyor işte.
0: Halim, yiğidim, hata ettim. Kusur ettim. Nefsime uydum. Allah'ından bulsun onlar. Cezalarını kanun versin. Tövbe ettim Halim. Tövbe ettim Halim.
5: İnanıyordum. Hakkın ve doğru olanın galip geleceğine inanıyordum Elif'im. İnanıyordum. Rabbim mahcup etmedi beni.
3: Ali, evladım, geçmiş olsun. Hakiki yiğitlik hak yolunda bulunmaktır. Nefsine galip gelmektir. Bu genç yaşta bunu gösterdiğin için seni tebrik ederim.
6: Radyo tiyatrosu.

Aşkım sana bir muamma, köz köze bildiğin kadar.

0: toprak eyle, gez gezebildiğin kadar.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20.

0: Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

insanlar ne biçim? Uymuyor bir saati bir saatine. Biraz önce güleç olan bir kişinin biraz sonra bakılmıyor yüzüne. Bir günde dört mevsim olur diyor ozan. Ben bunu kişilerde denedim. Bazen insanca, mertçe, dönekçe yaşantıyı şu insanlarda öğrendim. Çıkarı için mi bütün bunlar? Yoksa Tanrı yasası böyle mi? Ben beni dinliyorum bu güzel insanlarla. Ben beni dinliyorum bu insanlarla. Eğer yaşantı eğilmek demekse ben ona yokum. Küçülmek demekse ona da yokum. Ozan böyle söylemiş. Ama biz o insanlar değiliz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Terzinin Tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allah-u Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın buyurdu.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Her nefese yazı denir, olmaz turası. Ancak can ile ödenir aşkın kirası. Ancak can ile ödenir aşkın kirası.

silahım, coşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet. Aşılmayan engelleri aşarım adım.

0: hemşerim adım Mehmet. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için

0: en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
4: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Selamların en güzeli olan Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Asay Musa Mecmuası'ndan 1. Hüccet-i İmani Ayet-i Kübra Risalesini mütalaa ediyoruz sizlerle birlikte. İnşallah faydalı oluyordur diye ümit ediyorum. Burada bir dünya seyyahı var. Bu yolcu tefekkürle marifete ulaşıyor. Yani kainattaki her bir delilden, her bir mevcuttan ve mahluktan Allahu Teala'yı soruyor. Ve Cenab-ı Hakk'ı onlarla tanıdığı, bildiği kainatın ve unsurlarının Allahu Teala'ya olan hüccetlerini, delillerini öğrendi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdığı özellikleriyle onun hak peygamber olduğunu bildi. Onun Allah'a olan şehadetini gördü. Şimdi ise o Yaver Ekrem aleyhissalatü vesselamın elinde bir ferman olduğunu, bu fermanın mucize Kur'an-ı Kerim olduğunu gördü ve Kur'an'dan Allah'ı tanımak için, marifetini geliştirmek için imanın mertebelerinde terakki etmek üzere Kur'an'dan da Allah'ı tanımayı arzu etti ama kendi aklına dedi ki önce Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu bilelim ki sonra ondan Allah'ı soralım, Allah'ın delillerini öğrenelim. Yani bu yolduyla birlikte biz öyle bir tefekkürü imani yapıyoruz ki inşallah burada meleklerin vücudunu da ispat ediyoruz. Meleklerin Allah'a olan şahitliklerini de, peygamberlerin peygamberliklerinin hak olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini de ispat ediyoruz. Bunu görüyoruz, öğreniyoruz. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın vahdaniyetine, ehadiyetine olan delilini de görüyoruz. Ve hakeza şimdi Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, hak kelamullah olduğunu ispat edip oradan Allah'ımızı, Rabbimizi sorup öğreneceğiz. İmanımızı terakki ettireceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midad kelimati ala rasulina salavat. Geçen haftaki kısmında değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna dair delilleri, Kur'an-ı Kerim'in mucize, taklit edilemez Allah'ın sözü, kelamı olduğunu Risale-i Nur'un 25. sözüne ve 19. mektubun ahirine havale ederek ki orada 2 kere 2 4

eder derecesinde Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu, Rabbimizin hak kelamullahı olduğu, manevi Kur'an-ı icazinin parıltılarını, onun bu zamanda hakiki semavi bir tefsiri olan, manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'dan görmüş ve 25. söze teferruatını havale etmiş idik. Yalnız 3 nokta ile, kısaca 3 nokta ile, daha doğrusu 3. noktaya kadar biz sizlere anlattık, birkaç nokta var. Birkaç noktayla Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu ispat etmeye girişmiştik. Birinci noktayı sizlere izah ettik. İkinci noktayı ve üçüncü noktaya yeni başlamıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Birincisinde Kur'an'ın bütün mucizeleriyle ve hakkaniyetine delil olarak Peygamber Efendimiz'e bütün hakikatleriyle delil olmasını ve Kur'an'ın bir mucizesinin Peygamberimiz olduğu gibi Peygamberimizin de aynı zamanda bütün hakikatlerle getirdiği bütün hakikatlerle Kur'an'ın bir mucizesi olduğunu ve Kur'an'a delil olduğunu teferruatıyla izah etmiştik. İkinci noktada ise Kur'an-ı Kerim'in bu dünyada öyle nurani, öyle saadetli, hakikatli bir surette kişilerin cemiyet hayatını, şahsi hayatını değiştirdiğini, nefislerini terbiye ettiğini, kalplerini tezkiye ettiğini, ruhlarını halisleştirdiğini, akıllarını nuranileştirdiğini, siyasi hayata, içtimai hayata, şahsın kendi hayatına büyük inkılaplar gerçekleştirdiğini ve bunu devam ettirdiğini 1400 senedir böyle harika bir kitap olduğunu ve bunun Allah kelamı olabileceğini ancak izah ve ispat etmişti. Üçüncü nokta ile bugün inşallah devam edeceğiz değerli dinleyenler. Sizlerin de bizlerin de aklımızda Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair, buradan birden fazla delil anlatılıyor ama birkaç delil bile kalsa imanımızı şüphelerden, cinni ve insi şeytanların vesveselerinden kurtarmış oluruz inşallah. Kur'an'la Allah'ı tanırız. Allah'ın sözünün Kur'an-ı Kerim olduğunda böylece Peygamber Efendimiz'le, onunla Kur'an'ı, Kur'an'la onu tanımış oluruz değerli dinleyenler inşallah. Evet, bakalım üçüncü noktada Kur'an'ın hak kelamullah olduğuna dair deliller nelerdir? Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nokta. Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, belagat hale uygun söz söyleme sanatı. Hale, duruma uygun söz söyleme sanatı. İşte o zamanki hale uygun ve her asırda o asrın haline uygun, o zamana uygun öyle söz söylüyor ki Kur'an-ı Kerim ancak mucize olabilir. Ancak tüm kainatı bilen, bütün insanları tanıyan, her şeyin sahibi olan, Rabbi olan Allah'ın kelamı olabilir. Her an tazeliğini koruyan. O devirde de edebiyatın çok ileri gittiği, tarihin şiirlerle, hikayelerle nakledildiği, belagat gibi söz söyleme sanatlarında zirveye ulaşıldığı bir toplumda Kur'an-ı Kerim öyle belagat göstermiş ki, biliyorsunuz Kabe'nin duvarına onların meşhur şiirlerinden asılı şiir manasında Muallakat-ı Seba, 7 asılı şiir anlamında şöhret bulmuş şiirler asılmış. O şöhret kazanmış şiirleri, kasideleri Kur'an-ı Kerim okununca oradan indirmeye başlamışlar. Çünkü bir kıymeti kalmamış. Hatta o şairlerden Lebit var, Lebit. Lebit ismindeki zatın, şairin kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş ki, Kur'an ayetlerine karşı bunların hiçbir kıymeti yok. O cemiyet içinde, o civarda, o havalide en üstün söz kabul edilerek oraya, Kabe'ye asılmış. Öyle şeref atfedilmiş. Ama Kur'an ayetlerinin karşısında sönük kalmışlar. Hiçbir değer ifade etmemiş, hiçbir kıymeti yok. Allah'ın kelamının yanında beşerin kelamının ne ehemmiyeti olabilir ki? İşte o belagatı gördüklerinden o ustada sanatkarlar söz hususunda bakıyorlar ki Allah'ın sanatının yanında o sanatların hiçbir kıymeti yok. Bu dahi Kur'an-ı Kerim'in taklit edilemez mucize hak olduğunu gösteren bir delildir. Hem yine onlardan bedevi bir edip فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرْ ayeti okunurken bu ayeti işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler ki sen Müslüman mı oldun, secdeye gidiyorsun bu ayeti işitince? O demiş hayır, ben
bu ayetin belagatına secdettim. Öyle bir belagat gösteriyor ki bu ayet, ben o belagata secdettim. Harikulade, takati beşerin fevkinde bir insan sözü olamaz bu. Ben bunun için secdettim. Ayet-i kerimede Hicr suresi 94. ayettir. Öyleyse emrolunduğun şeyi çatlarcasına söyle, açıkça anlat ayetidir. Bu ayet okunurken secdeye gidiyor ve böyle söylüyor. Sorulduğunda da diyor ki, bu ayette öyle bir belagat var ki, öyle bir hale uygun söz söylenmiş ki, buna ancak secde edilir. Müslüman olmadığı halde secdeye gitmiş. Bu da gösteriyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, beşer vasfının üstündedir. Yine bununla birlikte değerli dinleyenler, hem ilmi belagatın dahilerinden, edebiyat dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler hepsi birden icma ile, ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takati beşer fevkindedir, yetişilmez. İnsanoğlunun sözü, fikri, aklı, konuşması oraya yetişmez. Öyle yüksek bir belagatta Kur'an-ı Kerim söz söyler. Çünkü Allah kelamıdır. Ancak tüm kainatın ilahı olan, insanlara da o sözleri söylettiren, her türlü konuşmayı, sözü bilen, her hali bilen, o hale uygun söz söyleyen bir zatın sözü olabilir. Bütün edebiyatçılar, edebiyat dahileri, imamlar, alimler, dost, düşman, herkes Kur'an-ı Kerim'in belagatına yetişilemeyeceğinde ittifak etmişler. İnsan takati buna yetişemez. Neden? Çünkü Allah kelamıdır. Bütün bunlarla birlikte ta o zamandan beri değerli dinleyenler, mütemadiyen meydan-ı muarızaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der ki Kur'an-ı Kerim, ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde, ne diyor Kur'an-ı Kerim? İndiği günden, nazil olduğu günden bu zamana kadar 1400 senedir sürekli muaraza meydanına davet ediyor. Madem karşı çıkıyorsanız Kur'an'a, bu Kur'an'ın bir suresinin benzerini getiriniz diyor. Getiremezseniz şayet bu dünyada da ahirette de helaketi, zilleti, aşağı olmayı kabul edeceksiniz. Buyurun meydan diyor, serbestsiniz. Üstelik Kur'an-ı Kerim ortada. Benzerini getirin diyor, aynısını da değil. Çünkü getirilemez. Böyle dediği halde, böyle ilan ettiği halde 1400 senedir o asrın muannit belileri, o zamanda dinsiz inadından dolayı imana gelmeyen belagatçılar var. Onlar bir tek suresinin tek bir tek tamamının değil, bir tek suresinin mislini, benzerini getirememekle kısa yol olan muarazayı bırakıp benzerini getirir, der ki eğer yapabiliyorsa, işte biz de Kur'an'a benzer bir şey yazdık. Ama bunu yapamamışlar. Bu kısa bir yoldur, kolay bir yoldur. Dünyada zillet, helaket, ahirette ebedi cehennem azabını gösteriyor. Yoksa getiremezseniz diyor Kur'an-ı Kerim, işte ebedi cehennem sizi bekliyor inkar ederseniz. Bu kısa yolu, muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu, bakın muaraza karşı çık diyor, benzerini getir, çıkamıyorsan, ne yapmışlar? Çıkamamışlar. Harp yolunu seçmişler, Müslümanlarla savaşmışlar, canlarını, mallarını tehlikeye atmışlar. Muharebe yolunu ihtiyar etmeleri, bu da ispat ediyor ki demek ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Kur'an Allah kelamıdır. Nasıl o şairler, beligler, edebiyatçılar ona muarıza edebilsinler? Edebilseler hiç canlarını, mallarını muharebe meydanında, harplerde tehlikeye atmalarına gerek yoktu. Kur'an-ı Kerim onlara meydan okuyor. Bir benzerini getiriniz surenin. Ve getiremiyorlar. Getirirlerdi, işte biz de yaptık derlerdi. Ve bu bir gün, iki gün değil. 1400 senedir böyle. Ve halen de böyledir. Bu da gösteriyor ki Kur'an'la asla muaraza edilmez. Bir benzeri misli getirilmez. Getirilemez. Çünkü Allah kelamıdır.

Hem Kur'an'ın dostları, Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle. Birinci kısım düşmanlarıydı. Dinsizler, inatlarından küfürlerini devam ettirenler, imana gelmeyenler. Benzerini getiremediler. Dünyada da ahirette de helaketi, zilleti kabul ettiler. Canları, malları, devletleri gitti. Dostları ise Kur'an'ın dostları, Kur'an-ı Kerim'i sevdikleri için, ona benzemek için, onu taklit etmek şevkiyle. Düşmanları dahi Kur'an'a mukabele etmek, düşmanları da ona karşı çıkmak için ve onu tenkit etmek şevkiyle o vakitten beri, yani nazil olduğu zamandan beri yazdıkları ve yazılan telahuk-u efkarla, birbirlerinin fikirlerini ekleyerek, destek alarak yaptıkları çalışmalarla terakki eden milyonlar garbi kitaplar ortada geziyor. Arabi kitaplar. Milyonlarca kitap yazılmış. Hem dostları tarafından hem düşmanları tarafından. Kur'an'ın düşmanları onu tenkit etmek için. Dostları ise Kur'an'ın şevkiyle ona benzemek için, onu taklit etmek için yazmışlar. Ama hiçbirisinin Kur'an'a yetişemediğini, hatta en adi adam dahi dinlese Kur'an'ı, sıradan birisi yani dinlese, elbette diyecek, bu Kur'an bunlara benzemez. Ne dostlarının ona benzemek için yazdıklarına benzer, ne düşmanlarının muaraza etmek için yazdıklarına benzer. Bunu sıradan bir insan bile dinlese, ilmi olmayan, böyle diyecek. Bu onların mertebesinde değil diyecek. Ya onlar altında, onların altında veya umumunun fevkinde olacak Kur'an. Ya bu sözlerin hepsinin altında ya üstünde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Hiçbir ahmak dahi buna cesaret edip, ya da hiçbir kafir ya da herhangi bir kişi diyemez ki bu Kur'an bütün buna karşı yazılan kitapların altındadır, ya da onu taklit etmek isteyenlerin, haşa ve kella diyemez. Demek mertebeyi belagati, o hale uygun söz söyleme mertebesi umumunun fevkindedir. Çünkü Allah kelamıdır. Hatta bir adam Sebbehe lillahi ma fis semavati vel ard ayetini okudu. Az önce okuduğum ayet. Semavatta ve arzda ne varsa onların içinde hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ayet-i kerimesi. Hadid suresinde geçen göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir ayetini bir adam okudu. Dedi ki bu ayetin harikat telakki edilen belagatını göremiyorum. Ayet-i kerime diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz orada, göklerde, yerlerde ne varsa içinde her şey sürekli Allah'ı tesbih etmektedirler diyor. O kişi, birisi aklı ermediğinden değerlendirme yapamadığı için demiş ki ya burada nasıl harika telakki edilen bir belagat var. Ona denildi ki sen dahi bu seyyah gibi o zamana git. Kur'an'ın indiği asra gir. O cahiliye devrine. İnsanların puta taptığı, şirk koştuğu, her türlü kötülüğün zirve yaptığı o zamana git. Orada bir dinle. İnsanlık ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmediği, ahireti tanımadığı, Allah'ı bilmediği zamana git. Dağın, taşın, gökyüzünün, bulutun, ağacın ne anlamı var? Niye yaratılmış? Kainat sırlarının keşfedilemediği o zamana git. Her şeyin karanlık göründüğü. Kur'an'ın bu ayeti her şeyin nasıl canlı, her şeyin nasıl Allah'ın mevcudu olduğunu, her şeyin nasıl Allah'ı zikrettiğini, iman nuruyla nasıl parlattığını gör, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül etti. Hepimiz şimdi Kur'an nazil olmadan önce kendimizi o devirde o insanların içinde farz edelim. Öyle hayal edelim. Bakalım ne görüyoruz o zatla birlikte. Gördü ki mevcudat ve mevcudat-ı alem, alemdeki bütün varlıklar perişan. Niye? Bakış açısı onları başıboş görüyor. Karanlıklı, camit yani donuk, şuursuz, vazifesiz olarak, hali yani boş, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Ya bu dünya fezada gezen, başıboş bir şey gibi görünüyor. İçindekiler cansız, donuk, sınırsız, ne olduğu belli olmayan, şuursuz, karanlıklı, perişan, vazifesiz görünüyor. İman nuru olmazsa, Kur'an ayetleri olmazsa böyle görürsünüz. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki öyle değil. Ağaç da Allah.

Allah'a tesbih eder. Çiçek de, yaprak da, böcek de, dağ, deniz, her şey Allah'a tesbih eder. Ne varsa mevcudat-ı alemde Allah'ın yarattığı, her birisinin bir vazifesi vardır, başıboş değildir. Hepsi Allah'a ubudiyet etmek, ibadet etmektedir, ubudiyet yapmaktadır. Dünya başıboş bir şekilde sema denizinde gezen bir seyyare değildir, bir vazifesi vardır. Her bir mevcuda bir melek vekalet etmektedir. Kur'an bunları gösterdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim inmeden önce bu asra bakan aklıyla beraber o adam böyle görüyor, karanlıklı görüyor. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü ki birden bu ayet canlanıyor, dinliyorsunuz, duyuyorsunuz. Diyor ki öyle değil kainat, yerde, gökte ne varsa hepsi Allah'ı sürekli daima tesbih ederler, zikrederler, anarlar. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki o karanlık perdelerini yırttı, küfür, zulmat karanlığını dağıttı. Bu ezeli nutuk, bu sermediği ferman, asırlar sıralarında dizilen zişuurlara, şuur sahiplerine ders verip gösteriyor ki o asırdan şimdiye kadar ve kıyamete kadar her asırdaki şuur sahiplerine, bizlere ders veriyor ve gösteriyor ki bu kainat bir cami kebir hükmünde. Nasıl camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz? Tüm kainat büyük bir cami gibi ve içinde, gökyüzünde, göklerde, yerde ne varsa hepsi o camide Allah'a ibadet ediyor. Bütün varlıklar bir cami kebir hükmünde gördü. Başta semavat ve arz olarak, gökler ve yer olarak en başta umum mahlukatı hayattarane zikir ve tesbihte vazife başında cuşu huruşla, yani böyle coşup taşıyor bir şevkle, heyecanla, mesut bir şekilde hepsi mutlu ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti. Siz bir dağ gördüğünüzde donuk camit zannediyordunuz. Ayet-i Kerime gösterdi ki o dağ ve dağın içindeki her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bu gökler, bu yer, başıboş zannediyordunuz, bir cami hükmünde ve içindeki her şey Allah'a orada dua ediyor. Her birisi vazifesinden memnun, her birisi hayatından mesut. Ey şuur sahipleri, bunları karanlıkta zannetmeyiniz, başıboş zannetmeyiniz. Tesadüfen olmamıştır, Allah yaratmıştır. Ve bir vazifeleri var ve ubudiyetleri var. Hepsi hayattar, hepsi canlı manen diyordu. Böyle gösterdi. Bu ayetin derece-i belagatını işte, ayetin belagatını göremedim demişti ya, bu zamana gidince o kainat karanlığını nasıl aydınlığa, nura çevirdiğini, bu ayetteki belagat derecesini zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla, Kur'an'ın zemzemeyi belagatini, o düzgün hale uygun söz söyleme sanatını, arzın nısfını, dünyanın yarısını ve nevi beşerin, yani insanlığın humsunu, beşte birisini istila ederek haşmet-i saltanatı, o saltanatının uluhiyetinin büyüklüğünü, şaşasını kemal-i ihtiramla, Allah'ın bu kainat sultanlığının haşmetini mükemmel son derece ileri bir saygıyla 14 asır bilafasıla Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu zamandan bu zamana kadar geçen 14 asırda fasılasız, hiç ara vermeden devam ettirdiğini, bu vazifeleri binlerle hikmetlerinden bir hikmeti olduğunu bu ayet-i kerimeyle ve o zaman da bu ayet-i kerimeyi değerlendirerek anladı. Evet, demek ki Kur'an kainatın vazifesini, başıboş olmadığını, ubudiyetini, bir büyük cami hükmünde bütün mevcudatın Allah'a ibadet ettiğini şuurlu insanlara, Estağfirullah, Bismillah, Sebbehe lillahi ma fissemavati vel ard ve benzeri ayetlerle gösteriyor. Dördüncü nokta değerli dinleyenler, Kur'an öyle hakikatli bir halavet göstermiş ki, halavet tatlılık demek değerli dinleyenler, tatlılık. Öyle bir tatlılık gösteriyor ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş, zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş.
En tatlı bir şeyden dahi insan çok tekrar etse usanır. En çok sevdiğiniz bir kitabın sözlerini ezberleseniz, her gün her an tekrar etseniz usanırsınız. Çok sevdiğiniz bir şiiri hep tekrar etseniz usanırsınız. En sevdiğiniz bir yiyeceği üst üste sürekli yeseniz bir müddet sonra ondan usanırsınız. Halbuki Kur'an-ı Kerim nazil olduğu bugün, günden bugüne kadar. Tilavetini ne kadar çok tekrar ederseniz ediniz, her an okunuyor tüm kainatta. Sürekli aynı ayetler tekrar ediliyor. Ama her tekrarda bir zevk veriyor insana. Bir tatlılık veriyor. Eski zamandan beri herkes bunu tasdik etmiş, hatta atasözü hükmüne geçmiş. Eğer bir insanın kalbi bozulmamışsa, kalbi çürümemişse, zevki selim dediğimiz o ince zevki bozulmamışsa, Kur'an okumaktan her zaman için zevk alır. Kur'an böyle bir tatlılık gösteriyor. Bu da gösteriyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hem öyle bir tazelik ve gençlik gösteriyor ki Kur'an, öyle bir tazeliği var ki, gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki, 14 asır baş yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde, herkes elde edebiliyor Kur'an'ı. 14 asırdır yaşamış ama tazeliğinden, gençliğinden, şebabetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Benzersiz olmasından, garabet diyoruz ya, benzersiz olma, değişik, eşi benzeri yok. Bunlardan hiçbir şey kaybetmemiş. O gençliğini, tazeliğini, benzersiz olma özelliğini 14 asırdır devam ettirebiliyor. Herkesin elinde bulunduğu halde şimdi nazil olmuş gibi sanki. Adeta yeni nazil oluyor. Bu tarzda tazeliğini muhafaza ediyor. Ve her asır kendine hitap ediyor gibi. Başka bir özelliği de her asır kendisine hitap ediyor, tazelikte buluyor Kur'an'ı. Onun için deniyor ki zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Kendine hitap ediyor, gençlikte görüyor. Her taife-i ilmiye, hangi ilimden olursa olsun birisi Kur'an-ı Kerim'de buluyor o ilmiyle ilgili bir şey. Her ilim taifesi ondan her vakit istifade etmek için kesretle, çoklukla ve mevzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslub ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde, Kur'an'ın üslubuna, ifadesine uydukları, riayet ettikleri, tabi oldukları halde, o üslubundaki ve tarz-ı beyanındaki garabetini, benzersiz olma özelliğini aynen muhafaza ediyor. O kadar çok, o kadar bol, her tarafta var, herkes her zaman okuyor aynı şeyleri, ama her ilim sahibi, edebiyatçı edebiyatından, tıpçı şifasından, matematikçi aritmetiğinden, mühendisçi hendesesinden, herkes Kur'an-ı Kerim'den o ilimlerin en üstününü bulabiliyor. Ona tabi oluyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in üstüne söz söylenemiyor. Tazeliğini muhafaza ediyor. Garabetini, emsalsiz olmasını. Her asır kendisine oradan hitap buluyor. Dördüncüsü de böyle değerli dinleyenler. Beşincisine geldik. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Rabbimizin hak sözü olduğunu izah etmeye 5. madde ile, nokta ile devam ediyoruz. 5.sinde deniliyor ki kıymetli dinleyenler, Kur'an'ın bir cenahı mazide ve bir cenahı müstakbelde. Yani bir yönü geçmişte, bir ciheti gelecekte, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu, yani kökü kanadı, bir kanadı eski peygamberlerin, Peygamber Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin anlattıkları hakikatler olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği, eski peygamberleri de Kur'an-ı Kerim tasdik ediyor. Diyor ki hepsinin söylediği haktır. Çünkü onlar da Allah'ın sözünü, onlar da tevhidi, ehadiyeti dava ettiler. Ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiya gibi Allah dostları, büyük Allah dostları ondan hayat alan semereleri, meyvelerini Kur'an'dan hayat alarak sunuyorlar. Ve hayatlar tekemmülleriyle, yani kemale ermeleriyle, şecere-i mübarekelerinin, o mübarek ağaçlarının hayattar, yani hayatlı, feyizdar, feyizli, bereketli ve hakikat medar olduğuna, hakikatin asıl ana sebebi olduğuna delalet eden ikinci kanadının ise himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin, evliyalığın bütün hak tarikatleri ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecma-i hakaik
ve camiyetinde misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Bütün evliyalar, bütün Allah

Kur'an'ın hakikatin kaynağı olduğu, bütün hakikatlerin Kur'an'da toplandığı misilsiz bir kitap olduğunu, emsalsiz bir kelam olduğunu ispat edip şahit olmuşlar. Yani hem geçmişteki bütün peygamberler davalarıyla ve sözleriyle ve ortaya koydukları hakikatlerle, hem gelmiş ve gelecek olan bütün hak tarikatlar, evliyalar, asfiyalar kemalatlarıyla ve o kemalatlarının kaynağının Kur'an olmasıyla, bütün İslami hakikatler, ilimler Kur'an-ı Kerim'den çıkmasıyla, maddi manevi ilimleri cem eden misilsiz bir kitap olduğuna şahit olmuşlar Kur'an'ın. Ve altıncısı değerli dinleyenler, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Altı ciheti nuranidir. Sıdk ve hakkaniyeti gösterir. Kur'an-ı Kerim yani altı cihetle de her cihetten doğruluğu, hak olduğunu gösterir. Ve her ciheti nuranidir, yani nurludur. Evet, alt cihetine bakıyoruz. Altında hüccet ve bürhan direkleri, delil, bürhan, Allah'ın kelam olduğuna dair her bir ayeti, her bir suresi, tamamı ondan istifade edenler, onu inceleyenler tasdik ediyor. Üstünde sikke-i icaz lemalar. Üst cihetine baktığımız zaman ise Kur'an gibi bir söz asla söylenemiyor. Bir harfinin, bir ayetinin, bir suresinin benzeri getirilemiyor. İnsanları acizde bırakıyor. İşte mucize mührü üstünde, sikke-i icaz parıltıları. Önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri. Dünya saadeti Kur'an'da, ahiret saadeti o da Kur'an'da. Kur'an hakikatlerinde, Kur'an'ın hayata tatbik edilmesinde. Öyle hakikatler vaaz ediyor ki siz Kur'an'a göre yaşadığınız zaman dünya ve ahiret saadeti denilen iki yer saadeti anlamında saadet-i dâreyn size geliyor hediye olarak. Arka cihetinde, arkasında noktayı istinadı var, bir dayanak noktası, vahyi semavi hakikatleri. Allah'ın kelamı olarak, vahiy olarak semavattan iniyor. Sağında hadsiz ukulu müstakimenin delillerle tasdikleri, müstakim akılların, istikametli akılların tasdikiyle Kur'an'ın hak kelamullah olduğu sağında, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların cid'i tatmin olmasıyla, her selim kalp, her temiz akıl Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu cidden Kur'an'la mutmain olarak, tatmin olarak kabul eder ve samimi incizabları ve teslimleri çekiyor Kur'an. Kendine tabi kılıyor, öyle bir çekiciliği var. Teslim oluyor insanlar Kur'an hakikatlerine. Bütün bunlar Kur'an'ın fevkalade, olağanüstü ve harika, metin ve hücum edilmez, aynı zamanda öyle sağlam, öyle dayanıklı ve hücum edilmez bir kalay-ı semaviye-i arziye, dünyada semavatın bir kalesi hükmünde olduğunu ispat ettikleri gibi, altı makamdan, yani üstü, altı, sağı, solu, önü, arkası, hepsinden dahi onun aynı hak ve sadık, yani doğru olduğuna ve beşer kelamı olmadığına, asla insan sözü değildir, Allah sözüdür, beşer kelamı olmadığına, hem yanlış olmadığına, doğru olduğuna imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği ishar, kainatta hep güzelliği ortaya koyuyor, iyiliği ve doğruluğu himaye ediyor, sahtekarları ve müfterileri, iftira edenleri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyeti ittihaz eden, kötüleri, iftiracıları, dinsizleri tokatlıyor, iyileri alkışlıyor, iyileri cennetle, kötüleri cehennemle müjdeliyor. Bunu kendine adet etmiş, doğruluğu ve doğruları himaye, sahtekarları ve iftiracıları imha ve izale, bunu düstur faaliyet ittihad eden bu kainatın mutasarrıfı Allah-u Teala, kainatın idare edicisi, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane, hikmetli bir makamı hürmet, bir hürmet saygı makamı vermiş ve bir mertebe-i muvaffakiyet, başarı mertebesi vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'i de o şekilde Allah-u Teala tasdik ediyor, imza ediyor. Evet, bu benim sözümdür. Çünkü ben kainatta iyileri, doğruları,
iyiliği, doğruluğu muhafaza eder.

Onlara destek veririm. Kötüleri, müfterileri, sahtekarları imha ederim. Kur'an da böyle yapar. Çünkü Kur'an benim kelamımdır. Kur'an hakikatleri de böyledir diyerek tüm kainatı idare eden zat Allahu Teala imza ediyor. İslamiyet'in kaynağı, menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki İslamiyet'i ortaya koymuş, Kur'an'ın tercümanı olmuş bizlere. Bu zat aleyhissalatü vesselam dahi herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı, Kur'an-ı Kerim'e bir hürmet makamı vermiş Allah-u Teala her şeyin üstünde. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahi Kur'an-ı Kerim'i herkesten ziyade itikad etmiş ve ona ihtiram etmiş, hürmet etmiş. Ve nüzulü zamanında, Kur'an'ın o inmesi zamanında uyku gibi bir vaziyetin naimanede bulunması, Kur'an inerken adeta uyku haline giriyor. Ve sair kelamları ona yetişmemesi ve bir derece benzememesi bir derece ve ümmiyetiyle beraber okur yazar olmamakla birlikte geçmiş, gelecek, hakiki hadisat-ı kevniyeyi, kainatta ne olmuş, geçmişte, gelecekte ne olmuş, okuması yazması olmayan bir zat Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah kelamı olarak bize bildiriyor. Kendi ilmi okumuş yazmış değil bu ilimler. Hadisat-ı kevniye dediğimiz o olmuş hadiseleri, vücuda gelmiş olayları gaybane Kur'an ile tereddütsüz gayipten biliyor. Ne ile? Kur'an'la. Hem de tereddüt etmiyor. İtminanla, yani tam mutmain olarak, kalbi tam tatmin olarak beyan etmesi Peygamber Efendimizin ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün dost düşman, bütün dikkatli gözler onu gözlemiş. Hala hayatını didik didik ediyorlar. Dost düşman hiçbirisi tarafından bir hilesi, bir eksikliği görülmemiş, bir yanlışı bulunmamış. Öyle bir tercümandır Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bu tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip her bir hükmünü tasdik etmesi ve hiçbir şey onu sarsmaması, Kur'an semavi ve hakkaniyetli ve kendi Halık-ı Rahim'inin şefkatli yaratıcısının mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Öyle bir ihtiram göstermiş ki Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulallah siz mi üstünsünüz, Kur'an mı üstün diye sorulduğunda, değil, Kur'an'ın tamamı, bir tek harfi bile, mealen söylüyorum, benden ve kainattaki her şeyden daha üstündür diyerek hürmet göstermiş ve bir hakikati ifade etmiştir. Hem nevi insanın humsu, yani insanlığın beşte biri, belki kısmı azamı, belki de büyük bir çoğunluğu göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı, 1,5 milyar Müslüman Kur'an'la irtibatlı, hem de Kur'an onları çekiyor, cezbediyor. Kainatın her tarafında, her saat, her an Kur'an okunuyor. İnsanlığın beşte birini, belki büyük çoğunluğunu böyle cezbetmiş Kur'an-ı Kerim. İrtibatlı insanlar Kur'an'la ve hakikat perestane ve müştakane isteyerek, hakikatleri arzulayarak Kur'an'a kulak veriyor insanlar. Ve çok delillerin, emarelerin ve vakıaların, çok olayların ve keşfiyatın şahadetiyle, hadiseler, alimlerin kitapları, evliyaların keşiflerinin şahitliğiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak perestane etrafında toplanması, bir Kur'an okununca melekler etrafında toplanıyor, cinler onu dinlemeye geliyor, ruhaniler orada halka oluyor. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, kainat Kur'an'ı dinliyor. Bu da gösteriyor ki Kur'an'ın kainatça makbul olduğunu, Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır bu. Hem nevi beşerin umum tabakaları, insanlığın tabakalarının çoğunluğu, en gabi ve amiden tut, en kaba, en sıradan, en ilimsiz bir insandan tut, insan tabakaları olarak, en sıradan halktan birinden tut, ta en zeki ve alime kadar her birisi, en dahi, en zeki, en alim insanlar ve en sıradan insanlar, hepsi Kur'an'ın dersinden tam hisse almalar. Herkes kendine göre hisse alıyor. Alim kendince, ami kendince.
Böyle bir kitap Kur'an, böyle bir mucize. Herkese hitap ediyor. Ve en derin hakikatleri ondan fehmetmesi herkesin. Ve yüzlerce fen ve ilim-i İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müçtehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın, din usulü alimlerinin, kelam alimlerinin dahi muhakkikleri, ileri giden o araştırmacılar gibi her taife kendi ilimlerine ait bütün hacetlerini ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç edip çıkarıyorlar. Oradan istihraç etmeleri Kur'an'dan, işte bu da gösteriyor ki Kur'an hak menbaıdır. Kur'an hakikat madeni olduğunu imza edip gösteriyorlar. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri. Başka bir cihetine bakıyoruz şimdi Kur'an'ın hak kelamullah olduğuna. Arap edipleri edebiyatta ileri gitmişler o zaman. Şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde bir benzerini getirecekleri getirebiliyorlarsa Kur'an'ı, İslamiyet'i, Peygamber Efendimiz'i, onun ortaya koyduğu hakikatleri haşa çürütecekler. Ve buna çok muhtaçlar çünkü Kur'an onlara diyor ki canınız cehennemde eğer iman etmezseniz haydi buyurun muarazaya diyor. Bir benzerimi getirin, bir suremin, bir ayetin benzerini getirin. Tebliğ ediyor Peygamber Efendimiz onlara. Buna çok muhtaçlar. Yoksa canınız, malınız hepsi helakette. Devletleri gitmiş adamlar muharaza edemedikleri için. Mücahede yolunu seçmişler. Harp yolunu seçmişler. Müslümanlar onlarla mücadele etmiş. İşte Arap edipleri edebiyatta ileri gitmişler. Muharazaya çok muhtaç oldukları halde Kur'an'ın mucizeliğinden, o taklit edilemez sözünden, icazından yedi büyük veçhi varken yalnız bir tek veçhi olan belagatının daha pek çok cihetleri var. Selaseti, cezaleti vesaire. Ama bir tek ciheti, belagatının bir tek surenin mislini getirmekten istinkafları, çekinmişler, getirememişler. Denememişler mi? Denemişler ama yapamamışlar. Çünkü beşer kelamına benzemez Kur'an. Ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin, bir de belagatlı söz söyleyenler var ki muaraza ederek başka sözlere benzer getirerek şöhret bulmuşlar ve buna ihtiyacı olanlar. Bunlar dahi ve bunların dahi alimleri onun hiçbir veçhi icazına, Kur'an'ın mucizelik cihetinden hiçbirisine karşı çıkamamışlar. Çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri, acizlik gösterip susmuşlar. Bütün bunlar gösteriyor ki Kur'an mucizedir ve beşer takatinin üzerindedir. Bunu imza eder bu da. Evet, bir kelam, bir söz kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmiş olması cihetiyle. Evet, bir sözde bunlara bakılır. Mütekellim, muhatap, maksat, makam kimden gelmiş, kime gelmiş, ne denilmiş, ne için denilmiş. Bu cihetle kıymeti, ulviyeti, yüceliği, belagatı tezahür etmesi noktasından. Hale uygun söz söylenir diyoruz ya. O halde o söz kime söylenmiş, ne için söylenmiş, ne zaman söylenmiş, nasıl söylenmiş. Belagat burada tezahür eder. Bu noktadan Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve Halık'ının hitabı ve konuşması. Dikkat edelim değerli dinleyenler. Kur'an bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlerin yaratıcısının hitabı ve sözü ve konuşmasıdır. Ve hiçbir cihetle taklidi ve tasannuğu, ona benzer yapmacık bir şey, tasannuğu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mukalemesi, yani konuşması ve bütün insanların namına, belki bütün mahlukatın namına, mebus, vekil ve nev-i beşer dediğimiz insanlığın en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüs'at-ı imanı, geniş ve kuvvetli imanı, koca İslamiyet'i teraşşuh edip sahibini Kab-ı Kavseyn makamına, Miraç'ta onu iki yay mesafesine çıkaran muhatabat-ı samadaniye mazhariyetiyle nüzul eden ve saadet-i dareyne, dünya ahiret saadetine ve hılkat-ı kainatın yaratılmasının neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait
meseleleri, mesaili ve o muhatabın

bütün hakaiki İslamiye'yi, İslam hakikatlerini. O muhatap kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tüm hakikatleri yaymış, Kab-ı Kavseyn makamına çıkmış, Samadaniyete mazhar olmuş, tüm insanlığa tercüman olmuş, ebedi saadeti, iki cihan saadetini göstermiş, insanlığın, kainatın yaratılış neticelerini ve ondaki Rabbani maksatları izah etmiş, o meseleleri anlatmış bir muhatap. İslami hakikatleri taşıyan, en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden o zatın ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip, onları yapan sanatkarları tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir. Ve derece-i icazına, onun mucizelik derecesine yetişilemez asla. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 cilt, hatta 70 cilt olarak tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik, binlerle mütefennin ulemanın senedleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri, yani özellikleri ve sırları ve âli yüksek manaları ve umuru gaybiyenin, gayba dair işlerin her çeşidinden, her nevinden kesretli gaybi ihbarları ishar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risalet-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir ayrıcalığını, üstünlüğünü, bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ve Şimendifer Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün 2. makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren İşaret-i Kur'aniye namındaki 1. şua ve Huruf-u Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler ve Sure-i Fetih'in, Fetih Suresinin ahirki ayeti 5 vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi, bir Risale-i Nur'un her bir cüzü Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu ishar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına, mucize ve harika olduğuna ve bu alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı ve bir allam-ül guyubun, gaypları bilen Allah Teala'nın kelamı bulunduğuna bir imzadır. Burada da şu söyleniyor değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim için müdakkik alimler, o büyük mübarek zatlar binlerle tefsirler yazmışlar. Bazısı 30-40 cilt, hatta 70 cilt tefsir yazılmış. Yani Kur'an hakikatleri anlatılmakla bitirilemiyor. Yüksek zekalı müdakkik araştırmacı zatlar delilleriyle, senetleriyle bunu ispat etmişler. Ki Kur'an'ın hadsiz meziyetleri, hadsiz özellikleri, hadsiz nükteleri var. Pek çok sırları, maddi manevi ilimleri, âli yüksek manaları, gayba dair haberleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarmışlar. Hepsini Kur'an-ı Kerim kapsıyor. Vela Rabbin vela ya abisin illa kenefsin vahide. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da olduğunu o müdakkik alimler, tefsirciler göstermişler. Kur'an'ın özelliklerini, sırlarını, hakikatlerini, kainata dair, gayba dair haberlerini açıklamışlar. Her birisi gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim bir mucizedir, ona yetişilemez. Bunlardan özellikle bu asırda Risale-i Nur 130 parça kitabının her birinde Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğini göstererek, bir üstünlüğünü anlatarak, onu ispat ederek kesin delillerle göstermiş ki Kur'an'ın benzeri yoktur. Özellikle Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi var. 25. söz bahsetmiştik. Yine tren gibi, uçak gibi medeniyet harikalarından bahsetmesi Kur'an-ı Kerim'in. Bunları Kur'an'dan çıkarmış, 20. sözün 2. makamında anlatmış. Yine Risale-i Nur'a bakan, işaret eden, elektriğe işaret eden ayet-i kerimeleri zikretmiş Risale-i Nur. 1. şuada anlatmış, işareti Kur'aniye, Kur'an işaretleri namında. Bütün bunlar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır.

0: Yine Kur'an harfleri ne kadar sırlı, Kur'an harfleri ne kadar muntazam, bir harfinin dahi benzeri getirilemez diyor ya, işte her bir harfinde binlerce sır var. Muntazam şekilde vücuda gelmiş. Allah kelamı olmuş. İşte muntazam ve esrarlı ve manalı, her bir harfinde bir mana var. Bakınız tefsirlerde huruf-u mukatta'la dediğimiz harfler olduğu gibi yazılır. Elif, lam, mim gibi. Her bir harfinde dahi sırlar, hikmetler var. Bütün bu manalar Risale-i Nur, harf harf Kur'an'ın mucize olduğunu Rumzat-ı Semaniye namındaki 8 küçük risalelerde beyan etmiş. Yine Fetih suresinin son ayetleri, ki orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki hilafet sırasını ayet-i kerime açıkça ifade etmektedir. Oradan o işaretleri, 5 cihetle onun gaybi haber olduğunu, orada Hulafay-ı Raşidinden şehit olacak olanları, halifelik sırasını dahi ayet-i kerimeler işaret etmiş. Üstad Hazretleri oradan onları, o gaybi haberleri anlatmış ve Kur'an'ın mucize olduğunu oradan ispat etmiş. Bunun gibi Risale-i Nur'un her bir parçası, her bir cüzü Kur'an'ın bir hakikatini, bir üstünlüğünü, bir nurunu anlatmış, izah etmiş. Ve böylece Kur'an'ın misli olmadığına, benzerinin getirilemeyeceğine, mucize olduğuna, harika olduğuna Kur'an-ı Kerim'in bu alemi şehadette, bu mevcudat aleminde gördüğümüz, müşahede ettiğimiz alemde, görmediğimiz alemin de delili olduğunu, Kur'an'ın oranın lisanı olduğunu, gayb alemini bize bu dünyada anlatan Allâmül Guyub dediğimiz, bütün gaybları ilmiyle bilen Allah'ın kelamı olduğunu imza etmiş, ispat etmiş. İşte değerli dinleyenler, 6 noktada ve 6 cihette ve 6 makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkur, o zikrettiğimiz üstünlükleri, meziyetleri ve özellikleri, hasiyetleri içindir ki haşmetli hakimiyeti nuraniyesi, şaşalı nurlu hakimiyeti ve azametli saltanatı kutsiyesi, mukaddes büyük saltanatı asırların yüzlerini ışıklandırarak, her bir aslı Kur'an nurlandırarak, ışıklandırarak zeminin yüzünü dahi 1300 sene, 1400 sene tenvir edip nurlandırarak kemali ihtiramla devam etmesi. Hem o özellikleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi, hiç olmazsa 10 sevabı, en azından 10 sevabı ve 10 hasenesi olması, Kur'an'ın her bir harfine en az 10 sevap var. Ve 10 meyveyi baki 10 meyve vermesi, hatta bir kısım ayetlerin ve surelerin her bir harfi 100 ve 1000 ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde, mübarek gecelerde, cuma gibi, kandil geceleri gibi gecelerde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanan Kur'an-ı Kerim böyle özelliklere sahiptir diye o dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi ki, işte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an, surelerinin icmağıyla ve ayatının ittifakıyla, surelerinin tamamıyla, ayetlerinin ittifakıyla hepsiyle ve esrar ve envarının, nurlarının, sırlarının tevafuk etmesiyle ve semerat ve asarının, ortaya koyduğu eserlerinin, meyvelerinin tetabukuyla, birbiriyle uyum sağlamasıyla bir tek vacibül vücudun, varlığı zaruri olan bir tek Allah'ın vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delillerle ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın, bütün müminlerin hadsiz şehadetleri onun şehadetinden süzülmüştür, tereşüh etmiştir. İşte bu yolculuğun Kur'an'dan, bu yolcunun Kur'an'dan aldığı dersi tevhid ve imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ahadul lezî delle ala vücubu vücudih fî vahdetihil Kur'anul mucizil beyanil makbulul mergubul li ecnasil meleki vel insi vel can el makru'u küllü ayati ve fî külli dakikatin bi kemalil ihtiram bi elsineti mi'eti milyuni min nev'il insan الدائم سلطنة القدسية على أقطار الأرض والأكوان وعلى وجوه الآثار والزمان والجاري حاكميته المعنوية النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في 14 عصرا بكمال الاحتشام وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسيات السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية ve bi tevafuki esrarihi ve envarihi ve bi tetabuki hakaikihi ve temerati ve atari ve bil müşahedati vel ayan denilmiştir. Bu hususu mealini de size vererek, yani Kur'an-ı Kerim'in hak kelamullah olduğunu, mucize olduğunu, özelliklerini anlatan ve böylece Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Allah'ın varlık ve birliğinin zaruri olduğunu ispat eden bu kısmın mealini de sizlere vererek bugünkü programımızı tamamlayacağız inşallah değerli dinleyenler. Deniliyor ki burada, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut, bir tek olan vahidi ehaddir ki melek, insan ve cin cinslerinin kabullendiği ve rağbet ettiği her dakikada bütün ayetleri insan nevinden yüz milyonların lisanıyla kemal-i ihtiramla, yüksek bir saygıyla okunan kutsi saltanatı yerin ve alemlerin etrafında ve asırların ve zamanın yüzlerinde devam eden manevi ve nurani hakimiyetinin yeryüzünün yarısında ve insanlığın, beşerin beşte birisinde 14 asırdır kemal-i ihtişamla devam eden Kur'an-ı Mucizel Beyan, onun birliğindeki varlığının zaruriliğine delil olur, delalet eder ve keza müşahede ve görme ile kutsi ve semavi surelerinin icmağı ve nurani ve ilahi ayetlerinin ittifakı ve sırlarının ve nurlarının muvafık düşmesi ve hakikatlerinin, meyvelerinin ve eserlerinin birbirine uygunluğuyla şahitlik eder ve ispatlar denilmiş. Evet kıymetli dinleyenler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Allah Teala kendisine bizleri kul, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ümmet eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah. İki haftadır hak kelamullah olduğunun ispatını Risale-i Nur'dan size aktardığımız Kur'an'a bizleri talep eylesin. Ahirette şefaatçımız yapsın, kabirde nurumuz olsun inşallah. Ve bizi ömür boyu Kur'an'dan ayırmasın. Bizi, neslimizi Kur'an'ın nuruyla yaşatıp Kur'an'la öldürsün, Kur'an'la haşretsin inşallah. Diyoruz değerli dinleyenler, dualarınızı bekliyoruz. Ve bir programımızı daha burada kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanır.

0: bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Bera bin Malik el Ensari. Bera bin Malik el Ensari, saçları dağınık, toz toprak içinde, bedeni zayıf, kemikleri görünen birisiydi. Gören ona bakmak istemez, sonra da ondan gözünü kaçırırdı. Fakat o katıldığı savaşlarda çok gayretliydi. Bu kahraman gözünü budaktan sakınmazdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun hakkında valilerine şöyle yazmıştı: "Atılganlığıyla askerleri helak edeceğinden korktuğum için onu Müslüman ordularının başına getirmenizi istemiyorum," diyordu. İşte bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Enes bin Malik'in kardeşi Bera bin Malik el Ensari idi. Arap kabileleri akın akın bu dine girdikleri gibi yine Allah'ın dininden o şekilde çıkmaya başlayanlar vardı. Mekke, Medine ve Taif halkıyla imanları sağlam kimselerin meydana getirdiği orada buradaki birkaç gruptan başka İslam dininde irtidatlar başlamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu yıkıcı ve karanlık fitne karşısında dağ gibi dimdik duruyordu. Muhacirlerden ve ensardan 11 ordu hazırladı. Bu orduların komutanlarına 11 sancak verdi. Dinden dönenleri doğruluk ve hak yoluna çevirmek, yoldan sapanları kılıç kuvvetiyle yola getirmek için Arabistan'ın her tarafına bu orduları göndermişti. Dinden dönenlerin en tehlikelisi ve sayıca en kalabalığı Müseylime'tül Kezzab'ın taraftarları olan Hanife oğullarıydı. Müseylime kendi kavminden ve taraftarlarından 40 bin savaşçı toplamıştı. Bunların çoğu Müseylime'ye inandıklarından değil de sırf onu tutmuş olmak için yanında yer almışlardı. Hatta bazıları şöyle diyordu: "Ben Müseylime'nin yalancı, Muhammed'in doğru olduğuna inanıyorum. Fakat Müseylime bize Muhammed'den daha sevimlidir." Müseylime, İkrime bin Ebu Cehil'in komutasında karşısına çıkan ilk Müslüman ordusunu yenmiş ve geri püskürtmüştü. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Halid bin Velid komutasında ikinci bir ordu gönderdi. Ensar ve muhacirlerin büyükleri de bu orduda yer almışlardı. Bunların öncü kuvvetleri arasında da Bera bin Malik el Ensari ve bir grup Müslüman vardı.

İki ordu Necid'de Yemame denilen yerde karşı karşıya geldi. Az sonra Müseylime ve taraftarları ağır bastı. Müslümanlar bozguna uğradılar. Hatta Müseylime'nin taraftarları Halid bin Velid'in çadırına kadar gelip çadırı yaktılar. Eğer kurtarmasalardı neredeyse hanımını bile öldüreceklerdi. İşte o anda Müslümanlar büyük bir felaketin eşiğinde olduklarını anladılar. Eğer Müseylime'ye yenilirlerse o günden sonra bir daha İslam bayrağının asla yükselmeyeceğini ve Arabistan'da tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet edilmeyeceğini fark ediyorlardı. Halid bin Velid askerlerine koşup onları yeniden düzene soktu. Muhacirleri Ensar'dan, Bedevileri diğerlerinden ayırdı. Oğullarıyla birlikte savaşan babaları bir sancak altında topladı. İki ordu arasında benzeri görülmemiş çok şiddetli bir savaş oldu. Müslümanlar olağanüstü kahramanlıklar gösterdi.

İşte Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd bin Hattab şöyle çağırıyordu. Ey insanlar, dövüşürken azimli olun, düşmanınıza öyle vurun, ileri gidin diyordu. Ve yine ey insanlar, vallahi bundan sonra Müseylim'e yenilinceye veya ben Allah'a kavuşuncaya kadar asla konuşmayacağım. Benim öleceğim kesindir artık diyordu. Bu konuşmadan sonra düşmana hücum edildi

şehit oluncaya kadar kahramanca mücadele etti. İşte Ebu Huzafe'nin azatlı kölesi Salim, o da muhacirlerin sancağını taşıyor, kavmi onun güçsüz kalıp dayanamamasından endişe ediyordu. Ona şöyle diyorlardı: "Düşmanın sana bir zarar vermesinden korkuyoruz." O da cevaben şöyle dedi: "Eğer ben sancağı taşıyamayacak olursam, en kötü Kur'an hafızı olurum." O da Allah'ın düşmanlarına kahramanca bir saldırıda bulundu ve önemli yaralar aldı. Fakat bütün bu kahramanlıkların yanında Bera bin Mali'nin kahramanlıkları çok farklıydı. Harp kızıştığı sırada Halit Bera bin Mali'ye dönüp "Onlara yardım et ya Bera" deyince Bera da kavmine dönüp "Ey Ensar topluluğu, hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bugünden sonra sizin Medine diye bir şehriniz yok. Ancak tek olan Allah var. Bir de cennet." Sonra müşrikleri hücum etti. Onunla birlikte Müslümanlar da hücum ettiler. Düşman saflarını yarmaya ve Allah'ın düşmanlarının boyunlarını vurmaya başladılar. Müseylime ve taraftarları bozguna uğradı. Bir bahçeye kaçıp sığındılar. Bu bahçe o günden sonra Ölüm Bahçesi ismiyle meşhur olmuştu. Çünkü o gün orada pek çok kişi öldürülmüştü. Bu ölüm bahçesi geniş ve yüksek duvarlıydı. Müseylime ve binlerce askeri içeri girdikten sonra kapıları kapattılar ve duvarların üstüne çıktılar. İçeriden de Müslümanların üzerine ok yağdırmaya başladılar. İşte böyle bir sırada Müslümanların gözünü budaktan sakınmayan kahramanı Bera bin Malik ilerleyip, "Arkadaşlar, beni bir kalkanın üzerine koyun. Kalkanı mızrakların üzerinde kaldırın. Sonra beni bahçenin içine, kapıya yakın bir yere fırlatın. Ya şehit olurum, ya da kapıyı size açarım," dedi.

Bera bin Malik bir kalkanın üzerine oturdu. Onun vücudu zayıf ve hafifti. Müslümanlar onun üzerine oturduğu kalkanı mızraklarla yükseltip binlerce kişinin bulunduğu ölüm bahçesine attılar. Bera bir yıldırım gibi onların üzerine indi. Bahçenin kapısı önünde onlarla çarpışmaya ve onları birer birer devirmeye başladı. 10 kişiyi öldürdükten sonra kapıyı açtı. Kendisinden 80'den fazla ok ve kılıç yarası vardı. Müslümanlar da duvar ve kapılardan ölüm bahçesine girdi. Duvarların üstündekilere de saldırdılar. Orada bulunan Müseylim'e ve askerleri mağlup edildi. Bera bin Malik tedavi edilmek için evine götürülmüştü. Halid bin Velid radıyallahu anh onun yaralarını iyileştirmek için bir ay orada kaldı. Allah'ın lütfuyla iyileşti. İşte böylece Bera'nın vasıtasıyla Müslümanlar büyük bir zafer kazanmış oldu. Bera bin Malik el-Ensari ölüm bahçesinde kaçırdığı şehitliği hep arıyordu. En büyük idealini gerçekleştirmek özlemi ve sevgili peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak hasretiyle savaştan savaşa koşuyordu. Nihayet İran'ın şehirlerinden Tuster'in fethi sırasında İranlılar sağlam bir kaleye sığınmışlardı. Müslümanlar orayı kuşattılar. Kuşatma uzayıp İranlılar sıkıştırılınca surların tepesinden demir zincirler sarkıttılar. Zincirlerin ucunda ateşten

kızdırılmış çelik kancalar vardı. Bu kancalar aşağıdaki Müslümanların vücutlarına yapışıp onları ya ölü ya da ölmek üzereyken yukarıya çekiyordu. Kancalardan birisi Bera'nın kardeşi Enes bin Mali'ye takıldı. Bera onu görür görmez kalenin duvarına tırmandı. Kardeşini götüren zinciri tuttu. Kancayı onun vücudundan çıkarmaya uğraşıyordu ki bu defa eli yanıp duman tütmeye başladı. Elinin yanmasına aldırmayıp kardeşini kurtardı. Eli etsiz bir kemik haline geldikten sonra Bera yere düştü. Bu savaşta Bera İbni Malik el-Ensari şehit olmak için Allah'a dua etmişti. Allah da onun duasını kabul etti ve bu savaşta şehit düştü. Allah Bera bin Malik'in yüzünü cennette güzelleştirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetinden dolayı Allah onun gözünü de aydın etsin. Selam Bera bin Malik el-Ensari'nin ve arkadaşlarının üzerine olsun.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinde

0: Ben giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, çoluk çocuğum rahat etsin, çocuklarımın istikbalini garantiledim. Birçok anne baba bu sözleri söyleyerek bu felsefeyle hem kendilerini hem de çocuğum dediklerini cehenneme atarlar. Bunlara göre rahatlık dünya saltanatıdır. İstikbal dedikleri şey de şan, şöhret, servet, şehvet, makam, mevki, sükse vesaire gibi şeylerdir. Bunları hedef almanın bazılarına belki de hepsine kavuşmanın rahatlık ve istikbal olduğuna inanmak budalalık değil de nedir? Böylelerine hidayet niyaz ederiz. Asıl rahatlık Hakk'ın hakimiyetindedir. İstikbal ise cennettir. Cemalullah'ı görmektir. Dünyaya sarılmanın dini, diyaneti, edebi, fazileti terk etmenin neresinde rahatlık, neresinde garanti vardır? Zira dünya fani, ahiret bakidir. Akıllı olan fani dünyada baki ahireti kazanan kişidir. Abdülkadir Geylani diyor ki, dünyada ancak hiçbir prensibe bağlı olmayanlar rahat eder. İslam'ın prensiplerine inanmış bir kimse rahatlığı nasıl temin edecek? Bu dinin esaslarını hayatta uygulayarak mı, yoksa zaman böyle gerektiriyor diye İslami prensipleri bir tarafa atarak mı rahatlık elde edilecek? Günümüz Müslümanı daha ziyade ikinci şıktaki yaşantıya talip olarak rahatlığı arzuluyor. Rahatlık ve istikbal kaygısı İslami kaygıları çoktan aşmış vaziyette. Binalara, binaların içindeki eşyalara, giyime, yiyeceğe harcananların milyonda biri bile inandık denilen dinin ihyası için harcanmıyor. Benim denilen bir metrekarelik arsaya sahip olunduğu kadar İslam'a sahip çıkılmıyorsa, o cemiyette çoluk çocuğum rahat etsin, onların istikbalini garantiledim felsefesine göre yaşayanların çoğunluğu teşkil ettiği aşikardır. Bunun sonu ciddi tehlikelere varır. Hasılı, Müslüman rahatlığı Hakk'ın hakimiyetinde, istikbali de cenneti, cemalullahı görmekte arar. Zira dünya fani, ahiret bakidir. Fani dünyada baki hayatı kazanmak, Müslümanın en büyük arzusu olmalıdır. Bazıları diyorlar ki, yarınım ne olacak? Yarın aç mı kalacağım? Yarın için hangi garantim var? Hayatımı garantiye aldım. Başlık yapmaya çalıştığımız cümleler, zamanımız insanının kafasını meşgul eden sorulardır. Bu tür düşünceler sorunları arttırmaktan gayrı hiçbir işe de yaramaz. İnsanı tamaha, dünyaya bağlanmaya, haram tanımamaya sevk eder. Zamanımızın insanının yarın tespiti yanlıştır. Yarından kasıt, ömrümüzün son demleri, ihtiyarlığımız olmamalıdır. Yarın, sadece mezarlığa kadar ki yarın değildir. Asıl yarın, ahiret hayatıdır. İnsan karnı da doysa, ertesi günde duyacağını bilse, kat kat evleri de olsa, lüks arabalara da binse, hastalığında en lüks hastanelerde en bilgili doktorlarca tedavi edileceğini bilse, yine yarınların yarını ahireti düşünmek mecburiyetindedir. Ahiret hesap edilmeden yapılan yarın programları hiçbir netice vermez. Vermemiştir de. İnsanımızın yanıldığı noktalardan biri de ahireti unutup ihtiyarlık hazırlığında bulunmasıdır. Parayı bunun için kazanıp biriktirir. Evleri bunun için yapar. Yatırımlarının temelinde bu felsefe vardır. Yarını, yani ihtiyarlığı garantiye almak. Emeklilik maaşı özleminin hedefi, yarın kelimesiyle ifade edilen ihtiyarlıkta rahat etme sevdasıdır. Lakin tek yönlü yapılan bu hesapların kökünde yanlışlık vardır. Hasılı, ahiret hayatı unutulup, onun rahatlığının icapları nazar-ı itibara alınmadan, helal haram hesaplar yapılmadan erişilip erişilemeyeceği dahi garanti olmayan ihtiyarlığa hazırlıkta bulunmak faydasızdır. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünya, ahiretin kazanç yeri olduğuna göre asıl yarın orasıdır. Bu dünyadaki ihtiyarlık değil. Dinimizin garantiye almamızı emrettiği günde hesaplaşmanın yapılacağı mahşer günüdür.
çocuklarımın yarınını garantiledim diyen birine ne yaptın diye sorunuz. Size şu cevabı verecektir. Onlara üniversite tahsili yaptırdım. İş güç sahibi yaptım. Birer tane ev yaptırdım. Bankalarda hesap açıverdim, evlendirdim vesaire. Yine sorunuz onlara. Çocuklarınız namaz kılıyor mu? Tesettüre riayet ediyor mu? Helal haram tanıyorlar mı? Alacağınız cevap muhtemelen şu olacaktır. Vallahi daha namaz kılmıyorlar. Kur'an okumasını öğrenemediler. Çevreleri hep açık, onun için kapanamıyorlar. İşte ellerinden geldiğince helal harama uyarlar. Tabii çağın icaplarına göre. Bu adam dinimiz ölçülerine göre çocuklarını tam cehennem odunu haline getirmiştir. Onların ahiretini yıkmıştır. Bu baba dünyanın en zalimidir. Bu zalimler rahatlığı, konforda arayan, nefis ve hevalarını put haline getiren mendeburlardır. Ahirete itibar etmeyen bunların çok çetin hesabı ve azabı olacaktır. Bazıları diyorlar ki, falan adam peygamber olsaydı ona iman etmezdim. Bir kimse sevmediği birinin hayat tarzını anlatırken ve ona güvensizliğini belirtirken az önce okuduğumuz cümleyi kullansa veya o adam Allah bir dese inanmam dese, bunları söyleyenin imanı bozulur, varsa nikahları da imanla birlikte bozulmuş olur. Ağızdan çıkan sözün neticesini, insanı akide açısından nereye götüreceğini çok iyi hesap etmek lazımdır. Müminler bunun şuurunda olmaya mecburdurlar. Çünkü ağzımızdan çıkan her sözün hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Çünkü Rabbimiz bizi ikaz ediyor, buyuruyor ki Kaf suresi 17 ve 17. ayette mealen, İnsanın sağında ve solunda onunla beraber olan iki melek yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü tespit ederler. Meselenin özü de budur. Bazıları diyorlar ki, Hristiyanların peygamberi İsa'dır. İmanın altı esasından biri de peygamberlere iman etmektir. Peygamberlerin sayısını ancak Allah-u Teala bilir. Rivayet muhteliftir. Bazılarına göre 124 bin, bazılarına göre 224 bin peygamber gelmiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdır. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin ismi geçmektedir. Bütün peygamberler bizim de peygamberimizdir. Bizim peygamberimiz bütün mahlukatın da peygamberidir. Bir insan, Hristiyanların peygamberi İsa, Yahudilerin peygamberi Musa, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onların peygamberi ayrı, bizim peygamberimiz ayrı diyemez. Zira mümin, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da ve diğer peygamberlerin de peygamberliğine iman eder ve onları sever sayar. Herkes Müslümanın inandığı gibi önceki peygamberlere inanmak zorundadır. Böylece inanmayan, ister Yahudi, ister Hristiyan, Hindu, Brahman ne olursa olsun kafirdir. Önceki şeriatlar kaldırılmış, son din İslam şeriatı kıyamete kadar bakidir. Bazıları da var ki, önceki peygamberlere gavurların peygamberi diyor ki bu da küfürdür. Peygamberlerin tümüne iman, İslam'ın iman esaslarındandır. İman açısından hiçbir peygamberi ayırmak mümkün değildir. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bundan sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Adem aleyhisselam'dan ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerin peygamberliğine iman ederiz. Amenna ve saddakna.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Zaferden sonra, Cirane'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yaptı ve Medine'ye döndü. Medine'ye varmadan kısa bir süre önce Hudeybiye'de Müslümanların liderlerine bağlılığına şaşıran Sakifli Urve'ye rastladı. Urve, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevi zafer haberleri içinde zaten var olan imanı alevlendirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip biat etti ve ondan Taif'e gidip halkını İslam'a çağırmak için izin istedi. Seni öldürürler dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, ben onlara çocuklarından daha sevgiliyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni öldürürler diye tekrarladı. Fakat Urve radıyallahu an üçüncü kez izin isteyince eğer istiyorsan git dedi. Aynen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Taifliler onun evini okçularla sardılar. Kısa bir süre sonra Urve radıyallahu an ölümcül bir ok yarası aldı. Ailesinden bazıları ölmek üzereyken ona ölümüyle ilgili ne düşündüğünü sordular. Bu Allah'ın rahmetinden bana verdiği bir lütuftur dedi. Daha sonra onlara kendisini Taif kuşatması sırasında şehit olanların yanına gömmelerini söyledi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun öldüğü söylendiğinde Urve Yasin'deki adam gibidir. Halkını Allah'a çağırdı, onlar da onu öldürdüler. Bu adam Aziz Peter kovulduktan sonra halkını İsa'nın mesajını kabul etmeye çağıran Antakyalı bir mara

Angoz olan Habib idi. Antakyalılar onu öldürdüler ve Kur'an'da anlatıldığı üzere ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmim de bir bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını. Urve'nin ölümünden sonra oğlu ve yeğeni Taif'ten ayrılıp Medine'ye geldiler. Orada Müslüman olup muhacirlerden biri olan kuzenleri Mughire ile birlikte yaşamaya başladılar. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'ın Mu'te'de şehit olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece yakın bir arkadaşı değil iyi bir şairi de kaybettiği için üzmüştü. Çünkü onun Abdullah'ın dizelerini Hassan ve Ka'b İbni Malik'in dizelerine eş tuttuğu söylenirdi. Fakat genel kanıya göre Arabistan'da tüm diğer şairleri gölgede bırakan iki şair vardı. Bunlardan biri Lebib, diğeri ise bir önceki neslin en iyi şairlerinden olan Zübeyir İbni Selman'ın oğlu Ka'b idi. Ka'b, Muzeyneli olmasına rağmen hayatının çoğunu Gatafanlılarla birlikte geçiriyordu. Bu nedenle de kabilesinde çok yaygın olan İslam'ın etkisinden uzakta kalıyordu. Ka'b'ın kardeşi Buceyr radıyallahu anh Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştu. Fakat Ka'b yeni dini şiddetle reddediyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aşağılayan şiirler yazıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle bu şiirleri yazanı öldürenin Allah rızası için bir hayır yapmış olacağını ilan etmişti. Buceyr radıyallahu anh daha önceden ümitsizlikle kardeşini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan af dilemeye teşvik etmişti. O pişman olarak kendisine dönen kimseyi öldürmez demişti. Mekke'nin fethinden sonra Ka'b yine önceki düşüncelerini izleyen ve içinde aşağıdaki dizelerde de bulunan bir şiir yazmıştı. Sadece Allah'a, ne Uzza'ya ne Lat'a, kaçabilirsin eğer kaçabilirsen. Hiç kimsenin kaçamayacağı, insanlardan kaçılamayacağı günde kalbi saf bir şekilde Allah'a teslim olan kişi bundan müstesnadır. Her taraftan sayısız insanların İslam'a girmesiyle Ka'b yeryüzünün kendisi için daraldığını hissetti. Hayatını kaybetmekten korkarak Medine'de arkadaşlarından biri olan Cüheyneli bir adama gitti ve Müslüman olduğunu söyledi. Ertesi gün mescitte sabah namazına cemaate katıldı. Namazdan sonra ellerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne koyarak "Ey Allah'ın Resulü, eğer Zübeyir'in oğlu Ka'b pişman olup bir Müslüman olarak sana gelse ve dokunulmazlık istese onu sana getirsem kabul eder misin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul edeceğini söyleyince "Ey Allah'ın Resulü, ben Zübeyir'in oğlu Ka'b'ım." dedi. Ensardan biri ayağa kalktı ve onun başını kesmek için izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu bırak, o pişman olarak geldi ve artık eskisi gibi değil." dedi. Daha sonra Ka'b bu olay için yazdığı dizeleri okudu. Şiir geleneksel bedevi stilindeydi. Diksiyonu harika ve melodiliydi. Çoğunlukla berrak tabiat tasvirleri yer alıyordu. Fakat asıl teması af dilemeydi. Şiir başlangıcında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve muhacirleri öven bir pasaj ile son buluyordu. Resul bir ışıktır, bir ışık kaynağı, bir Hindistan kılıcı, Allah'ın çekilmiş kılıçlarından biridir. Mekke vadisinde İslam'ı seçtiklerinde insanlar gidin dediler. Gittiler ama zayıf ve kaçaklar olarak değil. Bineklerinin üstünde sarkarak ve kötü silahlarla silahlanmış olarak değil, bilakis parlak giysili, gururlu ve soylu tavırları kahramanlar olarak, bu karşılaşma için Davud'un ördüğü zırhları giymiş olarak. Ka'b radıyallahu anh okumayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgili Yemen kumaşından yapılmış olan cübbesini çıkardı ve dilini kullanmadaki başarısının ödülü olarak şairin omuzlarına attı. Fakat daha sonra arkadaşlarından birine "Keşke Ensar'dan da bahsetseydi çünkü onlar bunu hak ettiler." dedi. Ka'b bunu duyunca Ensar'ı öven, onların savaştaki cesaretini, himayelerinin emin olduğunu, ev sahibi olarak ne kadar cömert olduklarını, her zaman yiğit olduklarını anlatan bir şiir yazdı.
Mariye radıyallahu anh'ın çocuğu

0: Selma'nın babası. Doğumundan hemen sonra Selma kocası Ebu Rafi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlu olduğunu haber vermek üzere gönderdi. Ertesi sabah namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaba doğumu haber verdi. Ona atamın adı olan İbrahim adını veriyorum diye ekledi. Medine'de büyük bir sevinç ve Ensar kadınları arasında da çocuğun süt annesinin kim olacağına dair büyük bir rekabet yaşanıyordu. Şans yukarı Medine'de bebeğin annesine yakın bir yerde oturan bir demircinin karısına çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu hemen hemen her gün ziyaret eder ve genellikle öğle uykusunu orada uyurdu. Bazen de İbrahim babasının evine getirilirdi. Ayşe radıyallahu anha bir gün peygamberin kucağında çocuğu eve getirdiğini ve bana ne kadar benzediğine bak dediğini anlatır. Ayşe radıyallahu anha ona hiçbir benzerlik göremiyorum diye cevap vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cildinin kumrallığını ve teninin pürüzsüzlüğünü görmüyor musun dedi. Ayşe koyun sütüyle beslenen her çocuk tombul pürüzsüz tenli olur cevabını verdi. Çobanlardan birine çocuğun süt annesine her gün süt göndermesi tembih edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den dönüşünden sonra 6 ay kadar Medine'de kaldı ve bu sırada birçok küçük seferler düzenledi. Bunlardan biri Ali radıyallahu anh kumandasında yerleşim bölgeleri Medine'nin kuzeydoğusunda olan Tay kabilesi üzerine gönderilen orduydı. Bundan kısa bir süre önce Ali radıyallahu anh Kızıldeniz'de yer alan Kudeyt'teki Menat tapınağını yok etmek üzere gönderilmişti. Ali'nin orayı harap etmesinden sonra Arabistan'ın üç önemli put merkezinden sadece Taif'teki Lat tapınağı kalmıştı. Fakat Füls tapınağı da Hristiyan olmayan Taylılar için bir put tapınma merkezi olarak kabul ediliyordu. Bu seferin ana amacı bu tapınağı ortadan kaldırmaktı. Tay, şair Hatim'in kabilesiydi. Babası gibi Hristiyan olan oğlu Adi, onun ölümü üzerine kabilenin başına geçmişti. Ali radıyallahu anh ve adamlarının yaklaştığı haberini duyunca Adi yakın ailesini yanına alıp kaçtı. Sadece bir tek kız kardeşi kabilenin diğer fertleriyle birlikte esir alındı. Adi'nin kız kardeşi Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına kapandı ve kendisini serbest bırakması için yalvardı. Babam esirleri hep serbest bırakırdı dedi. Misafire iyi davranır, açları doyurur ve üzgünleri teskin ederdi. İyilik bekleyen hiç kimseden yüz çevirmemişti. Ben Hatim'in kızıyım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona çok nazikçe cevap verdi ve etrafındakilere dönerek "Bırakın gitsin. Çünkü onun babası soylu davranışları severdi. Allah da onları sever." dedi. O sırada kabilesinden biri onu kurtarmak üzere gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bir deve ve bir elbise vererek gelen adama teslim etti. Hatim'in kızı kardeşi Adi'yi aramaya gitti ve elbiseyi ikna etti. Adi orada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederek Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Tay kabilesinin başkanlığını onayladı. Adi radıyallahu anh daha sonra samimi ve nüfuzlu bir müttefik olduğunu gösterdi. Bu aylardan birinde Recep'in başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini aldı. Haberi aldıktan sonra mescitte kılınan ilk namazın arkasından cemaate döndü ve "Bugün adaletli bir adam öldü. Kalkın ve kardeşiniz Eşeme için dua edin." dedi. Daha sonra onlara cenaze namazı kıldırdı. Sonra Habeşistan'dan kralın mezarı üstünde sürekli parlayan bir ışığın bulunduğu haberi geldi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links. İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: rüya gören gelsin Ferru. Taliplerin sarrafıya rüya gören.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ey iman edenler! Sizin ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

3

0: bıktık artık, bıktık artık, bıktık artık, artık, artık.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, bir Ehl-i Beyt Mektebi dersinde yeniden bizi burada toplayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Allah hep bizleri hayır üzerine toplasın. Hayır bizi bir araya getirsin. Amacımız hayır olsun. Salih amel olsun. İnşallah son nefesimize kadar da böyle bir gayretin, böyle bir çabanın, böyle bir cehdin içerisinde eylesin bizleri. Ehl-i Beyt'in şahıslarına söz geldi, dayandı. Hazreti Ali'yi son iki dersimizde anlamaya çalıştık. Bugün de inşallah Hazreti Fatıma diyeceğiz. Bilmiyorum, siz de aynı ruh halinde misiniz? Yoksa ben kendi ruh halimden sizlere bir şeyler mi vereyim? Efendimizin sevdiklerini anlatmak Efendimiz'i sevindirir. Biz onun göz bebeklerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun onu ne kadar sevindirdiğini siz tahayyül edin. Hazreti Fatıma demenin, Ali demenin, Hasan demenin, Hüseyin demenin, onun dünyasında çok farklı bir yeri var. Biz şimdiye kadar ona ait bir şeyleri anlamaya çalıştık. Bundan sonra da anlayacağız inşallah. Ama şunu bilin, inanın ki onu memnun ediyorsunuz. Her Ali deyişinizle, her Fatıma deyişinizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu şad ediyorsunuz. Allah sizleri de yücelsin. O büyüklerin yolunda eylesin. Büyüklerin ayak izlerinden ayırmasın inşallah. Hazreti Fatıma demek aynen Ali demek gibidir, zordur. Neden zordur? Çünkü Hazreti Ali gibi onun da hayatını anlatan tarihi rivayetler itibariyle, hadisler itibariyle zengin bir muhtevanın önüne gelmiş oluruz. Aynen Hazreti Ali'de nasıl bir sıkıntı yaşadıksa Hazreti Fatma için de aynı şeyle karşı karşıyayız. Bir de işin diğer tarafı var. Sevenleri çok olduğu için haklarında çok da böyle sahih diyebileceğimiz, bizim mevsuk niteliğinde, yani vesika niteliğindeki kitaplarımız olan, kaynak kitaplarımızda olmayan

Ama bir şekilde halkın arasına yayılan birçok farklı şeyi de görürsünüz onların hayatında. Dolayısıyla Hazreti Fatma'nın hayatını sahih ve sağlam kitaplar çerçevesinde bu kaynakların bize anlattığı şekliyle anlamak çok da kolay bir iş değil. Biz inşallah onun için bir gayret vereceğiz. Ancak işin başında şunu da söyleyeyim. Hazreti Fatma'yı bir derste anlatmak da mümkün değil. Neyi anlatacaksınız? Neyi anlatmayacaksınız? Neyi öne alacaksınız? Neyi geriye bırakacaksınız? Neyden vazgeçeceksiniz? Neyi ise sadece gündeme alıp onun üzerinden Hazreti Fatma'yı anlama adına gayret vereceksiniz. Bu çok kolay bir iş değil. Ben de bir haftadır yoğun bir biçimde bu derse hazırlanırken bunun zorluğunu çok çektim. Çok zorlandım da acaba neyi alsam, neyi bıraksam diye. Çünkü biz sadece Hazreti Fatma'nın tarih boyunca, hadi tarihi de bırakalım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zaman diliminde ya bizatihi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onun hakkında söylediği hadislerden ya da ifadelerden yola çıkarak bir ders yapsaydık. Onun yanında olanların onun hakkında söyledikleri sıfatları, isimleri, vasıfları gündeme alarak bir ders yapsaydık, emin olun her bir sıfat için bir ders yapmamız gerekecekti. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun için Seyyidetün Nisa diyor. Bir başka hadiste o Seyyidetü Ehlül Cennedir. Peki biz bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Mesela hadisin açılımında İbn Abbas'ın nakli, birkaç nakil var bu konuda. İbn Abbas'ın nakli üzerinden konuşalım. Elini aldı bir çubuk diyor. Dört tane çizgi çizdi böyle alt alta. Sonra bize sordu. Bunlar nedir? Biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. O dört çizgi hanımlar alemi içerisinde hanımlara örnek olarak, seyyide olarak, efendi olarak, sultan olarak diyelim hadi seçilmiş dört hanımdır. Kimdir onlar? Asiye'nin hanımı, Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın anası Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma. Düşünmeye davet ediyorum sizi dostlar. Niye bu dördü? Niye başkaları değil de bu dördü? Mesela Kur'an'ın anlattığı hanımlar var, isim vermeden Musa'nın anasından bahseder. Yüreğine akıtılan ilhamdan bahseder. Ayete giren bir hanımdır. Niye o dört hanımdan bir tanesi Musa'nın anası değil? Niye mesela o hanımların içerisinde İsmail'in anası Hacer yok? Niye o hanımların içerisinde İshak'ın anası Sare yok? Niye o hanımların içerisinde Ayşe validemiz yok. Niye o hanımların içerisinde anası da babası da aynı olan, babası iki cihan serveri olan, anası Hatice olan, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm yok da Fatıma var. İşlenmesi gereken bir konu değil mi Allah aşkına? Ben biraz meraklandıracağım sizi. Ona Betül denir. Betül. El değmemiş, göz değmemiş demek. Betül, Meryem validemizin aslında bir sıfatı. Ama biz biliyoruz ki Meryem validemiz evlenmeden, evlilik yapmadan İsa'nın anası oldu. O bir mucizeydi. Betül olarak el değmeden, göz değmeden İsa'nın anası olma gibi bir şerefin sahibi oldu. Ama tarih, ama insanlık, ama onun yaşadığı çağ Fatıma'yı Betül diye ifade etti.
Biz biliyoruz ki Fatıma'ya başkalarının değil, haşa, Ali'nin eli değdi, Ali'nin gözü değdi. Ali'nin eli değdiği için o Hasan'ın, Hüseyin'in, Zeynep'in, Ümmü Gülsüm'ün anası oldu. Ama yine de Betül oldu. Niye Betül oldu? Alın size üzerinde durmamız gereken bir konu daha. Ona annesinin lakabı olan Tahire'yi verdiler. Onun anası Hatice validemiz Tahire idi. Kızı Fatıma da Tahire diye anıldı. Diğer üç kızına değil de sadece Hazreti Fatıma'ya bu lakabın verilmesi. Alın size bir konu daha. Ona Raziye dendi. Onun evleneceği Ali'ye de Murtaza denilecekti. Razı olunmuş anlamında. Ne yaptı, ne etti ki o Raziye lakabının, böyle bir ismin, böyle bir sıfatın sahibi oldu? Ne yaptı ki mesela tarih onu Mübareke diye isimlendirdi? Bereketli, mübarek kılınmış. Fatıma ne yaptı? Nasıl bir adım ortaya koydu ki Mübareke diye isimlendirildi? Bu sıfatın da sahibi oldu. Ona Zehra dendi. Fatımatu Zehra. Zehra biliyorsunuz çiçek demek. Ama onun Zehra diye isimlendirilmesinin anlamı şu aslında. Nübüvvet evinin nadide çiçeği o. Niye üç kızdan o Fatımatu Zehra oldu? Ona misli Ebiha dendi. Aynen babası. Aynen babası denmesinin üzerinde belki duracağız bugün biraz. Neden ille de o? Niye üç kız değil de ille de o? Ona Akrebu Ebiha dendi. Babasının en yakını. Öyle o evde, aynı evde yaşamasına rağmen bu sıfatın ona verilmesi de dikkate değmez mi? Ona Kur'an Kevser dedi. Belki bazıları buna itiraz edecek. Kevser'in o olmadığı söylenecek. Ama böyle yorumlar da var. Biz o yorumu kabul ederek konuşsak. Kevser dendi ona. Bolluk anlamında, bereket anlamında, hepsinden öte ebterin karşılığı anlamında. Yani her peygamberin nesli kendindendir, benim neslim ise Fatma'dandır diyen aleyhissalatü vesselam Efendimizin işaret ettiği anlamda. Ve daha neler neler. Hadi siz benim yerimde olsanız hangisini anlatır, hangisini bırakırdınız? Ben onun için Hazreti Fatma'yı bir derse sıkıştıramadım. Eğer bana kızmazsanız, ki kızmayacağınızı çok iyi biliyorum, ne kadar bu konuda konuşursak konuşalım diyeceksiniz ki konuşalım. Çünkü konuştuğumuz isim sıradan bir isim değil. Hazreti Fatma ile alakalı ben size 4 ders yapacağım. Şimdiye kadar da hiç yapmamışım. Hazreti Fatma'yı ara ara anlatmışım konular içerisinde. Ama onun şahsiyetini, onun hayatını, onun bize söylediği ve model olarak gösterdiği rehberliği bir bütün halinde hiç biz ders olarak yapmamışız. Madem öyle, söz geldi Hazreti Fatma'ya dayandı. O zaman 4 ders boyunca biz Hazreti Fatma diyelim. Nasıl diyeceğiz? Bugün diyeceğiz ki Binti Ebiha, babasının kızı. Bir dahaki ders Ümmü Ebiha, babasının anası. Üçüncü ders Zevcetün Ali, Ali'nin hanımı. Dördüncü ders Ümmül Haseneyn, iki Hasan'ın, iki güzelin, Hasan ile Hüseyin'in anası, yani Ehli Beyt'in anası. Aslında 4 derste de Hazreti Fatma bizim hayatımıza da direkt etki edecek. Bizim hayatımıza da direkt örnek olabilecek çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın göreceksiniz, bugün biz bir kız çocuğu okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Cahiliyeden İslam dönemine gelmiş. İslam döneminde peygamberin evinde doğmuş, yetişmiş, büyümüş bir kız çocuğunun kimliğine ait şeyleri bugünkü dersimizde öğrenmeye çalışacağız. Bir dahaki ders babasının anası dersinde Medine dönemi ekseninde Hazreti Fatma'nın
aleyhissalatü vesselam Efendimizle geçirdiği 11 yıllık o devrenin örnekliğini ve rehberliğini beraberce anlayacağız. Üçüncü de

derse, Ali'nin hanımı derken, Ali'ye hanım olmak çok kolay bir şey değil. Ali'ye hanım olmak zor bir şey. Ali'ye hanımlığının üzerinden belki de bugünün dünyasında ideal bir hanım kimliğinin, ideal bir hanım rehberliğinin nasıl olması gerektiği konusunda mesajlar almaya çalışacağız. Ve dördüncü ders, Ümmül Haseneyn diyeceğiz. İki güzelin anası diyeceğiz. Onun künyesidir bu. Ehli Beyt'in anası olarak Fatma'yı anlamaya çalışacağız. Ehli Beyt'in anası olması sadece Hasan ile Hüseyin'in anası olması demek değil. Kıyamete kadar gelecek olan Hasani soyun, Hüseyini soyun o silsilenin de analığına dair onun hayatından mesajlar almaya çalışacağız. Ne diyelim? Allah istifade ettirsin. Vallahi öyle bir kapıdayız ki Medresetül Mustafa'nın kapısının önü ve öyle bir talibenin önündeyiz ki Hazreti Fatıma, eğer ben bir becerebilsem size anlatmayı, ne anlatırsam anlatayım yine becermediğimi biliyorum. Bir becerebilsem keşke size anlatabilmeyi. Bakın göreceksiniz o zaman Fatıma nasıl kendi kapısına gelenleri adam etmişse bizleri de adam edecek. Duamız, duanız o olsun ki Allah hepimizi ondan nasiplendirsin. Şimdi dostlar, bir iddia söyleyeceğim, bir iddia ortaya atacağım. Sonra da onu delillendirerek yürüyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 50'nin altında yetişen yüzlerce hanım sahabi. Onun hanesinin sultanları olan ve bizlerin anneleri olan Esma binti Numan da bu işin içerisine dahil 14 hanımı. Bütün hanım sahabiler, analarımız da dahil, hiçbiri Hazreti Fatıma'nın rehberliği gibi bir rehberlik ortaya koymaz. Çok büyük bir iddia oldu mu? Oldu. Peki neden? Bunun bir sebebi var. Bu iddia öyle boşa ortaya söylenmiş bir şey olmaz. Allah korusun, bir de öteki analarımıza karşı haksızlık yapmış oluruz. Öyle bir haksızlıkla onların karşısına gelmek de istemem. Bunun sebebi şu, onların elinde olan bir şey değil bu. Allah seçer bazı kullarını, o seçimi yaparken de onların üzerinden bazı örneklikleri, bazı mesajları aleme duyurur. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an Usvetun Hasene diye ifade etti. Usvetun Hasene biliyorsunuz en güzel örnek demek. En kamil misal demek. Numune-i imtisal demek. En ideal prototip demek. Hadi bizim kullandığımız bir tanım var, onun üzerinden konuşalım. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi demek. Aslında usvetün hasene budur. Hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi. Usvetün hasene olabilmek için bu ifadenin içeriğinin muhtevasının doldurulması lazım. Her an, her alan, her mekan ve her zaman, zamanlar ve mekanlar üstü bir rehberlikten bahsederiz. Şimdi mesela Hatice anamızın üzerinden konuşsak, Hatice anamızdan biz çok şey öğreniriz. Onun hayatı bize çok şey öğretir. Ben ara ara onu anlatıyorum. Çok da anlatmışımdır. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü tarihin Hazreti Hatice'den alacağı çok şey var. Ama biz o anamızın hayatının üzerinden İslam iktidarken, İslam devletken, İslam güç sahibiyken, İktidarı elinde tutarken bir hanım peygamberin evine sultanken nasıl davranır, onun örnekliğini göremeyiz. Çünkü o günleri görmeden, gül devrini görmeden giden güllerden birisi. O çok sıkıntılar çekti, çok şeyler söyledi. Bize aleyhissalatü vesselam Efendimizle 15 yıl nübüvvetten önce 10 yıl nübüvvetli günlerde 25 yıl çok şey söyledi ama biz onun hayatından
Medine'deki iktidar günlerine dair örnekliği göremeyiz.

o günleri görmeden vefat etti. Mesela biz Ayşe anamızdan çok şey öğreniriz. Ayşe anamız bize neler söyler neler. O bir ilim abidesidir. Alimedir, fakihedir, neler nelerdir. Ayşe anamız demek dinin yarısı demektir. Ayşe anamız demek dinin üçte biri demektir. Efendimizin sözleri bunlar. Ayşe anamızın ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ondan çok şey öğreniriz. Ama biz Ayşe anamızdan nasıl ana olunur öğrenemeyiz. O manevi anlamda hepimizin anasıdır. Size sorsalar ananız kim? Hiç çekinmeden peygamberin hanımlarından birini söyleyin. Hangisiyle yüreğinizde bağ daha güçlüyse ben Hatice'nin oğluyum deyin. Ayşe'nin oğluyum deyin. Ümmü Seleme'nin oğluyum deyin. Bu sözde yalan yoktur. O hepimizin anasıdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin ve müminelerin de anasıdır. Ama onun maddi anlamda çocuğu olmadı. Olmadığı için de Ayşe anamızdan biz o alana ait bir şeyler öğrenemeyiz. O alanın rehberliğine dair bir şeyler bulamayız. Gelin Fatıma anamıza ne ararsanız var. Ne ararsanız. Kaldı ki bu iddiamızı güçlendirecek çok güçlü bir delil daha var elimizde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz sonra size aktaracağım sözü 2-3 farklı zamanlarda 2-3 farklı olay üzerine söyledi. O söz şuydu: Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Onu sevindiren beni sevindirmiş olur. Benden bir parça. Parça. Parça neyin işaretidir? Parça bütündendir. Bütün ne ise parça da odur. Allah aşkına söyleyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir tek sakalının telini gördüğünüz anda o sakalı şerifi ziyaret edince nasıl bir ruh haline giriyorsunuz? Ondan bir parça. Onu görmüş gibi farklı bir havaya giriyoruz değil mi? Onun parçası çünkü. Onun parçası olduğu için ondan o. Fatıma ne demek? Onun parçası demek. Parça ne demek? Bütün demek. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle Hazreti Fatıma için benden bir parçadır dediyse bu Hazreti Fatıma'nın örnekliğinin, rehberliğinin, modelliğinin babası tarafından da tasdikidir. Benden bir parçadır. Ben sizin için üsvetün hasene olma noktasında neysem benim parçam olan Fatıma da sizin için odur. Dolayısıyla biz peygamberin parçasından bir parçayı onun vücudundan, onun hayatından bir parçayı bugün anlamaya çalışacağız. O duayı bir daha tekrar edeyim, öyle yola revan olayım. Allah hepimizi istifade ettirsin. Aziz kardeşler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyorsunuz 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük ve kendisinden önce 2 evlilik yapmış ve kendisinden olmayan 3 çocuk doğurmuş bir hanım ile evleniyor. Hatice anamız demek bu. 2 evlilik yapmış Efendimiz'den önce. Hint, Haris isminde 2 erkek, Hint binti Aiz isminde bir de kız çocuğu doğurmuş. Böyle olmasına rağmen Hatice anamız dul kaldığı zaman onun kapısının önünde Mekke'nin nice soyluları evlenmek için sıraya girmişler. Sıraya girenlerden bir tanesi kimdir biliyor musunuz? Ebu Cehil'dir. Hatta bazı tarihi kaynaklar Ebu Cehil'in Efendimiz'e düşmanlığının zirvelere varmasının sebeplerinden biri olarak bunu da gösterirler. Hatice anamız Ebu Cehil gibi Beni Mahzum'un en soylu insanına hayır cevabını verdi ama kendisinden 15 yaş

0: küçük, elinde avucunda maddi anlamda bir şey olmayan Muhammedül Emine ise evet dedi. Ebu Cehil çıldırıyordu. O çıldırmasın da kim çıldırsın? Ben dururken Abdullah'ın, Abdülmuttalib'in yetimiyle evlenecek misin diye ortalığı velveleye veriyordu ama öyle oldu. Allah Tahire'nin yastığını yeryüzünün ve insanlığın en tahir insanı olan Muhammedül Emin ile birleştirecekti. Hani onun ilahi kanunuydu ya, temiz temize yakışır, tahir tahire yakışır diye, tahire olan Hatice'nin hayatı tahir olan Muhammedül Emin ile birleşecekti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini,

0: korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Evlilik oldu. Aradan 2 yıl geçti. Efendimiz 27 yaşında eve bir erkek çocuk oldu. Adı Kasım oldu. Kasım sütünü tamamlamadan vefat etti. 2 yıla az bir zaman kala Allah Kasım'ı alıp aldı o evin hanesinden, o evin elinden. Kasım'dan sonra 3 yıl sonra Efendimiz 30 yaşında, Hatice anamız 45 yaşında, Zeynep oluyor o evde. Zeynep validemizden 3 yıl sonra Efendimiz 33 yaşında, Hatice anamız 48 yaşında, Rukiye oluyor. Rukiye'den 1 yıl sonra Efendimiz 34 yaşında, Hatice anamız 49 yaşında, Ümmü Gülsüm oluyor. 1 yıl sonra Efendimiz 35 yaşında, Hatice anamız 50 yaşında ve Hatice anamız hamile. İslam'ın evinden bahsediyoruz. Çocukların nasıl peşi sıra geldiğini görüyoruz. Hanımların kocalarıyla çocuk pazarlığı yapmadığı İslam evlerinden bir evden bahsediyoruz. Bu konuda çok şey söylenir, hiç oralara girmeyeceğim. 35 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam, 35 yaş aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı için de bir dönüm noktasıdır. Bakın o gün, yani miladi 605'te sıralama konusunda farklı şeyler söylenebilir ama o yıl içerisinde Efendimizin hayatında 4 tane önemli olay oluyor. 4 olay o yılın meselesidir. Çok mühim hadiseleridir. Öyle olduğu için Efendimiz için bir dönüm noktasıdır diyoruz. Birincisi, o yıl Efendimiz Kabe'nin tadilatının arkasından Hacerül Esved'in yerine konma meselesinde hakemlik yapmıştır. O hakemliği biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çıkması muhtemel olan bir sıkıntıyı büyük bir fetanetle, bir bez isteyerek çözdü. Bir bez istedi. Hacerül Esved o bezin ortasına kondu. Her aileden bir adam gelsin dedi. Herkes o bezin bir ucunu tuttu. Hacerül Esved konulacak yere doğru taşındı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o mübarek elleriyle Hacer'i yerine koydu, öptü. İlk kez o tadilat sonrası o öptü ve çıkması imkan dahilinde olan o sıkıntı Efendimizin o eşsiz fetanetiyle, o eşsiz hükmüyle neticeye kavuştu. Miladi 605'in en önemli hadiselerinden bir tanesi budur. İkincisi, Ali o yıl o haneye geldi. Anlattık değil mi geçen ders? Ali 5 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam varıyor amca Ebu Talib'in yanına. Diğer amca Abbas ile beraber. Abbas 15 yaşındaki Cafer'i alıyor.

Allah Resulü de o gün Muhammedül Emin'dir, daha 35 yaşından bahsediyoruz. 5 yaşındaki Ali'yi alıyor. Ali'nin elinden tutup Hatice'sine emanet ettiği zaman da dediği söz şu oluyor: "Ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir." 35 yaşında Efendimizin hayatında olan ikinci olay bu. Üçüncüsü, Efendimiz bir anda yalnızlığı sevmeye başladı. Sosyal bir insan, hayatın içerisinde olan bir insan, ticaret yapıyor. Ficar harplerine bir şekilde katılmış. Hırful Fudul onun hayatında önemli bir olaydır. Daha neler neler. 35 yaşında bir anda Fatma doğmuş mu doğmamış mı, ama ihtimal ki doğmuş. O andan sonra bir anda yalnızlığı seven bir hale geliyor. Ve iki rivayet var bu konuda. Buna üçüncüsünü de eklemek mümkündür. Ya Abdülmuttalip, dedesi Abdülmuttalip'ten ikinci rivayet. Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'den üçüncü rivayet. Kendisi çobanlık yaparken Nur Dağı'nda, Nur Dağı sonra olacak Nur Dağı, Hira Dağı'nda o mağarayı keşfediyor ve oraya 35 yaşından sonra gidip gelmeye başlıyor. Miladi 605'te 35 yaşındayken Efendimizin hayatında olan üçüncü hadise bu. Dördüncüsü, Fatma o yıl doğacak. 605 Hazreti Fatma'nın doğum yılıdır. Bu konuda farklı tarihler görebilirsiniz. Mesela nübüvvetin başlangıcıyla birlikte Hazreti Fatma'nın doğduğu da söylenir. Nübüvvetten birkaç yıl sonra doğduğu da söylenir. Kabul edilmeyen ama söylenir, o kaynaklarda da söylenir. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o müjde verilip Miraç sonrasında da Fatıma validemizin doğduğu söylenir. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Çünkü Fatıma Mekke'de ilk günlerden itibaren Fatıma'dır. Biraz sonra size anlatacağım. Eğer o günlerde biraz yaş olarak belli bir seviyeye varmasaydı, biz Fatma'nın adından Mekke'nin sonlarına doğru bahsedecektik. Ama biz 8 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz. 10 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz. 11 yaşında, 15 yaşında Mekke'deyken Hazreti Fatma'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla İbni Sa'd'ın tabakatta verdiği miladi 605 tarihi, yani Kabe'nin tadilat yaptığı tarih, Hazreti Fatma'nın doğum tarihi olarak en doğru olandır. Hatice anamız hamile. Artık doğum günleri yaklaşıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün hanenin dışında Hatice anamız doğuruyor. Nur topu gibi bir kız. Kız olduğunu duyunca anamızın içinden şöyle bir şey geçiyor: keşke diyor efendim bıraksa da buna annemin adını koysam. Hazreti Hatice'nin anası Fatma binti Zaide'dir. Onun ismini koymak istiyor. Ama öyle bir edep, öyle bir saygı var ki, inanın Hazreti Hatice'nin o edebi, o saygısı başlı başına bir meseledir. O hanede sultan olması, Efendimizin 13 tane Hatice'den sonra hanımı yastığında ve evinde görmesine rağmen "Allah bana Hatice gibi birisini vermedi" demesi boşuna değil. İnanın Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e olan saygısı, ihtiramı, edebi bambaşkadır. Söyleyecek bir fırsatını kolluyor. Doğum yapmış, kız çocuğu olmuş, haber verilmiş, kız oldu denmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koşa koşa sevinçle geliyor eve. Evin dördüncü kızıdır. Kız duyulunca yüzler kararır. Yüzlerde bir matem havası esilir. "Ben kızların babasıyım" diyerek, övünerek gezen Efendimiz aleyhissalatü vesselam dördüncü çocuğunun da kız olduğunu duyunca sevinçle gelir. Alır Fatma'yı kucağına, şöyle bir söz söyler: "Bu benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim." Hatice anamızın o anda neler düşündüğünü şöyle bir tahayyül edin, ama hiçbir söz yok. "O benim

Annemdir, babasının anası. İlk gün söyleniyor bu. İlk gün babasının anası. O benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim. Hatice anamız hiçbir şey söylemiyor. Ama sonra Efendimiz asıl maksadını söylüyor. Annem dedimse, annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatma'nın ismini dedim diyecek. O anda Hatice anamız sevinecek, tamam diyecek. Hem senin ananın ismi olsun, hem benim anamın ismi olsun diyecek ve Hazreti Fatma'nın ismi öyle konulacak. Fatıma ismi bölgenin bildiği bir isimdir. Uhud'da o dehşetli tabloların birinde Efendimizin o ruh halini, o bedenini şöyle bir aklınıza getirin. O anda şöyle bir haykırışı var. Ben Fatımaların oğluyum diyor. Ben Fatımaların oğluyum. Niye demiş Efendimiz bunu? Onun hayatında Fatma bir tane değil, kızı Fatma değil zaten. Ben Fatmaların oğluyum diyor. Ali'nin anası Fatma binti Esed olsa ben Fatma'nın oğluyum diyecek. Fatmalar dediğine göre en az hayatında 3 tane Fatma olması lazım. Biz onun hayatında 3 tane Fatma'yı tespit ediyoruz. Kayınvalidesinin de dışında onu da sayarsak o da anadır, 4 tane dememiz lazım. Efendimizin baba annesi Fatma binti Amr'dır. Yani Abdülmuttalib'in hanımı. Abdullah'ın anası Efendimizin babaannesi oluyor. Adı Fatma binti Amr. Efendimizin 5. göbekten bir ninesi var. Kilab İbni Mürre'nin eşi Fatma binti Sayat. Ondan dolayı da o bu 3 Fatma'yı kayınvalidesini de saysak 4 Fatma'yı kendisinin Fatmaları olarak kendi soy silsilesinin içerisinde olduğu için ben Fatmaların oğluyum deyip Uhud Dağı'nda o dehşetli anda o halini beyan etmiştir. Aynen öyle bir tablo başka bir yerde ben Fatmaların ve Atikelerin oğluyum diye de geçer. Onun ninelerinin içerisinde Atike ismine de çokça rastlamak mümkündür. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatma ismine karşı bir hassasiyeti var ki son kızı Fatıma'ya o ismi verdi. Bölgenin bildiği bir isim, anlamı şu: sütten kesilen bebek demek. Genelde sütten kesilen bebeklere o isim söylenir. O isim onun için verilir. O ismi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şekilde kızı Fatma'ya veriyor. Ama biz o ismi şöyle anlamamız daha doğru bir anlam olacak. Hazreti Fatıma evet sütten kesildi ama vahyin sütünü içti. Öyle bir içti ki Kur'an'ın kızı oldu. Öyle bir içti ki vahiy evinin kızı oldu. Öyle bir içti ki Kur'an'la büyüdü, Kur'an'la yetişti, Kur'an'la evlendi. Kur'an bitti, o da gitti. Kur'an'ın nazilinin bitiminin arkasından 6 ay tek yaşadı. 6 ay sonra Allah onu da bu dünyadan çekip aldı. Vahiy evinin kızı demek budur işte. Ona bunu söylememiz gerekir ki o ancak Kur'an'ın içerisinde Kur'an'la nasıl bir bütün halinde bir hayatın sahibi olduğu daha iyi anlaşılmış olsun. Konumuz mu bilmem ama şurada bir parantez açıp bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu isim meselesi mühim bir meseledir. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu konuda açık beyanları var. Baba ve annelere bu manada söylediği sözler var. Eğer biz sünnete ittiba ederek bu isim meselesinde davranmamız gerekirse yapacağımız şey şu: anlamı ve çağrışımı güzel olan isimleri çocuklarımıza vermek. Çünkü dostlar unutmayın, konulan her isim o çocuğa yapılmış bir duadır. Her insana isminden nasibi vardır. Nasibi olduğu için de nasipdar etmek istiyorsanız çoluk çocuğunuzu böyle yapacaksınız. Ama bu konuda dışarıdaki insanlar değil, sizi tenzih ederim ama
namazlı niyazlı Kur'an'la

haşır neşir olan insanlar, bir şekilde hassasiyeti olan insanların şöyle bir takıntıları var. Öyle bir isim koyacağım ki başka kimse de olmasın. O sadece bende olsun. Onun içinde ne yapıyor? Belki hayatı boyunca Kur'an'ı baştan sona okumamıştır. Eline alıyor bir cımbız, Kur'an'ın Fatihasından Nas'a kadar isim arıyor. Başından sonuna kadar öyle bir isim seçeyim ki hiç kimse de olmasın takıntısından dolayı böyle bir hale düşüyor. Şimdi bazı isimler söyleyeceğim. O isimler olanlar kusuruma sakın bakmasınlar. Bundan sonra böyle bir yanlışlık olmasın diye bunları söyleyeceğim. Son yıllarda yapılmış bir araştırma bu. Son yıllarda bizlerin içinde bu topraklarda konulan en fazla isimlerden üç tanesi şunlar: Aleyna, Ünzile, Ecrin. Üçü de Kur'an'dan. Kur'an'ın tam ortasından hem de. Peki var mı bir anlamı? Bunlar isim olmaz ki. Aleyna üzerimize demek. Ünzile fiildir. İndirdi anlamına gelir. Ecrinin anlamı ücrettir. Birine fiyat deseniz hoşuna gider mi? İlle de Kur'an'dan olacak diye böyle bir sıkıntıya niye kendimizi sokuyoruz Allah aşkına? Kardeşlerimizden biri ya Zelcelali vel İkram duymuş Kur'an'da ve dualarda kullanılır. Onun yasını almış, arkasından zeli de eklemiş, olmuş yazel. Bir de şirin gözüksün diye bir can eklemiş, öyle bir şey de var, olmuş yazel can, a olmuş isim. Ne anlama gelir? Hiçbir anlamı yok. Allah aşkına Ebu Bekir dururken, Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken ne işiniz var sizin bunlarla? Hatice bakın, Fatıma, Asiye koyun. Koymuyor, bizimkiler de koymuyor. Mesela çocuklarına Nuh ismini koymuyor. Lokman koymuyor. Süleyman koymuyor. Davut koymuyor. Allah peygamber olarak seçmiş. Onlar çoğalmış ya. Çoğalmış isimler olmasın. İstisnai olsun diye onları değil. Duyulmamış isimlerin arkasında koşuyor. Allah'ın seçtiği isimler isimlerimiz olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş on binlerce sahabi var değil mi? Onların isimlerini koyun. İstiyorsanız onların üzerinden mesajlar verin. Mesela bazen ismi unutulmuş bazı sahabiler var. Size söyledim. Sevvan koyun mesela. Selman koyun mesela. Ne güzel bu isimler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş. Nesibe koyun, Sümeyra koyun, anaların anası olan Amine koyun. İsim mi bitti ki siz ya ansiklopedilere ya internete ya da Kur'an'ın başına bu gözle oturuyorsunuz? Yaygın olsun, anlamı olsun, duyulunca zihinlerde bir çağrışım olsun. Eğer sünnet üzere bu meselede hareket etmek istiyorsanız yapacağınız bu. Efendimiz bunu yaptı. Zaten sünnetin tesisi onunla olmuş bir hadisedir. Yaygın, anlamı bilinen, toplum içerisinde de duyulduğu zaman bir şekilde çağrışımı olan, mesela analarından biriyle özdeşleştirilerek çağrışımda bulunacak netice itibariyle ya da farklı bir şekilde böyle bir ismi Fatıma validemize koydu. Ve Hazreti Fatıma miladi 605'te o hanenin dördüncü ve son kızı olarak merhaba dedi. Biliyorsunuz Efendimizin iki oğlu oldu Hazreti Hatice'den. Bazı kaynaklarda üç diye geçer, o doğru değil. Doğru olan iki tanedir. Üç olma sebebini de söyleyeceğim şimdi. Vahiy nazil olduktan sonra, yani Hazreti Fatıma'nın doğumundan yaklaşık 6 yıl sonra Hatice anamızın bir oğlu daha oldu. Onun adı Abdullah. Abdullah'ı Allah 6-7 ay sonra çekip aldı o haneden. Vahiy günlerinde doğduğu için Efendimiz ona Tahir dedi. İşte bazıları bunu karıştırıyor. Sanki Tahir başka bir çocukmuş gibi Hatice anamızdan Efendimizin üç oğlu olduğu söylenir. Bu doğru değil. Kasım, Abdullah ve 4 kız. Yıllar sonra Efendimiz Mariye validemizle evlenecek. Mariye'den de

İbrahim olacak. Dört kız Hatice'den, iki oğul Hatice'den altı, bir oğul da Mariye'den yedi. Dikkat edin, imtihanın ağırlığına dikkat edin. Allah yedi çocuktan altısını Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken çekip alacak. Altı çocuk acısı. Bir tanesini görünce ne hale giriyor ana ve babalar? Zor bir imtihandır. Allah o imtihanı kimseye vermesin. Ama böyle bir imtihanla karşı karşıya kalan birisi bile bunun acısını ne kadar yüreğinde hisseder onu bir tahayyül edin ve Efendimiz'i hatırlayın. Altı tane evlat acısı. Ya Fatma'nın dünyasından baksak işe. Fatma'nın da kardeşleri bunlar. O gencecik sine bu acılarla yoğruluyor. O gencecik sine o acılarla yoğrularak bir kıvama geliyor. 10 yaşında babaya ana olabilecek bir olgunluğa eriyor. Acılar yoğurur zaten insanı. O dertler, o acılar insanı alır, öyle vurur, öyle çarpar ki bir anda insana 3-5 basamak birden çıkarttırır, farklı bir noktaya getirir. Hazreti Fatma buydu işte. Acılar yoğura yoğura onu olgunlaştırdı ve belli bir kıvama getirdi. Hazreti Fatma 5 yaşında o eve bir sevinç ve saadet kaynağı olarak geldi. Aradan 5 yıl geçti. Miladi 610, babası Muhammedül Emin Cibril-i Emin ile buluştu. Vahiy geldi o eve. Zemmiluni zemmiluni sözlerini o da duydu. Anası babasının üzerine örtüyü koyarken o da o evdeydi. O da o hanedeydi. İlk günden itibaren birçok hadiseye şahit oldu. 5 yaşındaydı o günler. 5 yaşında günaha şirke bulaşmadan Betül'ün bu manada anlamı işte onunla bağlantısı var. Hiçbir günah ve şirk hayatına, rüyasına, zihnine, gözüne değmeden tertemiz bir biçimde İslam'ın kızı oldu, vahiy evinin kızı oldu, nübüvvet evinin kızı oldu. O evde böyle bir halde büyümeye başladı. Vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesindeki diğer üç kız Zeynep evde değil, o evli Ebul As ile Ebul As ki Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğludur. Yani teyze çocuklarıdır Ebul As'la Zeynep validemiz evli Mekke'de başka bir yerde oturuyor. Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğluyla sözlü. Nişan diyemiyoruz. Nişan Araplarda bizim bildiğimiz gibi değil. Bir söz kesilme var aralarında. Ama netice itibariyle Tebbe suresi nazil olunca o bozuluyor. İki dul olarak hanım da kız olarak evde kalıyor. Vahiy geldi. Tebbe suresi nazil olmaya başladı. O hadiseler olduktan sonra biliyorsunuz Hazreti Osman o kızlardan birine talip oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam büyük olan Rukiye'yi Hazreti Osman'a verdi. Nübüvvetin 5. yılından itibaren Rukiye validemiz de o evde değil. Zeynep değil, Rukiye de değil. Ama evde iki kız var. Ümmü Gülsüm var ve Fatıma var. Bir kaynaktan konuşmuyorum ama kaynakların başka bir çerçeveden söylediği söz üzerinden konuşuyorum. Sanki bu iki kızın aralarında bir iş bölümü var. Şöyle, Ümmü Gülsüm evde anasının yanında olacak, Fatıma dışarıda babasının yanında olacak. Nereden biliyoruz bunu? Böyle bir söz var mı kaynaklarda? Yok. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Ümmü Gülsüm'ün 13 yıllık Mekke döneminde aleyhissalatü vesselam Efendimizle alakalı evin dışında bir rivayeti yoktur. Adının karıştığı bir hadise yoktur. Olsaydı bir şekilde kaynaklarımız bahsedecekti. Ama Fatıma'nın vardır. Onlarla ifade edilen.
Buradan da anlıyoruz ki

Sanki öyle bir bölüşüm olmuş. Ümmü Gülsüm evde olacak, Hatice'nin arkasında, yanında, ona yardımcı olacak. Fatıma bir gölge gibi babasını takip edecek. Babasının kızı olacak. Babasının kızı olacak. Binti Ebiha olacak. Babasının kızı, bu ifade sıradan bir ifade gelmiyor değil mi size? Çünkü biz bunu da kullanırız. Doğru, her kız bir babanın kızıdır. Ama o öyle değil işte. Binti Ebiha demek, babasının kızı demek. Hani bazen biz de çocuklarımızdan şöyle güzel bir şey görsek deriz ya, ha babasının oğlu, aynen babası gibi. Kötü bir şey de görsek aynı dayıları gibi deriz ya bazen. Ya da kızsa teyzelerine mal ederiz. Ama oradaki o ifade bir hakikati söylüyor aslında. Babasının kızı ya da babasının oğlu dediğinizde babasının yolunda anlamına geliyor. Öyle ki tam babasının kızı. Öyle ki tam babasının yansıttığı hayatı yansıtıyor. Öyle ki o babanın kızı olmakla bir şeref kazanmış. Babanın kızı, babasına kurban olalım. Kim babası? O babanın kızı, bir şeref var. Ama bir de o şerefi muhafaza etmiş. O şerefi temsil etmiş. O şerefin hakkını ödemiş. O şerefi sorumluluk dengesi çerçevesinde ortaya koymuş. Bakın ne diyor Ayşe anamız. Ben çok kız gördüm ama Fatıma kadar babasına benzeyeni görmedim. Hazreti Ayşe anamız diyor bunu. Ve bunu söylerken Hazreti Ayşe anamız olaya bir taraftan da bakmıyor. Şimdi insanın çabalayarak babasının yolunda yürüme adına bazı şeyleri elde etmesi mümkündür. Ahlaken, ibadete olan düşkünlüğüyle, hassasiyetleriyle babanın kızı olunabilir. Ya yürümesi, insanın elinde olan bir şey mi? Ya konuşması, insanın elinde olan bir şey mi? Sedasıyla, edasıyla, endamıyla babasını yansıtması insanın elinde olan bir şey mi? Ayşe anamız ne diyor biliyor musunuz? Bazen diyor geceleri biz arkadan görürdük onu evde, onu babası zannederdik. Yürüyüşüyle, konuşmasıyla, boyuyla tam babası. Babasına da canlar feda, kızına da canlar feda. Tam babası her haliyle. Allah öyle yaratmış, babasının kokusu duyulsun diye. Bilmiyorum bunu demek doğru mu? 6 ay sonra çekip aldı ki Allah. İnsanlar bakıp da babayı unutmayıp hayatlarına bir düzen vermesin. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmasınlar. Bu süreç uzun uzamasın diye 6 ay sonra çekip aldı babasının kızı olan Fatıma'yı. Çünkü o konuşsa anında baba hatırlanacak. O elini kaldırsa şöyle, anında baba hatırlanacak. Yürüse baba hatırlanacak. Her hali ile babayı yansıtacak. Bu haliyle babasının kızıdır. Babasının kızı 13 yıllık Mekke sokaklarında hep babasının arkasındadır. Vahiy geldi 5 yaşında. 1 yıl sonra 6 yaşında, 2 yıl sonra 7 yaşında. Ne yapabilir 6-7 yaşında bir çocuk? 1 yıl sonra 8 yaşında. Ne yapabilir 8 yaşındaki çocuk? 8 yaşında kızlarınız var, çocuklarınız var. Ne yapıyorlar Allah aşkına? Onlar ne yapıyorlar ki Fatıma ne yapsın? Onlara iş yaptırtan babadır baba. Bakın, Fatma'nın seviyesini yükselten bir rivayet söyleyeceğim size. Allah aşkına gözleriniz, zihinleriniz çok dikkatli biliyorum. Şu meseleyi biraz daha dikkatle dinleyin. Yüreklerinizin ta derinliklerinden dinleyin. Nübüvvetin 3. yılı, yakın akrabalarını uyar ayeti gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Safa tepesinde, ey Kureyş deyip bir seda ile Kureyşlere dikkat çekiyor. Gelin gelin diye Kureyş'i topluyor Safa tepesinin eteklerine. Ve onlarla bir konuşma yapıyor. Uzunca bir konuşmadır. Konuşmanın sonlarında

güvenme. Yarın ben bile sana Allah katında hiçbir şey yapamam. Bu söz adamı alır, duvardan duvara çarpar. Ey halam Safiye, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Yeğenim peygamber diye güvenme, yarın Allah katında ben de senin için bir şey yapamam. Söz kime geliyor biliyor musunuz? 8 yaşında Fatma'ya. Ey kızım Fatma, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Baban peygamberdir diye güvenme, ben de yarın Allah katında senin için bir şey yapamam. 8 yaşında o kadar insanın içerisinde seçilip de bu söz bir kıza söylenirse, o kız işte babasının kızı olur. Muhatap almışsın sen. Sorumluluğunu hatırlatmışsın ona. Onun nasıl bir şerefle karşı karşıya olduğunu duyurmuşsun. Öyle kızarak, bağırarak ya da onun fark etmeyeceği yollardan değil. Şöyle topluluğun içerisinde işin ciddiyeti yüreğini parçaladığı bir anda alnından terler boşalarak o sözün mükellefiyeti ve sorumluluğu altında inlerken kızına bunu söylemişsin. Ne oldu? Fatıma o sözle babasının kızı oldu. Vallahi diğerlerinde nasıl etki etti bilmiyoruz. Ama o söz Fatıma'da öyle bir etki etti ki Fatıma tam babasının kızı oldu. 8 yaşında onu aldı o sözü, hayatının sonuna kadar hep nefsini Allah'tan satın almanın gayret ve mücadelesini verdi. Peygamberin kızıyım diye hava atmadı. Mekke'de atamazdı. Medine'de İslam devlet oldu. İslam babasının günlerinde Medine'nin tamamına yayıldı. Hayber fethedildi. Huneyn fethedildi. Mekke'nin fetih günü anlatacağım belki o gün onları size, Medine döneminde. Aleyhissalatü vesselamın yanındaydı Fatıma. Ama babasının dilinde nasıl istiğfar varsa ondan bir parça olan Fatıma'nın dilinde de istiğfar var. Babasının kızı, tam babasının kızı. Daha başka bir söz inanın ki bilinmez ve bulunmaz Hazreti Fatma'yı ifade etmek için. 11 yaşında, bilemediniz 10 yaşında. Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Olay Buhari'de aktarılır, Müslim'de anlatılır. Aklınıza gelen birçok tarihi rivayette, kitapta kaydedilir. İbni Mesud diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yakınlarında namaz kılıyordu. Biz de birkaç zayıf Müslüman onun uzağında onu seyrediyorduk. O ara Ebu Cehil, yanında Mekke'nin büyükleri, Mekke'nin kara yüzlü adamları Efendimizin aleyhine konuştular. Sonra Ebu Cehil işaret etti, dedi ki şurada falancası bir deve kesti, işkembesi orada. O işkembeyi kim onun başına ve sırtına bırakabilir? Ukbe İbni Ebi Muayit ben dedi. Yanına aldı bir iki adamını. Gitti o işkembeyi aldı. Bir deve işkembesinden bahsediyoruz. İçi dolu bir halde Efendimiz secdedeyken onun sırtına bırakıldı. İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Ne diyeceğiz? Müdahale etsek olmaz, etmesek olmaz. Biri haber mi verdi, kendi mi geldi bilemiyoruz. 10 yaşında Fatıma geldi. Bir aslan gibi. Ağlaya ağlaya babasını o halde görünce bir feryat ulaştırdı. Bir feryat orada dile getirdi. Kabe'yi inlettirecek. Sonra itekliye itekliye babasının sırtından işkembeyi aşağıya attı. Babası namazını bitirdi. Sarıldı kızına. Kızı ağlıyor. Baba ağlıyor. Bir söz. Üzülme kızım. Allah babanı zayi etmeyecek. Bu söz 5000 sene önce Hacer'in o topraklara emanet olarak bıraktığı bir söz aslında. Hacer
kundaktaki yavrusuyla.

Ayla o topraklarda kalınca İbrahim dönüp gidiyor. İbrahim bizi kime bırakıyorsun dediğinde rahmetin babası olan İbrahim dönüp onlara sizi Allah'a bırakıyorum da diyemiyor. Anlıyor Hacer, bu iş İbrahim'in işi değil. Git. Allah'a ise eğer Allah bizi zayi etmeyecek. O söz vahyin ilk günü Hatice'nin dilinde. Zemmiluni zemmiluni diyerek gelmiş. Şok yaşıyor Efendimiz, hem de derin bir şok. O halde, o ruh halindeyken ilk söz şu: Hatice anamızın, üzülme, Allah seni zayi etmeyecek. Ondan sonra gerekçelerini beş cümle ile anlatacak. Şimdi o sözü Hatice'nin kızına öğretiyor Efendimiz. Üzülme, Allah babanı zayi etmeyecek. Kızının gözyaşlarını silecek Efendimiz. Sonra dönecek. Kureyşlerin tam böyle gözlerinin içine baka baka. Allah'ım, Kureyşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyşleri sana havale ediyorum. Sonra o topluluk içerisinde bulunan yedi ismi sayacak Efendimiz. Olayın ravisi kim? Abdullah İbni Mesud. Diyor ki o yedi isimden iki tanesini unuttum. Aklıma gelmiyor. Ama beşi şuydu. Efendimiz dedi ki Allah'ım, Amr İbni Hişam'ı sana havale ediyorum. Amr İbni Hişam kim? Ebu Cehil. Sana havale ediyorum. Allah'ım, Şeybe İbni Rebi'ayı sana havale ediyorum. Allah'ım, Utbe İbni Rebi'ayı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ümeyye İbni Halef'i sana havale ediyorum. Saydı. İbni Mesud yıllar sonra bu rivayeti söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor, saydığı o yedi isimden beşi kaldı aklımda. O beş tanesinin de Bedir'de öldürüldüklerine ve Bedir kuyularına atıldıklarına şu gözlerimle şahit oldum. Allah'ın peygamberi Allah'a havale etmiş. Yevmül Furkan olan Bedir gününde de her birisi farklı bir şekilde bu dünyadan çekip gitmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu isimleri söyleyince İbni Mesud diyor ki bir anda yüzleri kıpkırmızı kesildi. Korkularından tek bir kelime edemediler. Fatma'nın 10 yaşında yaptığı iş erkeklerin yapmaya korktuğu iştir işte. Fatma olmanın ne demek olduğunu varın siz buradan anlayın. Eğer atılmışsa peygamberin davasına bir işkembe, atılmışsa peygamberin davasının üzerine bir sıkıntı, uzattığın el inşallah bu çağın Fatma'sının elidir. Bunu böyle bil. Bunu böyle bil ki bu çağın Fatma olmanın yolunu bunun üzerinden öğren. 10 yaşında Fatma bu. Makrizi İmtaül Esma'da naklediyor. Hazreti Fatma Kabe'den evine doğru gelirken yine Mekke'nin o kara yüzlü adamlarının oturduklarını görüyor. Konuşuyorlar. Bunlar kesin babam hakkında konuşuyorlardır deyip onlara bir yaklaşıyor. Yaklaşınca ne duysun? Aralarında Efendimiz'i öldürmeyi konuşuyorlar. 11-12 yaşlarında, artık kaç yaşındaysa bir kız böyle bir haber duyunca nasıl bir hale düşer? Kan revan içinde, terliye terliye, koşa koşa eve geliyor. Babasına söylüyor. Duydum, böyle konuşuyorlar. Korkma kızım diyor. Allah babanı koruyacaktır. Abdest alıyor Efendimiz, tutuyor Fatma'nın elinden. Güvenin, teslimiyetin ve bu sözün ne demek olduğunu Fatma'ya öğretmek için o tehditleri söyleyen insanların gözünün içine baka baka
Kabe'ye gidiyor, namazını kılıyor, yine aynı teslimiyetle, aynı güvenle dönüp geri geliyor.

Fatıma bunu görür de duyar, durur mu? Ne yapar biliyor musunuz o günden sonra? Ne zaman o kara yüzlü adamları görse şöyle gözlerini diker onların üzerine, adeta gözleriyle onları devirircesine onlara şöyle bir bakar. Bir gün öyle bir bakmıştır Ebu Cehil'e. Ebu Cehil korkmuş, ne yapacağını şaşırmış. Fatma validemize bir tokat atmıştır. O Allah yolunda bir tokat da yemiştir Mekke'nin sokaklarında. Fatıma, Fatma'dan bahsetmek böyle. Her an Efendimizin arkasında onu bir gölge gibi takip eden biri. Nübüvvetin 7. yılı, zor günler, Şibi Ebi Talip günleri. 3 yıl boyunca muhasara altında kalacak Müslümanlar, ambargo altında kalacaklar. Öyle ki Sad bin Ebi Vakkas'ın bize naklettiği bir şey, toprağın içindeki deri parçalarını güneşin alnında ısıtarak yemek zorunda kalacaklar. Allah aşkına soruyorum size. Hazreti Hatice Efendimizle evlenmeden önce, hatta evlendiği yıllarda da biliyorsunuz evlenip Efendimiz bir müddet o evde kaldı ta nübüvvet gelene kadar. Oturdukları evin adı Radiyatul Kabe idi. Kabe'nin süt kardeşiydi. O kadar güzeldi ki o ev. O ifade Mekke'de iki ev için kullanılırdı. Biri ya Velid İbni Mughire ya Ebu Cehil'in, ama ikincisi Hazreti Hatice'nin. O kadar güzel bir ev. O kadar rahat imkanlar. Nübüvvet geliyor, imkanlar daralıyor. İslam'ın sırtından zenginleşen biri değil Hazreti Peygamber ve o nübüvvetin yolunda yürüyenler, İslam'a girdikleri için cepten verenler. Asıl alimlik bu zaten, onu söylemiştik. Hep cepten verenler, hep cepten veren biri olarak sıfırı tüketmiş artık. Nübüvvetin 7. yılında Şibe Ebi Talip'te çadırı andıran bir yerde kalıyor. Soruyorum size. Eğer yıkılası viranede evladu iyal bu manada Efendimiz'e destek olmasaydı, Efendimiz bu işi yapabilir miydi bu rahatlıkta? Hatice validemiz bir şey söyleseydi, Ümmü Gülsüm bir şey söyleseydi, Fatıma bir şey söyleseydi, ne yapardı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah aşkına? Hiçbir şey yok. Destek var. Yürü baba diyorlar, arkandayız. Yürü efendim diyor Hatice anamız, arkandayız diyor. Böyle bir destek var. 3 yıllık o zorlu süreçte Fatıma anamızın yaşı 11-12. Ümmü Gülsüm ondan bir yaş büyük. İkisi de aynı hanede. Bir kez olsun onların o zorlu günlerde babalarına karşı söyledikleri bir sözü tarih kaydetmemiştir. Olsaydı elimizde vesikası olurdu. 3. yılın sonunda Şibe Ebi Talip muhasarası bitmiş. Efendimiz derin bir nefes alacak. Allah Ebu Talip'i çekmiş almış bir destekçi olarak, arkasından Hatice de gitmiş. Hüzün günleri, hüzün yılı, Efendimizin o halini biliyorsunuz. O halde de onun yanında Fatıma vardır. Hep onun yanındadır. Babasının yanında ağlamamıştır anasının arkasından. Nereden biliyoruz onu? Konuşuyorlar bir gün. Babasıyla beraber Hatice'yi konuşuyorlar. Baba başlıyor ağlamaya. Çok farklı bir hale giriyor. Hemen Hazreti Fatma gözyaşlarını siliyor. Babacığım diyor. Cebrail bize annemizin çok büyük bir sarayda cennette olduğunun haberini vermişti değil mi sana? Sen de onu bize söylemiştin. Efendimiz evet diyor. O halde niye üzülelim ki baba? Gıpta edelim anamızın haline. Babasının anası, babasının kızı. Babasını teskin ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o zorlu günlerinde onun yanında gerçekten bir analık yapıyor. Hatice'den boşalan o büyük boşluğu gencecik yaşına rağmen, 13-14 yaşında bir kız çocuğu iken Fatma dolduruyor. Buradan anlayın neden Fatma haneye girdiğinde Efendimiz onun önünde ayağa kalkar. Anaların önünde ayağa kalkılır. Anaya saygı gerekir.
ananın önünde ayağa kalkmayacak da kimin önünde kalkacak? Onu ananın yerine koymuş. Onun için ona bu ihtiram, bu saygı var. Taif'e gönderiyor, o gönderiyor. Karşılıyor, o karşılıyor. Taif'ten gelişi aktarıyor Zeyd bin Harise. Babasına hiçbir şey sormadı. Anladı halimizi. Eli boş dönmüşüz Taif'ten. Babasına sorsa üzülecek. Hiçbir şey sormadı babasına. Geldi bana sordu, ben anlattım diyor. Anlayışına kurban olduğumuz bu. 13-14 yaşında hali bu. Öyle bir hal, öyle bir eda, öyle bir hava ki hangi birini anlatayım bilmiyorum ki size. 2 yıl dul kalacak babası. 2 yılın sonunda Osman İbni Mazun'un hanımı Havle binti Hakim o eve gelecek. Ne için? Efendimiz'i evlendirmek için. Hazreti Fatma'ya olayı söylediği zaman, bakın bugünün insanları olarak bu noktada çok sıkıntılarımız var. Ben bazen bazı şeyler duyuyorum, çok üzülüyorum. Onların da aslında cevabı olacak bu örnek. Fatıma validemize, Havle validemiz babasının evliliğinin meselesini açtığı zaman bazı cahillerin dediği gibi şu sözü söylemiyor Fatıma. Anamın üzerine evlilik mi? Böyle bir söz yok. Evet diyor ve destekliyor Havle validemizi. Vefat etmiş 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında adamın hanımı. Tersi de geçerli. Eşini kaybetmiş. Hanım dul kalmış. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Bu işin yaşı yok. Bu işin cinsiyeti de yok. Eğer birisi kocasını ya da hanımını kaybettikten sonra evlenmek gibi bir talebi varsa, çocuğu erkek olsun kız olsun babasını ve annesini bu işte engelleyemez. Engellerse mesuldür. Engellerse eğer onun Allah katında sorumluluğu vardır ve gerçekten sorumluluğu ağırdır. Hangimizin anası Hatice'den daha değerli Allah aşkına? Hangimizin anası? Hangimizin babası bir sahabiden daha değerli? Kıyası Efendimizle yapamıyorum. Çünkü Efendimizin hanımları bizim annemizdir. Onlar için evlilik ebediyen haramdır. Ebu Bekir'in hanımı, Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor, evleniyor. Senin baban Hazreti Ebu Bekir'den haşa daha mı kıymetli? Annen sabretmiş, evlenmemiş. Öp elini, saygı göster. Ama varsa böyle bir talebi, benim anam değilsin, babam değilsin deme hakkın yok. Bak Fatıma bugünün dünyasına ne söylüyor. Diyemezsin, böyle bir hakkın yok. Havle validemiz geliyor, söylüyor. O destek oluyor. Babasını da ikna ediyor. Yoksa babanın o an için gönlü yoktur. Ve Sevde validemizle evliliklerini gerçekleştiriyor bu iki hanım. Sevde validemiz o eve geliyor. Fatma validemiz halen o evde. Üvey anne kız gibi bir diyalog yok ortada. Ana kız gibi bir diyalog var ortada. Muhabbet var ortada. Gerçekten şefkat var ortada. Merhamet var ortada. Öyle ki Sevde validemiz her daim Fatıma anamızın o manada ortaya koyduğu şeyleri her daim iftihar ile, o her daim vefa ile anlatacak. Böyle evlendirdiği onun yanında. Akabe'nin yolları açılıyor artık yavaş yavaş babasının arkasında. Hicret yolu açılıyor. Babasını yolcu edenlerden bir tanesidir. Bakın biz kaynaklarımızda hep hicret yolunu anlatırken Ebu Bekir'in evini anlatırız ama Efendimizin evini anlatmayız. Efendimizin evini hiç bir siyer kitabında göremezsiniz. Çünkü hicret Ebu Bekir'in evinden başladığı için Efendimizin kızlarıyla ve hanımı Sevde ile nasıl ayrıldığını bilemiyoruz. Ama hicret kadar önemli bir şey söyleyeceğim size. Bütün

0: Hicrete güç bulabilenler gittiler. Geriye kim kaldı? Ebu Bekir ve ailesi. Efendimiz ve ailesi. Ali ve annesi. Bir de Efendimizin evinde olan Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen ve Üsame. Zeyd de gitmiş. Bunlar kalmış. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Düşmanın içerisine çoluk çocuğunu bırak, hicrete git. Efendimizin başına 100 deve kondu. Mekke müşrikleri alsaydılar Fatma validemizi ya da Ümmü Gülsüm'ü ya da hanımı Sevde'yi hapsetseydiler. Ve sen gelmeyene kadar çocuklarını bırakmayacağız deseydiler. Efendimizi gelmeye mecbur ederler miydi? Hayır etmezlerdi. Efendimiz bunu göze alarak gitti. Ebu Bekir bunu göze alarak gitti. Bunu bilin, bilin ki ne kadar büyük bir iş hicret, öyle iyi anlayın. Ali anasını bıraktı geldi. Ali anasını oraya bıraktığı zaman bunu göze alarak geldi. Her birisi Allah hicret emrini verdi. Büyük bir teslimiyetle arkalarına bakmadan, sorgu sormadan, soru sormadan, sorgulamaya girmeden bu emre icabet ettiler. Nübüvvetin başarısının sırrı buradadır işte. Allah'a öyle bir tevekkül var ki inanılmaz düzeyde olduğu için o tevekkül, hesabi olmadığı için o tevekkül, Allah onların ailelerini o ateşin içerisinde korumuştur. Gidiyorlar. Biliyorsunuz hicret oluyor. Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde 1-2 ay geçiyor aradan. Bazı kaynaklara göre çok daha uzundur. Hadi biz 1-2 ay diyelim. 1-2 ay sonra Efendimiz Zeyd bin Harise'yi çağırıyor. Yanına Ebu Rafi'yi koyuyor. Hizmetlisidir onu. Hazreti Ebu Bekir de Aşere-i Mübeşşere'den olan Talha İbni Ubeydullah'ı çağırıyor. Hatta Efendimiz elde avuçta bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'den borç alarak Zeyd bin Harise'yi gönderme adına hazırlıklar yapıyor. Onları göndererek ailelerini alıp getirtiyorlar Medine'ye. Zeyd bin Harise Ebu Rafi ile beraber gidiyor. Ümmü Gülsüm'ü, Fatıma'yı, Sevde validemizi, kendi hanımı Ümmü Eymen'i ve oğlu Üsame'yi alıyor. Talha İbni Ubeydullah ve Ali'nin annesi Fatma'yı alıyor. Talha İbni Ubeydullah ise Hazreti Ebu Bekir'in ailesini, kızlarını, Esma validemizi, Ayşe validemizi alıyor ve öylelikle Medine'ye getiriyorlar. O aileler kavuşuyor Medine'de birbirlerine ve Medine'de Fatma'nın yepyeni bir hayatı başlıyor. Burada bırakayım. Babasının anası başlığında Hazreti Fatma'nın Medine hayatını da inşallah bir dahaki ders anlatayım. Allah istifade ettirsin. Cenab-ı Hak içimizden Fatma'nın ruhunu diriltenleri çıkartsın. İnşallah o ruh ile dirilip o ruh ile ayağa kalkanların sayısı içimizde artsın. Fatma olmanın sorumluluğunu bilsin hanımlarımız, kızlarımız. Ah bir Betül olmak, onu bir anlayabilsek, bilmiyorum irdeleyeceğiz belki ilerleyen derslerde. Bu Betüllülüğün el değmemiş, göz değmemiş olmanın ne demek olduğunu bir anlasak ve Fatma olmanın en temel ilkelerini onun sıfatlarının ve hayatının üzerinden kavrasak emin olun birçok şeyi anlayacağız, kavrayacağız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee.

0: Huzurlu Umre 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Adamın bunu istemesine kızdım.
2: Ah, yufka yürekli oğlum benim. Doğru diyorsun. Belki de peygamberimizin o elbiseye ihtiyacı vardı. Ama onu vermesi daha güzel değil mi? Kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmemiz büyük bir erdemdir.
1: Ama anne, o adam peygamberimizin eski elbisesini görmedi mi? Neden yenisini onun elinden aldı ki?
2: Yavrum, güzel oğlum, Allah ne buyuruyor? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz diyor. Bence peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var.
3: Biz Mekke'de oldukça zengindik. Güzel bir evimiz ve iyi bir gelirimiz vardı. Ama buraya geldiğimizde yanımızda onların hiçbirini getiremedik. Yeni bir şehre gelmiştik. Ne başımızı sokacak bir evimiz ne de yiyecek ekmeğimiz vardı. O esnada burada önceden yaşayan Müslümanlar bize yardımcı oldular. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar.
1: Ensar, değil mi?
3: Evet, Ensar. Onların yaptığı fedakarlığı düşünebiliyor musun? Hiçbiri benim malım ancak kendime yeter, paylaşamam demedi. Hatta kendileri aç kaldılar, bize yedirdiler.
0: 126. Bölüm.
4: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğramıştı. "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler peygamberimizin din kardeşlerinin kim olduğunu merak etmişlerdi.
5: "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?"
4: Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir."
5: "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?"
4: Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz sekili atları olsa onları tanımaz mı?"
5: "Elbette tanır."
4: Resul-i Ekrem ashabını şöyle yanıtladı: "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." Peygamberimiz bir gün mescitte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular.
6: "Ey Allah'ım! Hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren ey celal ve ikram sahibi! Ey ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve ey kainatı idare eden! Senden istiyorum."
4: Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti" buyurdu. Sahabilerden biri peygamberimize bir soru yöneltti:
7: "Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?"
4: Resulullah şöyle demişti: "Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et." Peygamberimiz ashabına, "Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin" demişti.
8: "Ey Allah'ın Resulü, hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz."
4: Bunun üzerine Resul-i Ekrem sözlerini şöyle açıkladı: "Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Bir gün sevgili Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım geldi. İçeri girmek için izin istedi.
9: Esselamu aleyküm yavrum.
10: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Allah'ın elçisini görmek isterim. Müsaade var mıdır?
10: Buyurun, Resulullah içeride.
9: Sen Ayşe olmalısın.
10: Evet, siz?
9: Benim adım Cessame. Resulullah'ı Mekke'den tanırım. Çok çok eskilerden. Ayaklarım tutarken ve gözüm görürken onu bir kez daha görmek istedim.
10: İyi etmişsiniz. Buyurun şöyle.
4: Peygamberimiz yaşlı kadını sevinçle karşıladı. Halini hatrını sorup pek çok iltifat etti. İlgi ve alakasından onu önceden tanıdığı belli oluyordu. Peygamberimiz anlamı güzel olmayan isimleri değiştirirdi. İri cüsseli anlamına gelen Cessame'yi de güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek, "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir," dedi. Uzun uzun sohbet ettiler. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün ona karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merakla sordu.
10: "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?"
4: Peygamberimiz şöyle cevap verdi. "Hatice'nin arkadaşıydı. Onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır." Bir başka gün hane-i saadete bir dilenci gelmişti.
11: "Allah rızası için bir şeyler verin."
10: "Al şunu."
11: "Sağ olun. Allah sizden razı olsun."
4: Hazreti Ayşe dilencinin gösterdiği yerden bir şeyler almasına müsaade etmiş ama dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakmıştı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" dedi.
10: "Evet."
4: Bunun üzerine Allah Resulü, "Ey Ayşe, yavaş ol. Sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir," diyerek onu uyardı. Peygamberimiz Medine'nin uzak mahallelerinde yaşayıp mescide gelemeyenler için Muaz bin Cebel'i imam tayin etmişti. Muaz bin Cebel Kur'an'ı ezbere bilirdi ve parlak zekasıyla peygamberimizin takdirini kazanmıştı. Müslümanlar yatsı namazı için toplandıkları bu küçük mescitte peygamberimizden duyduklarını birbirlerine aktarıyorlardı.
7: "Esselamu aleyküm. Namaza ne kadar kaldı? Yetişemeyeceğim diye çok endişelendim de."
12: "Daha vakit var, merak etme. Bugün peygamberimizi gören oldu mu?"
13: "Ben gördüm."
12: "Benim gitmeye fırsatım olmadı. Neler oldu anlatsana."
13: "Habeşistan kralının elçileri peygamberimizi ziyarete geldi."
12: "Aa, öyle mi?"
13: "Evet."
12: "Neler oldu peki?"
13: "Yanlarında bir sürü hediye getirmişler. Kemal-i edeple Resulullah'ın huzuruna girdiler. Peygamberimiz de onları görünce çok sevindi."
12: "Peygamberimiz Necaşi'yi çok sever. Onun elçilerini görünce de mutlu olmuştur."
13: "Evet. Hatta kalkıp onlara kendi hizmet etmeye başladı."
12: "Nasıl yani?"
13: "Ne dediyse kâr etmedi. Ya Resulallah, bırak senin yerine biz yaparız dedik. Ama onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum," diyerek bütün ikramları kendi yaptı.
12: Koca peygamber 50

0: Öğreneceğimiz çok şey var.
1: Mütevazılığı, kulluğun hakikatini, her şeyin nasıl da ölçülü olması gerektiğini ondan öğrenmedik mi?
2: Öğrendik.
3: Ben de geçen gün bir şeye şahit oldum. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." Bunun üstüne adam çok rahatladı.
0: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
4: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
3: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
4: Bu durum kendisini yorsa da öyle.
5: Doğru, haklısın. Bu sebeple uzun uzun yanından ayrılmayanlar da oluyor.
0: Konuyu değiştireceğim ama bir şey daha anlatayım mı?
2: Anlat.
0: Bugün peygamberimiz anlattı. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun, gelin arayıp durmakta olduğunuz şeye," diyerek sevinçle birbirlerine seslenirler. Ve o topluluğu çepeçevre kuşatırlarmış. Allah'la melekleri arasında şöyle bir konuşma geçermiş. "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?"

0: Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi, daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz. Peygamberimiz böyle anlattı.
1: Subhanallah. Ne büyük müjde. Şimdi biz de bu kurumda.

0: Muaz bin Cebel namaz kıldırmaya başladı. Kur'an'ı okudukça okuyor, kıraatini dinlemeye doyum olmuyordu. Namazı Bakara suresini tamamlayacak kadar uzattı. Namazın daha da uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra gitti. Bu hareketi diğer Müslümanlar tarafından yadırganmıştı.
1: Hep birlikte namaz kılarken ayrılıp da kendi başına namaz kılmak da ne oluyor?
2: Sen münafık mı oldun? Neden cemaatten ayrılıyorsun?
1: Peygamberimiz cemaate ne kadar önem verir bilmiyor musun?
3: Beni neyle suçladığınızın farkında mısınız siz? Hayır, vallahi ben münafık değilim. Bu kadar uzun süreceğini bilsem gelmezdim. Sabah olsun, durumu Allah Resulüne bildireceğim.
0: Ertesi gün adam Hazreti Peygamber'e gelerek şikayetini iletti.
3: Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Akşamları dinlenmemiz gerekir, yoksa sabah işlerimizi yetiştiremeyiz. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha sebbihisme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaatin durumunu dikkate alması konusunda uyardı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Mecid.
10: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Hazreti Ebubekir'in halife seçildiğinde okuduğu hutbeler. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman halka hutbe okudu. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi: "Ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçildim. Ancak Kur'an nazil olmuş, Hazreti Peygamber dinin hükümlerini açıklamıştır. Bize takvanın en üstün akıl olduğunu, fıskın da akılsızlığın en koyusu olduğunu öğretmiştir. Sizin en kuvvetliniz benim katımda, zayıfın hakkı ondan alınıncaya kadar zayıftır. Sizin en zayıfınız hakkı alınıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir. Ey insanlar, ben ancak Hazreti Peygamber'in yoluna uyarım. Kendiliğimden bir şey icat edici değilim. Eğer iyilik yaparsam bana yardımcı olun. Eğer sırat-ı müstakimden kayarsam beni düzeltiniz. Ben bu sözümü söyler, hem kendim için hem de sizler için Allah'ın affını talep ederim." Hazreti Ebubekir yukarıda geçenlerin bir kısmını söylemiş ve "ahmaklığın en koyusu fısktır" sözünden sonra "ey insanlar, benim yanımda doğruluk emanettir, yalancılıksa hıyanettir" demişti. Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir sahabilerin en hayırlısı.

bilmiyordum. İçinizden birinin beni bu işten kurtarmasını isterdim. Siz benim aynen Hazreti Peygamber gibi hareket edeceğimi mi sanıyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü benim buna gücüm yetmez. Hazreti Peygamber vahiy ile korunuyordu ve onunla beraber bir melek vardı. Benimse beni rahat bırakmayan bir şeytanım vardır. Ben öfkelendiğim zaman benden uzak durun. Çünkü size bir fenalık yapabilirim. Gözleriniz hep üstümde olsun. Eğer doğru yolda gidersem bana yardım edin. Eğer yanlış yola saparsam beni doğrultun, dedi. Bu öyle bir hutbedir ki Allah'a yemin ederim Ebu Bekir'den sonra hiç kimse böyle bir hutbe okumamıştır. Hazreti Ebu Bekir hutbesinde, ey insanlar! Kişi Müslüman olduktan sonra ister gönlüyle ister gönülsüz olsun Allah'a sığınmış ve onun himayesine girmiştir. Eğer Allah'ın emanını çiğnemiş olmaktan sorguya çekilmek istemiyorsanız, gücünüz yettiği kadar bundan kaçının. Benim beraberimde bulunan bir şeytanım vardır. Benim kızdığımı gördüğünüzde yanıma yaklaşmayın ki size bir fenalık yapmayayım. Ey insanlar! Kölelerinize ağır vergiler yüklemeyin. Çünkü haramla beslenen bir beden cennete girmeye layık değildir, dedi. Hazreti Peygamber'in vefatının ertesi günü Hazreti Ebubekir, Üsame bin Zeyd'in ordusu toplansın. Onun askerlerinden hiç kimse Medine'de kalmasın. Curuf'taki karargaha gitsinler diye ilan ettirdi. Ebubekir de kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, ey insanlar, ben de sizin gibi bir insanım. Bilmiyorum. Belki Hazreti Peygamber'in yapabildiği şeyleri bana da teklif edeceksiniz. Halbuki Allah Teala Hazreti Muhammed'i alemlerden üstün kılmış ve onu afetlerden korumuştu. Bense ancak Hazreti Muhammed'e tabi olan birisiyim. Kendiliğimden hiçbir şey icat edemem. Eğer ben doğru hareket edersem bana uyunuz. Eğer doğruluktan uzaklaşırsam beni düzeltiniz. Hazreti Peygamber vefat ederken hiç kimsenin onun üzerinde bir çöp darbesi kadar bile hakkı yoktu. Benimse bir şeytanım vardır. Zaman zaman bana galebe çalar. Bana geldiğinde benden uzak durun ki size sopa atmayayım veya saçınızı sakalınızı yolmayayım. Ey insanlar! Siz ne zaman biteceğini bilmediğiniz bir ömür süresinde sabah ve akşamlarınızı geçiriyorsunuz. Eğer bu süreyi salih amellerle geçirebilirseniz bunu yapın. Bunu da ancak Allah'ın yardımıyla başarabilirsiniz. Ecel gelmeden, elinizdeki fırsat kaçmadan salih amel yapmakta acele ediniz. Çünkü ecelini unutan, amelini başkasına bırakan kimseler vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Çok acele edin. Çünkü arkanızdan gelen ve size yetişmek isteyen bir şey vardır ki, o da çok hızlı gelen ecelinizdir. Ölümden korkun. Babalardan, oğullardan, kardeşlerden ibret alın. Yaşayanlara değil, öldükten sonra arkada bırakacakları güzel şeylere gıpta edin, dedi. Kulağıma geldiğine göre, Ebu Bekir halife seçildikten sonra minbere çıkıp, Allah'a hamdü sena ettikten sonra, Allah'a yemin ederim ki, eğer ben sizin aranızda olduğum halde işlerinizin altüst olmasından korkmasaydım, bu işin en sevmediğim bir kişiye verilmesini isterdim. Çünkü onun hakkında hayırlı olmazdı. Şunu bilin ki, dünya ve ahirette insanların en bedbahtı sultanlardır, deyince, ashab başlarını kaldırıp boyunlarını uzatarak ona baktılar. Hazreti Ebu Bekir, acele etmeyin, siz çok acelecisiniz. Tahta geçen bir sultan yoktur ki Allah Teala onun sultan olacağını önceden bilmiş olmasın. Hükümdarlığın ağır yükü onu ezip ömrünün yarısını götürmesin, ona devamlı bir korku ve keder vermesin. Onu elindekilerle yetinmeyip başkalarının malına göz diken aç gözlü bir kimse yapmasın. İyi yiyip iyi giyse bile geçimi dar olmasın.

Onun hali böyle devam eder. Sonunda gölgesi kaybolur, canı çıkar ve Rabbinin yanına varır. Rabbi onu şiddetli bir hesaba tabi tutar. Sonra belki affeder, belki etmez. Affetmesi çok uzak bir ihtimaldir. Şunu bilin ki affedilenler zayıf miskinlerdir. Zavallı miskinlerdir, dedi. Hazreti Ebubekir'in takva ve ahiret için çalışmakla ilgili hutbesi. Hazreti Ebubekir bize bir hutbe okuyarak şunları söyledi. Size Allah korkusunu ve Allah'a gereği gibi hamd ve sena etmenizi, her zaman ümit ve korku arasında bulunmanızı ve isteklerinizi ısrarla Allah'tan istemenizi tavsiye ederim. Çünkü Allah Teala Zekeriya ve ailesini överken, gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi, buyurmuştur. Sonra ey Allah'ın kulları, bilmiş olunuz ki Allah Teala üzerinizdeki hakkına karşılık sizi rehin almış, bu hususta sizden kesin söz almıştır. Sizden fani ve az olanı, baki ve çok olanla satın almıştır. Allah'ın kitabı aranızda bulunmaktadır. Onun acayiplikleri bitmez, tükenmez, nuru sönmez. Onun sözünü tasdik ediniz. Onun kitabından nasihat alınız. Karanlık bir gün için kendinize gören bir göz hazırlayın. Çünkü O ancak sizi kulluk için yaratmıştır. Size kiramen katibin denilen melekleri değerli yazıcılar olarak gözetleyici kılmıştır. Sonra ey Allah'ın kulları, bilmiş olunuz ki siz ne zaman sona ereceğini bilmediğiniz bir ömür süresi içerisinde yaşıyorsunuz. Eğer ecelinizin Allah için amel ederken bitmesini istiyorsanız bunu yapınız. Allah'ın yardımı olmazsa bunu yapamazsınız. Öyleyse eceliniz gelmeden ve kötü amelinizle karşılaşmadan önce Allah yolunda yarışınız. Çünkü bazıları bu fırsatları başkalarına bırakmış ve kendilerini unutmuşlardır. Sizi böyle davranmaktan sakındırıyorum. Kurtuluşa süratle gidiniz, kurtulunuz. Kesinlikle sizin arkanızdan çok hızlı gelen ve sizi yakalamak isteyen bir düşman vardır. Hazreti Ebubekir'in takva ve geçmişten ibret almakla ilgili hutbesi. Hazreti Ebubekir bir hutbesinde, ey Allah'ın kulları, şunu bilin ki Allah'a ihlasla ibadet ettiğiniz müddetçe Rabbinize itaat ve hakkınızı korumuş olursunuz. Öyleyse yaşadığınız günlerde borçlarınızı ödeyin ki gelecekte size azık olsun ve ihtiyaç duyduğunuz zaman hazır bulunsun. Ey Allah'ın kulları, sizden önce geçenleri düşünün. Dün neydiler, bugün ne oldular? Yeryüzünü onaran o sultanlar şimdi nerede? Kendileri unutulduğu gibi isimleri de silindi. Onlar sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi oldular. Sanki onlar bir hiçtir. Kendileri karanlık kabirde yatarken saray ve köşkleri yerle bir olmuştur. Onların hiçbirini görüyor musun? Veya onlardan bir fısıltı olsun duyuyor musun? Tanıdığınız arkadaş ve akrabalarınız şimdi nerede? Onlar da amellerinize misafir olmak için dünyadan gittiler. Kimisi kurtuluşa, kimisi de hüsrana uğramıştır. Şüphe yok ki, Allah Teala ile mahlukları arasında akrabalık bağı yoktur ki, Allah'tan özel bir muamele görsün. Allah'ın azabından ancak Allah'a itaat etmek, emirlerine uymak kurtarabilir. Sonu ateş olan keyifli bir hayatta hayır yoktur. Sonu cennet olan sıkıntılı bir hayatta da şer yoktur. Ben bu sözümü söyler, hem kendim hem de sizin için Allah'tan mağfiret dilerim, dedi. Hazreti Ebubekir, Allah rızası için söylenilmemiş bir sözde hayır yoktur. Allah yolunda sarf edilmeyen bir malda hayır yoktur. Cehaleti, halimliğine galip gelen bir insanda hayır yoktur. Allah yolunda kınayanın kınamasından çekinerek
hakkı söylemeyen bir kimsede hayır yoktur, dedi. Hazreti Ebubekir'in takva ve geçmişten ders almakla ilgili hutbesinin Taberi tarafından rivayeti. Hazreti Ebubekir bir hutbesinden sonra tekrar kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi. Allah Teala amellerden ancak rızası için işlenen ameli kabul eder. Binaenaleyh, amellerinizle ancak Allah'ın rızasını kastediniz, hedefiniz o olsun. Biliniz ki, ihlasla Allah için yapmış olduğunuz ameller, yerine getirilmiş bir taattir. Elde ettiğiniz en büyük kazançtır. Ödemek zorunda olduğunuz borcunuzu ödemektir. Geçici bir hayattan ebedi bir hayata, ihtiyaç duyduğunuz ve kullanmak için gönderdiğiniz bir azıktır. Ey Allah'ın kulları! Sizden önce ölenler hakkında düşününüz. Onlar dün neredeydiler, bugün nerededirler? Nerede o diktatörler? Nerede harp sahalarında galip gelmiş diye zikredilenler? Zaman onları zelil kılmıştır. Onlar toprağa dönüşmüştür. Onların boyunlarında yanlışlıklar takılı bulunmaktadır. Habis kadınlar, habis erkekler, habis erkekler de habis kadınlar içindir. Yeryüzünü onaran krallar nerede? Uzaklaştılar ve izleri unutuldu, çürüyüp yok oldular. Hiçbirinden bir haber yok. İsimleri bile unutulmuştur. Sanki hiç yoklarmış, sanki dünyaya hiç gelmemiş gibidirler. Bütün istek ve arzuları kesilmiş, sadece günahları kalmıştır. Giderken amellerini götürdüler. Fakat dünyayı başkalarına bıraktılar. Bugün biz onların yerine geçmiş bulunuyoruz. Eğer onlardan ibret alırsak, kurtuluruz. Gafil davranırsak, biz de onlar gibi oluruz. Hani o parlak yüzlü olanlar, nerede gençliğine güvenenler? Onların hepsi toprak oldu. Yaptıkları zevk ve sefalar da onlar için üzüntü ve hasret oldu. Nerede şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çevirenler, çeşit çeşit acayiplikler yapanlar? Hepsi gitmiş ve her şeyi kendilerinden sonra gelenlere bırakmışlar ve kendileri karanlık kabirlerde yatarken meskenleri hakla yeksan olmuştur. Acaba hiçbir kimse onlardan bir hışırtı duyar mı veya seslerini işitir mi? Çocuklarınızdan, kardeşlerinizden bildikleriniz nerede? Ecelleri sona ermiştir. Azık olarak Allah'ın huzuruna gönderdiklerinin misafiri olmuşlardır. Ölümden sonraki şekavet ve saadet yurdundan birine girmek için sıralarını bekliyorlar. İyi bilin ki Allah birdir. Onun ortağı ve mahluklarından hiçbiriyle bir bağ yoktur. Hiç kimseye özel bir muamele yapmaz. Onun azabından ancak ona kulluk etmek kurtarabilir. Biliniz ki siz aciz kullarsınız. Allah'ın katındaki nimetler ancak ona itaat etmekle elde edilir. Dikkat edilsin, sonunda cennet olan sıkıntılı bir hayat da şer değildir. Hazreti Ebubekir'in ölümle ilgili bir hutbesi. Hazreti Ebubekir bir hutbesinde şunları söyledi. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım talep ederiz. Ölümden sonra kendimiz için ondan lütuf ve ihsan isteriz. Çünkü benim ve sizin eceliniz yaklaştı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O biriciktir, ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Onu hakla müjdeleyici ve uyarıcı olarak pırıl pırıl parlayan bir lamba olarak gönderdi. Ta ki o diri olanları korkutsun ve azap da kafirlere dokunsun. Kim Allah'la Resulüne itaat etmişse o doğruyu bulmuştur. Kim onlara isyan etmişse apaçık bir sapıklık içerisine girmiştir. Allah'ın sizler için şeriat kıldığı, hidayet ettiği ve hidayetine sebep kıldığı emrine yapışınız. Tevhid kelimesinden sonra İslam hidayetinin en özlü emri, Allah'ın başınıza geçirdiği kimsenin emirlerini dinleyip ona itaat etmektir.
Kim marufu emreden, münkerden men eden bir kimseye itaat ederse, o kurtulmuştur. Sakın nefsin hevasına tabi olmayın. Kim nefsin hevasından, tamahkarlıktan ve öfkeden korunmuşsa, o felah bulmuştur. Gurura kapılmayınız. Topraktan yaratılmış bir insanın gururu ne olabilir? Sonra o insan aynı toprağa dönecektir. Sonra kurçuklar onun bedenini yiyecekler, sonra da tekrar dirilecektir. Gün be gün, saat be saat amelde bulununuz. Mazlumların beddualarından sakınınız. Nefislerinizi eğriler arasında sayın ve sabredin. Kesinlikle amelin sırrı sabırdır. Sakınınız, sakınmak fayda verir. Amel ediniz, amel kabul edilir. Allah'ın sizi sakındırdığı azabından siz de sakınınız. Allah'ın size vaat ettiği rahmetinde yarışınız. Anlayışlı olun ki anlayasınız ve kendinizi koruyun ki korunasınız. Çünkü Allah sizden öncekileri ne ile helak etmişse onu size haber verdi, açıkladı. Sizden öncekiler ne ile kurtulmuşsa o da açıklanmıştır. Allah size kitabında helal ve haramı, sevdiklerini ve sevmediklerini açıkladı. Bu hususta elimden geleni sizden esirgemem. Yardım yalnız Allah'tan istenir. Bütün güç ve kudret Allah'ındır. Biliniz ki siz Allah için ihlaslı kıldığınız amellerinizde Rabbinize itaat etmiş olursunuz, payınızı korumuş olursunuz, kâr etmiş olursunuz. Nafile olarak yaptıklarınızı da önceden azık olarak kendiniz için gönderiniz. Gönderdiğiniz azıklar tamamen size geri verilecektir. Fakirlik anında ve ihtiyacınız olduğu anda o size verecektir. Sonra ey Allah'ın kulları! Ölen arkadaşlarınızın halini düşünün. Onlar azık olarak gönderdikleri amellerine misafir olarak gittiler. Ebedi saadet veya hüsran yurdundan birine girmek için sıra bekliyorlar. Kesinlikle Allah'ın ortağı yoktur. Kendisiyle mahlukları arasında herhangi bir akrabalık bağı da yoktur. Bu durumda hiç kimseye özel muamele yapmaz. Onun azabına ancak onun emirlerine uymak mani olabilir. Sonunda ateş olan bir hayır, hayır değildir. Sonunda cennet olan bir şer de şer değildir. Bu sözümü söylüyor, hem siz ve hem de kendim için Allah'tan mağfiret diliyorum. Peygamberinize salavat getirin. Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun. Hazreti Ebubekir'in Allah'ın verdiği nimete nankörlük eden kimsenin ahiretteki durumuyla ilgili hutbesi. Hazreti Ebubekir bir hutbesinde şunları söyledi. Kıyamet günü Allah'ın kendisine iyilik ettiği, bol rızık, sağlam ve sıhhatli bir vücut verdiği halde bu nimetlere karşı nankörlük eden kul Allah'ın huzuruna çıkarılır ve ona şu günün için dünyadayken ne gibi amel yaptın? Nefsin için daha önce ne gibi azıklar gönderdin diye sorulur. O kişi hiçbir iyi amelini görmeyince gözyaşları bitinceye kadar ağlar. Sonra tekrar azarlanır. Bu sefer kan ağlar. Sonra tekrar azarlanır. Bunun üzerine ellerini dirseklerine kadar yer. Sonra bir daha azarlanır. Bu sefer öyle yüksek sesle ağlar ki iki gözü de dışarı fırlar ve yanaklarından dökülür. Sonra bir daha azarlanır. O zaman, ''Ya Rab, beni ateşe gönder, beni bu durumdan kurtar.'' der. İşte Allah Teala'nın, ''Bilmediler mi ki kim Allah'a ve elçisine karşı koymaya kalkarsa, onun için sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Ayeti bunu tasdik eder. Hazreti Ebubekir'in çeşitli hutbeleri. Hazreti Ebubekir halka hitap ederek şunları söyledi. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah'tan korkar, iyilik yaparsanız nerede olursanız olunuz Allah Teala size yetecek kadar bir bolluk verecektir.

0: Hazreti Ebubekir bir gün hutbe okurken, "Allah'tan haya ediniz. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'a biat ettiğimden şu güne kadar defi hacete her gittiğimde başımı Allah'tan haya ederek kapatıyorum," dedi. Hazreti Ebubekir minbere çıktı ve ağlayarak, "Hazreti Peygamber geçen sene bu minber üzerinde hutbeye çıktı. Sonra ağladı ve Allah'tan sağlık isteyin. Çünkü imandan sonra sağlıktan daha büyük bir nimet verilmemiştir," buyurdu, dedi. Hazreti Ebubekir bize hutbe okuduğunda şunları söyledi: "Hazreti Peygamber geçen sene benim şu anda oturduğum yerde oturdu ve Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü hiç kimseye imandan sonra afiyetten daha üstün hiçbir şey verilmemiştir. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk bir iyilikle beraberdir. Bunların ikisi de cennettedir. Ve yalandan kaçınınız. Çünkü yalan fücurla beraberdir. Onların ikisi de ateştedir. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Aranızda sıla-i rahmi kesmeyiniz. Birbirinize sırtınızı çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olunuz," buyurdu. Hazreti Ebubekir bir hutbesinde şunları söyledi: "Allah'ın Resulü, münafığın huşuğundan Allah'a sığının," dedi. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, nifakın huşuğu da nedir?" diye sordular. O da cevap olarak, "Bedenin huşu gösterip kalbin münafıklığıdır," buyurdu. Hazreti Ebubekir bize hutbe okuduğunda şunları söyledi: "Hazreti Peygamber, misafirin boynunda 2, mukimin boynunda 4 rekat farz namaz vardır. Ben Mekke'de doğdumsa da Medine'ye hicret ettiğim için Zülhuleyfe'den yukarı çıktığımda dönünceye kadar namazları 2 rekat olarak kılarım," buyurdu. Hazreti Ebubekir Allah'a hamdü sena ettikten sonra şunu söyledi: "Kesinlikle sizin için Şam fethedilecektir. Siz yumuşak bir araziye varacaksınız. Orada ekmek ve zeytinyağından doyasıya yiyeceksiniz. Orada sizin için mescitler bina edilecektir. Sakın Allah Teala o mescitlere eğlence için gittiğinizi görmesin. O mescitler sadece zikir için bina edilmişlerdir."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Talak suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kadınlar boşandılar, evlerde hangi durumda, hangi şartlarda duracaklar? Onların nafakaları ya da bir aile bitti, parçalandı. Allah Teala Müslümanların ailelerini muhafaza buyursun. Orada küçük bir çocuk varsa o çocuğu kim emzirecek? Eğer anne emzirecekse emzirme süresinde annenin nafakası kime aittir? Onlardan bahsedecek okuduğumuz ayet-i kerime. Eskinuhunne min haythu sekentum min vucidikum ve la tudarruhunne litudayyiku aleyhinne. Eskinuhunne, yine Cenab-ı Hakk'ın bir emri var, bir talimatı erkeklere. Onları min haythu sekentum, buradaki min tevhiz ifade ediyor. Evinizde oturduğunuz yerlerden bir noktada ona da bir yer tayin edin, orada otursun. Neden erkek boşamış olduğu hanımına evinde bir alan tayin edecek? Kadın orada kendini kötü hissedebilir, zorda darda hissedebilir, onu rencide etmesin, ona desin ki işte şurası sana aittir, sen burada dur, iddetin burada, bekle. Eskinuhunne, o kadınları oturtun, min haythu sekentum, kendi oturduğunuz yer. Yani böyle ahırda, tavanda, bodrum katta değil, kendinize layık görmüş olduğunuz yer, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz bir nokta bulun, orada o kadınları

onun bir kısmında onları da oturtun. Min ucidikum, yani ondan bedel efendim kendi imkanınız nispetinde, gücünüz, takatiniz, zenginliğiniz, fakirliğiniz ölçüsünde onları bir yerde oturtun. Ve la tudarruhunne litudayyiku aleyhinne, yani onlara zarar vermeyin, onlara hakaret etmeyin, onları aşağılamayın ki onlar litudayyiku aleyhinne, onları çıkmaya zorlamak için, çıkmaya zorlamak için onlara evde baskı uygulamayın, onlara evi cehenneme çevirmeyin, başka şeye onları mecbur etmek, çıkmaya mecbur etmek, gitmeye mecbur etmek yapmayın böyle. Neden? Çünkü onlar evde beklesinler, raci-i talak, bunun iddeti 3 ay izli, beklesinler orada dursunlar ki belki adam insaf eder, bain beynuneti surada, belki adam döner ama kadın da kabul ederse yeni bir nikahla dönmüş olurlardı beynuneti surada. Diğerinde ise adam kendisi dönerdi, o zaman reci talakta yeni bir nikaha hacet yoktu, dönerler ve aileyi kurtarırlar. İn künne ulati hamlin, eğer o kadınlar hamile ise, in künne ulati hamlin, hamile ise yani boşanan bir kadın evde hamile ise erkek ne yapacak? Fenfiku aleyhinne hatta yada'ne hamlehunne, doğum yapana kadar onların nafakalarını onları boşayan erkekler karşılayacaklar. Fenfiku aleyhinne, o kadınlar üzerine olan nafaka vazifenizi yerine getirin. Hatta yada'ne hamlehunne, ta onlar doğum yapana kadar. فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ, eğer onlar sizin için o yavrularınızı emzirirse. Neden? Çünkü çocuklara süt emzirme vazife olarak babalara aittir. Anneler isterlerse emzirirler. فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ, sizin adınıza o anneler, boşanan anneler yavrularına süt emzirme vazifesini ifa ediyor, yerine getiriyorlarsa, فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ, o zaman o kadınlara, eğer parayla emziriyorsa kadın, para alır o halde emziririm diyorsa, hem o kadına, o kadını boşayan eşi yavrusunu emziriyorsa onun ücretini, süt ücretini verecek. وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, kendi aranızda anlaşın, sulh yapın, sulh ile kadın erkek oturun. Adam boşadığı hanımla oturacak, anlaşacak, diyecek ki ben sana çocuğu vereyim, sen onu emzir, iki yanda kalsın. İddet bitti, kadın adamın evinden ayrıldı. Ne kadardı iddet? 3 ay dönemi. Ayrıldı gitti babasının evinde. يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, 2 yıl orada o yavruyu emzirecek. 2 yılın süt parasını eğer adam hanıma verirse, eşine verirse, tabii kadın o halde emzirir. Ama kadın der ki ver bana bu yavruyu, ben bunu meccanen emziririm, bu benim yavrum derse zaten vermek zorundadır. Hidane hakkı kime aittir? Küçük çocuklarda annelere aittir, onlara verecekler, eşler verecekler, kocalar küçük çocuklar annelerine verir. Peki ve temiru beynekum bi ma'rufin ve in taasertum festurdi'u lehu ukhra, eğer anlaşamazlarsa aranızda bir problem zahir olur. Adam diyor ki ben param yok, veremiyorum. Kadın da diyor ki ben anne, yani boşanan kadın, para olmadan almadan emzirmiyorum derse, ve adam diyor ki şu kadar veririm, kadın hayır ondan daha fazlasını istiyorsa, ve in taasertum, kadın erkek zora düştünüz, anlaşamadınız, dardasınız, bu durumda çocuk telef olmayacak, feseturdi'u lehu ukhra, o zaman o çocuğu başka bir kadın emzirecek, adam bir kadın bulacak, o kadın alakadar olacak, emzirecek, parayı da emziren kadına baba verecek. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ, zengin olan zenginliğine göre versin, nafakayı versin, süt emzirirken anneye versin. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, kim de dardaysa, evine ailesini zor geçindiriyorsa, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ, bu da Allah Teala'nın kendine verdiğinden infak etsin. Yani gücüne göre infakta bulunsun. Neden? La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah Teala nefsi

kişiyi, insanı, erkeği, babayı ancak ona verdiği kadar mükellef tutar. Verdiği kadar harcasın, verdiği kadar anneye nafaka versin, verdiği kadar sütten çocuğu emziren kadınlara versin. O halde bu aile o çocuk üzerinden, nafaka üzerinden bu halde devam etsin. Yani devam etsin derken o çocuğun işi devam etsin. Adam hanımına gücüne göre nafaka verir. Zengin zenginlik ölçüsüne göre, fakir de kendi imkanları nispetinde kadına nafaka verir. Süt emziren anneye verir. Seyce'alullahu ba'de usrin yusra. Seyce'alullahu ba'de usrin yusra. Allah Teala zorluktan sonra kolaylıklar verecektir, rahatlayacak. Adam rahatlayacak, anne rahatlayacaktır. Kur'an-ı Hakim'in erkeklere, babalara bu noktada bir vaadi. Eğer şeriatın ölçüsünde yaparsanız, yani zengin bir adam nafakayı hanımından kaçırmazsa, kadın da erkeği, boşanmış olduğu adamı zora sürüklemezse, seyce'alullahu ba'de usrin yusra. Peki şimdi buraya kadar Cenab-ı Hak boşanan kadının, iddet bekleyen kadının, onu boşayan adamın, onlara dair ahkamından bahsetti. Şimdi hadiseyi nereye bağlıyor? Allah Teala isyan eden asi toplumlar, onların akıbetine bağlıyor. Bu mesele hassastı. Ya eyyühen nebiyyü, doğrudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alarak Allah Teala onun üzerinden talakla, boşamayla, iddetle alakalı ahkamı anlatmıştı. Şimdi ise kim bunları çiğnerse, kim bunları riayet etmezse, nasıl asi toplumlar, Allah'a isyan edenler, onların ahir ve akıbetleri felaket olduysa, bunlar da kadına zulmederek, iddette zulmederek, boşamada zulmederek Allah Teala'nın ahkamını çiğniyorlar. Akıbetleri dünyada ya da ahirette onlar gibi olacak. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah Teala herkesi kendi imkanı, gücü, takat nispetinde sorumlu tutar, mesul kabul eder. Yani zengin kendine göre, fakir kendine göre, bu din, bu şeriat. İslam her toplumda, her mahallede, her evde uygulanır. Her insan onu hayatında uygulayabilir. Zengine göre hükümler var, yani hükümler zengine göre hükümler var derken ona göre değişmez. O da kendi imkanına göre verir. Şunu yapmadı Cenab-ı Hak, şöyle bir ayeti yok. Bu nafakada miyar şu, ölçü şu, kıymet şu, şu kıymetten bütün erkekler şu kadar altın verecekler buyurmuş olsaydı, o zaman fakirler Allah Teala'nın bu talimatını yerine getirmede zorlanmış olacaklardı. Yerlerini, tarlalarını satacaklar, belki borçlanacaklar, belki bir daha evlenemeyeceklerdi, mehir parasını kazanamayacaklardı. Ama herkese göre Allah Teala emirlerin, talimatlarını bu tür meselelerde kolaylaştırıyor. Fakat tabi namazda, oruçta herkes aynı emirlere, aynı hükümlere muhatap olur. Seyce'alullahu ba'de usrin yusra. Allah Teala zorluktan sonra kolaylıklar tayin edecektir. Ona itimat edin, güvenin, tevekkül edin. Zor yollar var, menziller gideceksiniz, aşacaksınız ama sonu selamet olacak. Peki şimdi Cenab-ı Hak, kim bu ahkamı çiğnerse, önceki zalim olan topluluklar, milletler nasıl dünya ve ahirette perişan oldular, dünyada hizlana uğradılar, ahirette de azaba uğrayacaklar. Ailedeki Allah Teala'nın hükümlerini yerine getirmeyenler, boşama noktasında, iddet noktasında kadını ağlatanlar, kadına zulmedenler, bunları da böyle akıbetler bekliyor, oraya bağlıyor. Ve keyyin min kariyetin atet an emri rabbiha ve rusuli. Nice kariyeler, topluluklar, şehirler vardı. Aslında min kariyetin min ehli kariye demek. Topluluklar vardı ki bunlar atet an emri rabbiha ve rusulihi. Rabbinin ve onun Resulünün, Resullerinin emrine asi olan nice topluluklar vardı. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا. Şiddetli bir şekilde onları hesaba çektik. وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا. Kelimelere, harflerin tertibine baktığınız zaman Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakim bir özelliği bu. Sanki orayı sallıyor, sarsıyor. Bir ihtizaz
manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Fehasebe

عذبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Öyle bir azap ki insanlar görmediler, duymadılar. Bütün cemiyetin, bütün insanlık aleminin yabancısı olduğu, nukura olduğu, bilmediği, tanımadığı bir azapla onları cezalandırdık. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَبَالَ اَمْرِهَا عَقِبَةَ اَمْرِهَا. O şeyleri, yapmış oldukları iş, onun azabını, vebali, yani onun azabını tattılar. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا. O boşadılar, zulmettiler, hakaret ettiler. Onun azabını tattılar veya başka günahlar işlediler. İşlemiş oldukları günahların cezasını tattılar, gördüler. Ve kâne âkıbetü emriha husra. O topluluğun, o kariyenin onların durumu, hali, onların sonu hüsran oldu, perişan oldu. Akıbetleri, onların hallerinin sonu hüsran oldu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani kadına zulmeden bir toplum, azap ayetleri yine devam ediyor. Farklı zaviyelerden Cenab-ı Hak onları nasıl cezalandıracak onu anlatıyor ki. Yani yukarıda hep takvadan bahsediyor. Şimdi kadına zulmeden, kapı dışarı eden, boşayabilir o ayrı ama zulümle boşayan, boşarken zulmeden bir toplum, bir aile, eğer ümmet de böyle bir zulme sessiz kalırsa, şahit oluyorlar ama müdahale olmuyorlarsa o toplum büyük bir felakete kendini hazırlamış olsun. Aaddallahu lehum azaben şedida. Onlara Allah Teala şiddetli bir azap hazırladı ahirette. Fettakullaha ya ulul elbabillezine amenu. Ey ulul elbab olanlar, çekirdek akla, en öz akla sahip olanlar, fettakullah, Allah'tan korkun, takvayı kuşanın, ya ulul elbab, ya ulul elbab, akıl sahibi olanlar. Yani toplumun standardın altında aklı olanlar belki bunun ehemmiyeti idrak edemeyecekler ama sürekli azaptan bahseden, cezadan bahseden ayetler var. Eğer bir toplum kadına zulmediyorsa, onu aşağılayarak zulmediyorsa, soyarak, sokağa çıkararak, bir şehvet vasıtası haline getirerek ona zulmediyorsa, onu ajanslara mahkum ediyorsa, ekranlara, podyumlara mahkum ediyorsa, ümmetin geri kalanında buna şahit oluyor, tanık oluyor ama sessiz kalıyorsa, o zaman o toplum kadına yaptığından dolayı büyük felakete, büyük cezalara maruz kalacaktır. Bunu beklesinler. O halde akıl sahibi olanlar, siz ayağa kalkın, müdahil olun. Kadın adına müdahil olun. Gelecek nesillerinize Allah Teala'nın göndereceği azap adına merhamet edin ve müdahil olun. Fettakullaha ya ulul elbab. Ey akıl sahipleri, ya ulul elbab billezine amenu. İman eden, onun sıfatı olarak getiriyor ellezine amenu. İman eden akıl sahipleri, ancak siz hadisenin ehemmiyetini idrak edebilirsiniz. Kad enzelallahu ileyküm zikra. Allah Teala size zikri indirdi. Zikir Kur'an-ı Kerim anlamında olur. Zâ zikrin şeref sahibi Cibril anlamında olur. Cibril'i indirdi. Ya da zikran Kur'an-ı Hakim kastedilmiş olabilir. Veya zikran Kur'an-ı Hakim'i sürekli okuduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kastedilmiş olur. O zaman enzele ersele anlamındadır. Yani Allah Teala size zikri gönderdi Muhammed aleyhisselam. Öyle ki kâne hulukuhul Kur'an. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Efendimiz aleyhisselam ahlakını sordular. Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an-ı Hakim'di buyurdu. Eğer burada zikran, buna Efendimiz aleyhisselamın murad edildiğini İmam Beyzavi'nin ve diğer müfessirlerin de tasrih ettiği gibi, açıkladığı gibi o anlam verirsek, o zaman o hadisi şerifi de, o hadis-i şerif de bu ayeti, bu kelimeyi tefsir etmiş olur. Allah Teala size zikri, yani ahlakı Kur'an olan Kur'an-ı Hakim'le bütünleşen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirdi. Rasulen yetlu aleykum ayatillahi mubeyyinatin liyuhricellezine amenu ve aminu salihati. Ersele rasulen.
Allah Teala size Resulü gönderdi.

onun sıfatı yetulu aleyküm ayatillahi mübeyyinatin, Allah azze ve celle'nin apaçık ayetlerini size okuyan peygamberi gönderdi. Peki neden o peygamberi gönderdi? Li yuhricellezine amenu ve aminus salihati minez zulumati ilen nur. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan, ideolojilerin karanlıklarından, onun için zulümat kelimesini cemi yani çoğul olarak zikretti. Zulümattan nura çıkarmak için Allah Teala size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Yani size apaçık ayetleri okuyan peygamberi bunun için gönderdi. O halde Efendimizin gelişi, Kur'an-ı Kerim'in gönderilişi. Bütün bunların sebebi, hikmeti liyuhricellezine amenu ve aminu salihati. Peki iman eden adamlar zaten zulümden nura çıkmış değiller midir? O zaman Allah Teala neden bunu talil ederken, illetini açıklarken, yani onları zulümden, iman edenleri zulümden nura çıkarmak için o apaçık ayetleri okuyan peygamberi gönder. Neden öyle buyuruyor? Yani iman edenler zaten zulümden nura ulaşmış değiller midir? Anlam şu. Yani Allah Teala ey ehli iman, sizin şu haliniz, bu hale gelmeniz için, iman edip ameli salih işlemeniz için Allah Teala Kur'an-ı Hakimi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inzal etti. O anlatacak, beyan edecek. Siz de anlayacaksınız. Ya da ezelde Allah Teala kimler iman edip ameli salih işleyecekler, kimler Kur'an-ı Hakim'den istifade edecekler, onları belirlemişti, tayin etmişti. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem delaletiyle zulümattan nura ulaşsınlar diye Resulen, yani ersele Resulen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Allah'ın azze ve celle'nin ayetlerini okuyan peygamberi işte bunun için gönderdi. Peki bütün zamanlarda o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi devam edecek. Liyuhrice fiili muzari olarak gönderiyor. Resulen liyuhrice, bu peygamberi neden gönderdi? Bunu yapması için. Kur'an-ı Hakim'i neden gönderdi? Bunu ifa etmesi için. Ama başka ayet-i kerimelerde لِتُخْرِجَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Yani Elif, Lam, Ra, kitabun enzelnahu ileyke لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları zulümattan nura çıkarman için. لِتُخْرِجَ, çıkaracaksın. Yani dün çıkarıyordu, bugün çıkaracak, yarın da çıkaracak. Kime hitap ediyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. O halde Efendimiz aleyhisselam olmadan, onun sünneti olmadan, onun hadisleri olmadan insanlar Kur'an-ı Hakim'i anlayamazlar. Hevalar devreye girer. Hakikat zannettikleri esasında nedir? Hurafe olur. Peki şimdi iman edenler, amel-i salih işleyenler, Resulullah aleyhisselam'a ittiba edenler, onları ahirette neler bekliyor? Mükafatlarından bahsedecek. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَعَمَلَ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Kim Allah'a azze ve celle'ye bütün varlığı, bütün mevcudiyetiyle iman eder, ameli salih işlerse Allah Teala onu altından, binalarının altından, köşklerinin altından ya da zemininden nehirler akan cennete, halidine fiha ebeda, içinde ebedi kalacakları halde o cennetlere sokar. Ve men yu'min billahi, orada yu'min müfret olarak geliyor. Yudhilhu yine zamir müfret olarak geliyor. Burada halidine alıyor cemi. Menin manasına gönderirse cemi olur, lafzına gönderirse müfret olur. Halde hali mukaddere, halidine fiha ebeda, gelecekte böyle olacak. İçinde ebedi kalacakları halde Allah Teala iman edip ameli salih işleyenleri işte altından, zemininde nehir akacak cennetlere sokar. Kad ahsenallahu lehu rizka, Allah Teala iman edip ameli salih işleyenlere, onlara rızka, cennet rızkını, cennetteki o nimetleri onları ihsan etti, edecektir. Fiil-i maziyle zikrediyor ki mutlak ve muhakkak vuku bulacaktır.
hem aileye ait hükümleri, hem aileye ihanet edenleri, kadına zulmedenleri nasıl bir felaket bekliyor? Bu emirlere uyanları nasıl bir saadet bekliyor? Bir felaket şekli var. Bütün toplumlardaki felaket şekilleri, eğer insanlar aileye dair Allah Teala'nın emirlerine uymazsa onları bekliyor. Tek bir saadet şekli var. O da ancak insanlar aileye dair Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirse ona ulaşmış olacaklar. Bu emirler, bu yasaklar neye bağlılar? Yer ve göklerin değişmeyen nizamına bağlılar. Allah Teala eğer bir meseleyi ifade buyurur, ondan sonra yer ve göklerin yaratılmasına sözü getirirse, yer ve göklerin yaratılması nasıl ilk yaratıldığı andan bugüne kadar yerin ve dünyanın o kuralları değişmediyse, esas kuralları değişmediyse, hep dünya güneşin etrafında dönüyorsa, günler hep aynıysa, aylar değişmiyorsa, hep 12 ise, işte bunun gibi güneşin burada Mart'ın 10'unda doğması, batması değişmediyse, milyonlarca yıldır hep aynı anda, aynı zamanda, aynı tarihte batıyor ve doğuyorsa, işte aileye dair ve hayatın diğer şubelerine dair Allah Teala'nın talimatları da değişmez. Onları değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz dünyanın ahkamı değişir. Nasıl kıyamet olursa Allah Teala'nın da aileye dair hükümlerini değiştirirseniz ailede felaket olur. Ailede işte o zaman kıyamet kopar buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıyamet koparken insanlar NASA vesaire müdahale olabilirler mi? Durdurabilirler mi? Durduramazlar. Peki ailede Allah Teala'nın hükümlerini çiğnemeden dolayı bir kıyamet koptuysa insanlar, psikiyatristler o kıyamete çare olabilirler mi? Dağılan aileyi toparlayabilirler mi? Hayır. O zaman baştan beri aileye dair Kur'an-ı Hakim'den, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından naklettiğimiz, belirlediğimiz ölçüler vardı. Fukahamızın belirlediği ölçüler vardı, ulemamızın. Onlara eğer ittiba edersek ailede kıyamet kopmaz buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Allahu lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne. Allahu lezî halaka seb'a semâvâtin. Allahu mübteda, Allah'tır. Kim? Allahu lezî halaka seb'a semâvâtin. 7 kat semayı yaratan o Allah Azze ve Celle'dir. Ve minel ardı mislehunne. Yerden de onun mislini, yani kurallar, kaideler itibariyle 7 kat semanın mislini yaratan, yani nasıl sema 7 kattır, yerde de belki 7 iklim vardır, 7 bölge vardır, ya da semada 7 kat semada nasıl kurallar varsa yerde de onun gibi kurallar vardır. Buradan 7 kat yer, o kastedilmiyor. Ve minel ardı mislehunne. Peki 7 kat semayı yerden de onun mislini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Yetenezzelul emru beynehun. Allah Teala'nın talimatları, hükümleri bu yer ve gök arasında caridir, işler. Hem kevni ayetleri caridir, hem indirmiş olduğu ayetler de Müslümanların eliyle uygulanmayı bekler. Nasıl onun kainattaki ayetleri, onlar eğer kıyamete doğru bozulacaksa artık insanlığın sonudur. Onun indirmiş olduğu ayet-i kerimeler, onlar ise insanların eliyle ailede ve toplumda uygulanır. Eğer bu ayetler, tenzili ayetler, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri toplumda uygulanmazsa, işte bugünkü gibi 100 yıldır dünyada, 2 asırdır daha öncesinden bir felaket var. Batının hakim olduğu yıllardan itibaren dünyada bir felaket var. Neden? Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı bir dünya, kıyameti kopmuştur. Ailenin kıyameti kopmuştur. Onun için coğrafyamızda kan ve gözyaşı var. Yetenezzelül emru, emir, hüküm, ilahi talimat. Onlar inerler, yani o toplumda cari olurlar. Bunların arasında, yer ve gökler arasında. Peki Allahu lezî halaka seb'a semâvâti ve minel ardı mislehunne yetenezzelul emru beynehunne. Buradaki lite alemu talil ediyor. Neden yarattı yer ve gökleri?
Neden Allah Teala'nın hükümleri yer ve gök arasında cari olur? Neden onun hükümleri iner? Litalemu, bilmeniz için. Ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Yer ve gökleri yaratmaya kadirse, yönetmeye kadirse, idareye kadirse,

0: Ala külli şeyin kadir. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu anlamanız için yarattı. Anlamanız için bu emirleri indirdi. Bakın, mukayese edin. Bir beşerin hukuk sistemine, bir de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sonra ashabı, öğrencileri eliyle uygulanan İslam şeriatına bakın. İşte o zaman aradaki uçurumu göreceksiniz. Geceyle gündüz kadar, doğruyla yanlış kadar, Allah'ın nizamıyla beşere ait uygarlıklar arasında fark vardır. Bir bunu anlayın, bir de ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah Teala ilim cihetiyle, ilmiyle her şeyi ihata etmiştir. İnsanlar, aile nasıl kurulur? Kurulan bir aile nasıl korunur? Sallandığı zaman, çökerken nasıl müdahale edilir? Tekrar merhale merhale o aşamalar nasıl olur? Bunları sadece ve sadece Allah Azze ve Celle bilir. Allah Teala'nın ilmiyle her şeyi ihata ettiğini, yer ve göke bakın, onun yer ve gökler arasındaki cari olan ahkamına bakarsanız her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi, hayattaki bütün çözüm ve çare şekillerini ihtiva ettiğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde, Kur'an-ı Hakim'de ya da ulemanın içtihadında bu muhtevan olduğunu göreceksiniz. Allah Teala onun şeriatına, o şeriatın bütün meseleleri çözdüğüne, çözeceğine, Allah Azze ve Celle'nin ilminin her meseleyi ihata ettiğine, yegane çözüm ve çarenin İslam'da, Kur'an-ı Hakim'de olduğuna inanmaya bizleri muktedir kılsın. Böyle bir imanla onun nizamına ittiba etme şerefini Allah Azze ve Celle bizlere ihsan eylesin. Aileleri Müslümanlar kurarken, kurdukları ailelerde bir takım arızalar zahir olduğunda Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyyeye, ulemanın içtihadına müracaat ederek, sadece bu yolla çözerek kaybettikleri saadeti tekrar yakalamaya, aile düzenini tekrar tesis etmeye Allah Teala Müslümanları muktedir eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayın.

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her salı saat 18.10'da bizleri evlerinize, gönüllerinize misafir ediyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler de her hafta özel bir konuğumuzu güzel bir konuyla sizlere misafir olarak getiriyoruz. Bugün çok güzel bir muhabbet olacağı kanaatindeyim. Çünkü hem dostum, hem arkadaşım, hem eğitimci, hem güzel şiir okuyan akademisyen Doktor Tarık Demir hocamızı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Öncelikle nezaket gösterip davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Eyvallah. Ben teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için.
0: Siz mikrofonlara alışıksınız. Mikrofonlara yabancı değilsiniz. Özellikle programın güzel olması şöyle ki mikrofon alışkanlığı olanlarla daha keyifli oluyor. Daha bambaşka oluyor. Siz genç yaşlarda bu mikrofonlara hem radyolarda hem de şiir deyince çok çok alışıksınız. Önce Tarık Demir hocamızı bir tanıyalım isterseniz.
1: 1977 Mardin Dergeçit doğumluyum. 1992 yılında Mardin'den Nevşehir'e göç ettik. Babamın işi dolayısıyla. Nevşehir'de

0: lise öğrenimini tamamladıktan sonra Kırşehir Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini okudum. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde Divan Edebiyatı alanında yüksek lisansımı yaptım. Akabinde Ankara'da değişik işler, öğretmenlikle beraber mecliste milletvekili danışmanlığı yaptım. Akabinde Mardin Midyat'ta yüksek okul müdürlüğü yaptım. Yine Mardin Artuklu Üniversitesi'nde genel sekreter yardımcılığı yaptım. Halen de şu an Ankara'da Sağlık Müdürlüğü Üniversitesi'nde Gülhane Külliyesi'nde idari personel olarak çalışıyorum. Burada Nevşehir'de bir parantez açmak isterim. Nevşehir'de yaşadığımız süreç içerisinde orada güzel insanlarla tanıştık. Burada adını hayırla yad etmekten çok gurur da onur duyuyorum. Rahmetli Zeki Soyak hocamızın öncülüğünde Milli Gençlik Vakfı ve Endüstri Eğitim Vakfı ile devam eden ortamlarda gerçekten hamurumuz yoğruldu ve bu manevi ortamdan ömrümüz boyunca istifade ediyoruz. Bu şekilde sınırlandırabiliriz. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlar, siz de programımıza mesajlarınızla katkı sağlamak isterseniz Hedef Radyomuzun WhatsApp hattı artık müdavimlerimiz biliyor. 0531 843 56 33 tekrar ediyorum. 0531 843 56 33. Evet hocam bugün özellikle insan ve şiiri konuşacağız ama şiirden önce insanı şöyle bir hatırlayalım. Hatırlayalım diyorum çünkü insanın kelime anlamı zaten unutan ve unutkan. Bazen nasıl bir varlık olduğunu dahi unutuyor ya da Rabbini unutuyor. Unutmaması gerekenleri unutuyor. İnsan bazen kalıbına baktığı kadar kalbine bakmıyor. Yani şekline, şemaline, kılığına, kıyafetine değer verdiği kadar özüne, gönlüne değer vermiyor. İnsan nasıl bir varlık desem sizden nasıl cevap alırız?
0: Evet, modern çağda insanı esasında sorgulamak lazım gerçekten. Zira bütün kainatın kendisi için yaratıldığı insan, bütün varlıkların kendisine hizmet ettiği insan, acaba taşıda kendisine verilen bu emanetlerin hakkını verebiliyor mu? Yaşadığı coğrafyaya gereken ilgiyi gösteriyor mu? Nefes aldığı, yürüdüğü sokaklardan başlayarak yaşadığı toplumda da gereken hassasiyetleri gösteriyor mu diye sorguladığımızda da günümüz insanında maalesef daha çok şekil görüyoruz. Şekil var, öz yok. Haz ve hız çağındayız. Bir defa düşünmek için evvela durmak gerek. Koşarken insan düşünemiyor malumunuz. Ve bu kadar hızlı bir çağda tefekkür olgusunu düşündüğümüzde tefekkür etmek için gerçekten durmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor, ibretle bakmak gerekiyor, hassasiyetle görmek gerekiyor ve tabii ki tefekkürün olduğu yerde, fikretmenin olduğu yerde insan hem kendisine, hem çevresine, hem de kainata düşünerek daha ferasetle bakma imkanı elde ediyor ve tefekkürün olduğu yerde bu defa şiir başlıyor.
1: Evet. Şiir insan hayatında tefekkürle başlıyor diyebilir miyiz o zaman?
0: Elbette ki şiirin insan hayatındaki yolculuğu önce bir sancıyla, bir tefekkürle başlıyor. Çünkü insan ifade edemediklerini, her zaman söyleyemediklerini bir şekilde şiirin mısralarına sıkıştırıyor ve onunla ifade ediyor kendi meramını, hülyalarını. Dolayısıyla şiirde insanı bulabiliriz elbette ki.
1: Evet, aslında insan konuşan, anlaşan bir varlık, kalemle, kelamla yazışan bir varlık. Şiirde insanlık tarihine yakın bir zamana kadar ulaşmış bir aslında duygu ifadesi.
0: Evet.
1: Belki şiirin çok kullanıldığı dönemler, çok yazıldığı, çok okunduğu dönemler belki öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Fars toplumları, Arap toplumları. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Hazreti Adem'den günümüze kadar farklı şekillerde şiir söylenmiş,
0: Evet.
1: yazılmış,
0: Evet.
1: okunmuş.
0: Evet.
1: Ama günümüzde biraz daha şiir deyince biraz daha farklılaşmış. Şiirin şöyle tarihi açıdan değerlendirecek olursak neler söyleriz?
0: Şimdi sözün olduğu yerde elbette ki şiir devreye girebiliyor. İnsanların kendi meramını kurallı cümlelerle, normal günlük hayattaki cümlelerle ifade etmesiyle şiirdeki ifadeler arasında bir fark var. Evvela bir defa şiirde bir matematik var. Nedir bu matematik? Şiirler duygularımızın ritmik ve armonik yansımalarıysa, kelimelerin ahenginde ve kelimelerin bir araya gelişinde bir sır var. Yani her vakit insan şiir yazamıyor. Bu şiiri yazabilmek için insanlara ilham denen o özel duygunun, o yoğun duyguların gelmesi gerekiyor. Buna en güzel örneklerden bir tanesi İstiklal şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy Taceddin dergahında bir gece yarısı uyanıyor. Bir duygu yoğunluğu içerisinde eline bir tabii o duyguyu kaybetmek istemiyor. Bulduğu sert bir cisimle duvara yazıyor ve o duvardaki yazılar bugün bütün bizim Türkiye toplumundaki insanlarımızda mevcut. Ne yazıyor orada? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Şiirin tarihini de sordunuz. Şiir tarihiyle alakalı da cahiliye dönemi Arap Yarımadası'nda ukaz panayırları olurdu. Ve bu panayırlarda keten bezinden yapılmış tomarlara altın suyu ile yazılıp Kabe'nin duvarına asılan muallakat-ı seba denilen 7 şiir asılırmış. 7 özel şiir. Tabii şiirin o dönem toplumlarındaki değeri ve kıymeti bugün bizim medyamız gibi anlaşılabilir. Şiirin şairi o toplumdaki en özel insan konumunda.
1: Fenomen.
0: Tabii ki. Hatta İmrul Kays ve Tarafe şeklinde iki şairden bahsedebilirim o dönemdeki ünlü şairlerden. Ve bu insanların şiiri Kabe'nin duvarına asılıyor. Hatta o dönemdeki şiirlerin ifadelerinden, kelimelerinden Arap nahiv ve lügatı ile ilgili kelimelerin açıklanmasından da faydalanılıyor. Bu kadar özel bir durum varken tabii ki Allah'ın ayetleri de iniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa nur olarak gelmesiyle beraber ayetler inmeye başlayınca özellikle Tekvir suresinden bahsetmek isterim burada. Tekvir suresi indiğinde rivayet edilir ki Muallakat-ı Seb'a denilen 7 tane şiiri duvardan indirmişler. Nedir o ayetler? Hatırlamakta kısaca fayda görüyorum izin verirseniz hocam.
1: Estağfurullah buyurun ne demek?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayetler şöyle, bu ayetlerdeki tumturaklı ifadeye, kafiyelere, ahenge dikkatinizi çekmek isterim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ şemsu kûvirat ve izâ nücûmun kederat ve izâ l-cibâlu suyyirat ve izâ l-işâru uttilet ve izâ l-vuhûşu huşirat ve izâ n-nüfûsu zûvicet ve izâ l-mev'udetu suilet ve izâ bi-eyyi zembin kutilet وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ şeklinde ila ahir ayet devam ediyor. Bu şiirler indi, bu ayet indikten sonra muallakat-ı sebra iniyor aşağı. Kur'an-ı Kerim'in icazına, belagatına dikkat çekmek bakımından da önemli bir ayetti bence.
1: Aslında hocam seçtiğiniz ayetlerin anlamı da çok vurucu.
0: Onu da sizden buyurun.
1: Yani şöyle ki evet. O kıyametin dehşetini anlatma açısından evet. Muhteşem ayetler. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem anlamı mucize. Onun için hem Tekvir suresi, hocam Hakka suresi de aynı. Hatta bir tane yalancı peygamber. Yani kendini peygamber olduğunu iddia eden bir adam da ben de yazarım diyor ya.
0: Evet.
1: Ne yazarsın diyorlar işte o El-Hakka'yı örnek alıyor. El-Hakkatu mel-Hakka ve ma edrake mel-Hakka. O da El-Fil ve ma edrake mel-Fil falan diye yazmaya başlıyor.
0: Evet.
1: O mucize olarak kolunun böyle betonlaştığı, tabiri caizse heykel gibi kaldığı rivayet edilir.
0: Tabii bunu söylerken şunun altını çizmek lazım haşa. Kur'an-ı Kerim şiir değildir.
1: Evet.
0: Kur'an-ı
1: ifadesi.
0: Kerim tabii, evet. Buradaki belagata dikkat çekmek

0: söylemek istedin?
1: Gerçekten okurken çok büyük keyif alıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bunun keyfi de şu anlamıyla buluştuğumuz zaman hayat değişiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Şimdi özellikle ben biraz Rahman suresini okumayı çok seviyorum. Buyurun, evet. Mesela Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halegal insane allemehul beyan. Aslında anlamına da bakıldığında, okunuşuna da bakıldığında muhteşem bir birliktelik var. Hocam, dinleyenlerimizden de mesajlar geliyor.
0: Evet.
1: Özellikle size bir mesaj var. Çok değerli Tarık hocamızın ellerinden öperim diyor. Saygılar sunuyorum kendisine diyor. Bir de ismini zikrederse çok sevinirim dinleyenimizin. İsmini yazmayı unutmuşlar ama size mesajlar gelmeye başladı. Yine Sincan'dan bir hanımefendi, Tuğba Hanım, sizleri misafir ettiğimiz için teşekkür ediyorlar. Mesajlarımız geldikçe ben okumaya devam edeceğim. Hocam isterseniz şiirden bu kadar bahsetmişken sizin hem albüm olarak çıkarttığınız o güzellikler içerisinde biraz önce isminden de bahsettiğiniz rahmetli Zeki Soyak hocamızın hasret şiirini bir dinlemek isterim ben.
0: Eyvallah.
1: Uygun görürseniz.
0: Memnuniyetle efendim.
1: Evet kıymetli dostlar, bizleri dinleyen herkese biz hasret şiirini armağan ediyoruz.

taktım da hasretin kanadını şöyle, uçup da maziyi göreyim dedim. Hu sesi, nal sesi, ne haşmet öyle.

Malazgirt'e vardım, baktım Alparslan. Sağ elde kılıcı, sol elde kalkan. Obaya akarken oluk oluk kan. Zafer tacı giydi, milletim dedim. Bir akın ki sorma, rüzgarla yarış. Vatan oldu Anadolu her karış. Ellerim havada, Hakk'a yalvarış. Hilali Bizans'ta.

Cihangir Yavuz'um dalmış da çöle. Kan ve terle sahra dönmüştü göle. Hilafet tacını giyip de öyle Mısır'dan dönerken varayım dedim. Mohaç Ovası'nda Sultan Süleyman, İslam'ın ordusu savaşır yaman. Halık'ım yardımcı ona her zaman, koşup hünkârıma er olam dedim. Zaferden dönüyor şanlı Barbaros, kıyam etmiş ona Giritler Odos. Hırçınca tekneme vururken Lodos, Kıbrıs'a bir selam vereyim dedim.

0: güç verin.
1: Haykıram dedim.
2: Evet kıymetli hocam, bu güzel şiir için çok çok teşekkür ediyoruz. Benim için de özel bir şiir, Hasret şiiri. Sanki şöyle tarihte bir yolculuk yaptık ve geldik. Siz bu şiirle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Bu şiirin şairi rahmetli Zeki Soyak hocamızla Nevşehir'de 1992'li yıllarda tanışmıştık. Kendisi bir eğitimciydi. Kendisini insanları eğitmeye adamış bir eğitimciydi. Hal insanıydı. Böyle bir insanın doğrusu şiirlerinden sonradan haberdar oldum. Çünkü hani eğitimci kişiliğiyle ön plandaydı. Sohbetlerini dinlerdik. Allah'ın dinini anlatma hususunda özel gayretleri vardı. Şiiri de bu anlamda bir duyguların dile gelmesi için bir araç olarak seçmiş olması onun da yine deruniliğini ortaya koyan başka bir boyut oldu. Ve tabii bu şiirde de hani Osmanlı'nın o muhteşem çağlarından bahsettikten sonra yine İslam dünyasının günümüzdeki haline de atıfta bulunuyor. Etkileyici bir şiirdi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun kıymetli hocamızın.
2: Amin diyoruz. Evet kıymetli dostlar, eseri dinlemeden önce bir dinleyenimiz mesaj göndermişti. Menderes Eymen Bey, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım ve Akif Bey de sizleri konuk ettiğimiz için teşekkür ediyorlar. Sizlere selam ve hürmetlerini iletiyorlar. Ben de bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hocam şimdi şiirle yine devam edelim ama bu sefer şiiri konuşmaya. Şiirin amacını konuşalım. Aslında belki tek bir amaçtan da belki bahsedemeyiz. Çünkü herkesin bulunduğu durumdan, bakış açısından biraz önce güzel bir ifade kullandınız. Akif'imiz gece hemen eline aldığı ilk şeyle duvara kazıyarak
1: evet.
2: Bir şiir yazıyordu ki İstiklal Marşı oluyordu bu. Herkes farklı konumda, farklı koşulda yazıyor. Şiirin evet. Amacı nedir hocam?
1: Şimdi şöyle, insanlar şiiri evvela kendilerini ifade etmek için kullanırlar. Bu yola başvururlar, bu yola girerler. Çünkü herkese söyleyemediklerini kağıtlara dökerler, satırlara dökerler. Bir de az önce söylediğimiz gibi kelimelerin bir araya gelişinde bir sır var şiirde. Sıra dışı bir ifadedir şiirler. Hatta o ilham vakti geçtikten sonra insan bu şiirleri nasıl yazdığına bile şaşırabilir. Evvela duyguların ifadesi. Ama öte tarafta da bazı şairler de şiiri hakikatlerin dile getirilmesinde bir araç olarak kullanmışlar. Toplumlara bazı mesajların verilmesinde, insanları eğitmede, bazı hakikatleri hatırlatmada bir araç olarak kullanmışlar. Etkileyici ifadeleriyle. Hani Mehmet Akif'ten bahsettik. Onun hani zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem ifadeleri artık berceste mısra olmuştur. Herkesin diline pelesenk olmuştur. Bu ancak bu kadar güzel dile getirilebilir. Bir de tabii tarihte kritik eşikler vardır. Büyük komutanlar, büyük liderler toplumların önünde onları heyecana getirebilmek için hakikaten de doğal bir heyecanla liderlik gösterirler ve ifade ettikleri şeylerle toplumları sürüklerler. Buna çok yakın bir örnek var. Yani eğer yanlış anlaşılmayacaksa mesela rahmetli yine Sezai Karakoç'un bir şiiri vardı. Onlar sanıyorlar ki şiiri. Bunu da en son Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya haykırdı. Hatırlamakta fayda görüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
2: Muhteşem bir ifade değil mi?
1: Evet.
2: Yani gerçekten. Katılır mısınız bilmiyorum da benim dünyamda şiir deyince ilk önce Sezai Karakoç akla geliyor. Yani herkesin tabii favori şairleri vardır. Ki siz divan edebiyatını çalıştınız. divan edebiyatı deyince benim aklıma da hemen Yunus'umuz gelir.
1: Evet.
2: Bilmiyorum, biraz da oralara girelim mi şairlere böyle? Siz şair deyince böyle zihninizde kimler canlanır? En çok kimleri okumaktan hoşlanırsınız? Kimleri çok seversiniz? Sizin için ayırmak zordur muhtemelen.
1: Eyvallah,
2: ama.
1: Eyvallah. Şimdi şiir tabii tarihimizde, edebiyatımızda müstesna bir yere sahip. Mesela şiirde de bir protokol var. Eski şairlerimizin özellikle divan şiirinde de başladıklarında, divanlarını yazdıklarında, açtığımızda evvela münacaat görüyoruz.
2: Evet.
1: Önce münacaat var. Nedir münacaatlar? Allah'a yalvarışı, yakarışı ifade eden, Rabbimizden bahseden şiirlerdir münacaatlar. Münacaattan sonra divanlarda ne gelir? Naatler gelir. Bu sefer Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öven naatler ve kasideler bulunur. Onlardan sonra sırasıyla mesneviler gelir, aşk hikayeleri. Mersiyeler gelir, ağıtları ifade eden, bir ölünün ardından söylenen şiirler. Ve tabii ki aşk şiirlerini ifade eden gazeller gelir. Divan şiirinde mesela Fuzuli'nin gazelleri beni açıkçası çok etkilemiştir. Tabii siz Yunus dediniz ama Yunus Emre biraz daha erken devirlerde ve biraz daha sade Türkçe ile söylenmiş şiirlere sahip. Ve Yunus'un ölümsüzlüğü, onun şiirindeki Allah aşkını ifade eden, günümüz Türkçesine de sadelik itibariyle çok yaklaşan doğal şiirler ve Yunus'un dünyası, Yunus'un rüyası bambaşka bir dünya. Ama divan şiirinin klasik şairlerine geldiğimizde de 16. yüzyılda Fuzuli'yi görüyoruz. Beni çok etkileyen bir gazeli var mesela Fuzuli'nin. Edebiyat öğretmenliği yaptığım yıllarda lisede öğrencilerle de paylaştığımızda biraz da divan şiirini günümüze getirmek noktasında, eski kültürden haberdar etmek noktasında önemli işlevler görüyordu. Mesela onun Usandırdı diye bir gazeli var. Ve gazeli okuduğumuzda yine çok böyle aslında anlaşılmaz olmadığını göreceksiniz. Mesela beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şem'i yanmaz mı? Tabi izah etmek gerekir mi bilmiyorum ama sevgili kavramı divan şiirinde farklı bir yere sahip. İlginçtir. Sevgili kavuşulmak istenmeyen bir figür durumunda. Fuzuli'ye de soruyorlar, neden sevgiliye kavuşmak istemiyorsun? Çünkü diyor, kavuştuğumda kavuşma heyecanım bitecek, sona erecek. Ben bu aşkla yanmak istiyorum. Dolayısıyla felekler yandı ahımdan ama muradım bir türlü uyanmadı. Mesela beni en çok etkileyen bir beyti burada ifade etmek isterim. Diyor ki, değildim ben sana mail, sevgiliye hitaben. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Beni taneleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için beni eleştirenler acaba seni görünce utanmayacaklar mı? Ve ben sana zaten meyilli değildim ama sen benim aklımı başımdan aldın diye ifade ediyor. Ama en sonda şunu da söylemeden geçemiyor. Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Evet, usanılmayan bir sevda var divan şiirinde. Şairlerin sevgililerine yönelik. Dolayısıyla şiirimiz tabii ki Selçuk Osmanlı'dan itibaren günümüze kadar yansıyan zincirde, ki Sezai Karakoç da aslında o zengin şiir dünyasından elde edilen o duyguları, hayalleri, mazmunları, figürleri günümüze kadar taşıyan özel insanlar, özel şairler. Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, bu şairlerin ruhu da bu anlamda tarihin derinliklerinden geliyor diye söyleyebilirim.
2: Hazır Sezai Karakoç demişken bir şiirde Sezai Karakoç'tan dinleyelim mi? Halil Bey'den, sevgili yönetmenimizden bir fon rica edeyim. Sezai Karakoç'tan neyi okuyacağız Üstad?
1: Sürgün ülkeden başkentler başkentine diyelim.
2: Evet.

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim.

bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandığım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz, gözlerinden alır sensizliğin haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandığım düşlerin civarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.

ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.

0: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Belki de dinlemekten en çok keyif aldığımız şiiri okudunuz. Ki şairlerin prensi deniyordu galiba Sezai Karakoç için.
1: Evet.
0: Biz edebiyat öğretmenleriyle böyle konuşurken şair, şiir deyince Sezai Karakoç hep bir numara çıkıyordu.
1: Evet, Sezai Karakoç'un gizemli bir tarafı da var. Yani toplumun önüne çok çıkmadığı, kendi mefkuresi, idealleri olan bir insandı. Çok meraklı değildi medyanın önüne çıkmaya, bu boyutuyla görüşmeye. Kendi şiirlerini ele almak için tezler yazmak isteyen insanlara bile çok mesafeli davranırdı. Allah rahmet eylesin. Ama bu onun hep gizemini, mutenalığını, özel insanlığını gösteriyor bana göre. Şairler özel insanlar. Sezai Karakoç'un da bu anlamda bizim kültür dünyamız için gerçekten özel bir yeri var. Allah rahmet eylesin tekrar kendisine.
0: Tabii Sezai Karakoç'a sadece şair de denmez herhalde. Aynı zamanda bir mütefekkir, bir fikir insanı.
1: Evet.
0: Özel bir insan. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hocam programımıza kısa bir ara vereceğiz. Evet. Aradan sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Evet. Kıymetli dostlar, bir yere ayrılmıyoruz. Biz aradan sonra tekrar sizleri burada bekliyoruz.

0: Enderuni muhabbetler kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Enderuni muhabbetler devam ediyor.

0: Evet kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve programımızın artık son bölümündeyiz. Bizlere mesajla ulaşan kardeşlerimizden Eylül Hanım hasret şiirini çok beğenmiş. Fatih Bey de konuğunuza çok çok teşekkür ederiz diyor.
1: Eyvallah.
0: Evet kıymetli dostlar, Doktor Tarık Demir hocamızla beraberiz. Hem insan hem şiir üzerine biraz muhabbet ettik. Tabii ki şiiri dillendirdik birazcık. Hocam ben yavaş yavaş bu döneme gelelim istiyorum. Çağdaş dönemde şiir konuşalım istiyorum. Şimdi her dönemin şiiri aslında o dönemin sosyolojisini yansıtıyor. Bir evet. iletişim kanalı olarak evet. kullanılıyor. Bir medya mensubu gibi iş görüyor. Günümüzde şiir nasıl anlaşılması gerekir? Özellikle bu çağdaş dönemde şairlere baktığımız zaman biraz böyle son dönemde masa başı şiirleri de çok görüyoruz. Yapay zeka kokan şiirler. Ne evet. dersiniz?
1: Şimdi tabii ki modern çağda şiirde, dijital dünyada şiirde kendi çağının ruhuna uygun bir kuruluk gösterecektir. Zira nesillerimizin şu an hepimizi meşgul eden telefon çağı, tablet çağı, sosyal medya çağında insanın deruni duygulara ne kadar zaman ve fırsat bulabileceği bir soru işareti. Bir defa insanın her şeyden önce kendisiyle baş başa kalması gerekiyor. İnsanın üretken olabilmesi için okuması gerekiyor. Mesela kelime hazinesi şiir yazmada bir araçtır. İyi bir kelime hazinesine sahip olabilmek için de gerçekten insanın düşünce dünyasının da zengin olması gerekiyor. Yapay zeka gibi suni bir dünya ile beraber biz elbette ki insanlar şiir gibi kendimizi, hayatı sorguladığımız, duygularımızı ifade ettiğimiz, kendi tarihimizden ve kültürümüzden süzülmüş o zengin dünyanın bu dönemde çok ilgi görmediğini fark ediyoruz. Yeniden büyük şairlerin yetişebilmesi için bir defa uygun ortamların bulunması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir çağda büyük şairlerin yetişmesi ve eğitim zincirinde de şiire meraklı öğrencilerin, meraklı insanların buna uygun ortamlar bulması gerçekten zor. Özellikle bu bağlamda da hani sosyal medyanın bizi ne kadar kuruttuğunu, sosyal medyanın bizi ne kadar bizden uzaklaştırdığını, düşünce dünyasından uzaklaştırdığını da hatırlamakta fayda görüyorum hocam.
0: Özellikle şöyle 30-40 yıldır baktığımızda insanların meşguliyetlerine ya da duygu yoğunluklarına biraz coğrafyalarında savaşla, kanla, zulümle baş başa kaldığını da görüyoruz. Yani bugün bir Doğu Türkistan, bir Filistin, saydığımız sayamadığımız coğrafyamız gerçekten zor durumda. Bunun evet. da edebiyat dünyamıza muhakkak etkisi vardır değil mi?
1: Elbette ki. Burada yaşananları kendi duygularıyla dile getiren çocuklar var. Bu çocukların şiirleri var. Filistin'de ve Gazze'de yaşanan soykırımın ve zulmün, bu modern çağda yaşanan bu zulmün elbette ki acısını ve sızısını mısralarına döken insanlarımız var elbette ki. Fakat bunların ne kadar duyulduğu, bunların ne kadar okunduğu, ne kadar karşıya iletildiği soru işareti maalesef şiirin çok rağbet görmediği bir çağda yaşıyoruz. Bunu söylemekte, bu tespiti yapmakta fayda var. Dediğimiz gibi başta da haz ve hız çağında durmak, düşünmek ve deruna dalmak noktasında önemli bir nokta var. Hocam bir de müsaade ederseniz şimdi onu alçıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Doktor Tarık Demir dediniz. Biz de tanıtırken evet. herhalde biraz hızlı geçtik. Doktoradan bahsetmedim. Güzel sanatlar alanında doktoramı yaptım. El sanatları alanında.
0: Maşallah.
1: Telkari gümüş işlemeciliği alanında doktoramı yapmam hasebiyle doktor titulu kullanılmaktadır. Bir antiparantez söyleyeyim dedim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam insanlar şiirden uzaklaşsa da Hedef Radyo şiirlerle ve şairlerle dolu bir radyo. Bizden sonra Turkuaz programı var mesela. Tuğba Hanım gözüküyor bize. Evet. O her hafta özel şairlerimizi konuk ediyor.

0: şiirler okuyor. Nihat Bey var. Halil Bey unuttum sanma. Nihat Bey bence Türkiye'nin en iyi şiir okuyanlarından bir tanesi. Ne diyorsun? Yani bizim radyomuz gerçekten sanatla ve sanatçıyla dopdolu. Bence evet. Ankara'nın en güzel sanatçılarından Eyvallah. Bir tanesi bizim radyomuzda. Eyvallah. Mustafa Özcan abi.
1: Eyvallah. Şöyle gerçekten radyolara da bir değinmekte fayda görüyorum. Hedef Radyo dinleyicilerine de bu vesileyle tekrar selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyorum. Yine böyle bir mesela günün şu saatinde radyoyu dinleyebilmek, mutfakta radyoyu dinleyebilmek, normal rutin hayatında radyoya bir pencere açabilmek özel insanların işi bana göre. Durup düşünen insanların işi. Bu anlamda radyoya gönül vermiş bir topluluğun hala var olması ve Hedef Radyo'nun da buna hizmet etmesi çok takdire şayan bir çizgi. Bu çizgiyi değiştirmemesi. Size de bu çerçevede Faruk Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica önemli bir çizgidesiniz ve önemli bir noktadasınız. Önemli bir sanatın da bu anlamda duyurusunu yapıyorsunuz ve bir şekilde gündemde tutuyorsunuz. Teşekkür ederim size.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Radyoda zaman her zamankinden daha hızlı akar. Çünkü muhabbet doludur radyoda. Zamanımız hep kıymetlidir ama radyoda daha da kıymetlidir. Çünkü bizi görmeden seven kıymetli dinleyenlerimize misafir oluyoruz. Televizyon gibi ya da sosyal medya gibi yapmacık tavırlardan uzak, samimi bir aile ortamındayız biz radyoda. Evet, katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şiirle kalsınlar.
0: Eyvallah. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yönetmenimiz Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Rüveyda şiirimizle veda ediyoruz. Bizleri dinleyen herkese Hedef Radyo'dan armağan olsun. Bizden sonra Turkuaz var. Radyonuzun sesini yüksekçe açın. Allah'a emanet olun.

bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler, çığlığımın atar damarlarından.

hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına, bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği,

kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer, arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Eğitimde Jean Monnet.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba, vedalaşırken en sevdiğini sona saklayanlar, cesareti değil, mecali olmayanlar, sonu mutlu bittiği için hakkında konuşulmayan aşklar, kendi hikayesine inananlar, neşeli evler, merhaba. Çiçeği solup kendi solmayanlar, bayat günlerin bitmesini sabırla bekleyen dostlar, merhaba. Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. Evet 29.09.2026 saatlerimiz 19.11'i gösteriyor. 91.8'de Radyo Hedef'te gönlünüzün frekansında Turkuaz başlıyor. Şayet bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633 dostlar. Bazı şairler vardır, büyük meydanları, büyük kalabalıkları, tarihin gürültüsünü anlatmazlar. Bir evin içindeki sessizliği anlatırlar. Bir akşam sofrada söylenmeyen bir sözü, pencerenin ardında bekleyen bir yalnızlığı, bir annenin telaşını, bir babanın yorgunluğunu, aynı evin içinde birbirine uzak düşen insanları ve insanın herkesin arasında bile kendine nasıl yalnız kalabildiğini. Ona evler şairi dediler çünkü Behçet Necatigil için ev yalnızca duvarlardan, odalardan, eşyalardan ibaret değildi. Ev insanın kendisiyle, ailesiyle, geçmişiyle ve hayatın bütün küçük kırgınlıklarıyla karşılaştığı yerdi dostlar. Evet, bugün kimden bahsediyoruz? Evler şairi diye bilinen Behçet Necatigil'den.

Evet, Bedri Tezgit, İzzet Geyve, Küçük Muharrir takma adlarını da kullandı. Babası Kastamonu'nun Mehmet Necati Gönül, vaizlik, müftülük yaptı. Sarıyer Müftülüğü'nden emekli oldu. Annesi Fatma Bedriye Hanım, Geyveli Müderris Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızıydı. Mide humması hastasıydı. Fatih yangınında yaşadıkları konakta yanınca zayıf bünyesi bu ağır şoku kaldıramadı. Necati Gil 2 yaşındayken yaşamını yitirdi. Bir süre ona Karagümrük'te anneannesi baktı. Sonra babasının Beşiktaş'ta bir saray memurunun kızı olan Saime Hanım'la evlenmesiyle yaşamı anneannesiyle babasının evi arasında geçmeye başladı. Babasının bu evlilikten 2 kızı oldu. Behçet Necati Gil ilkokula başlayacağı yıl anneannesinin de hastalanması üzerine Karagümrük'ten Beşiktaş'a babasının yanına geri döndü ve 1923'te Beşiktaş Çevre Usta Okulu'na başladı. Babasının Singer Dikiş Makineleri firmasında müfettiş olarak işe başlaması üzerine ailesiyle birlikte Kastamonu'ya taşındılar. Son sınıfı Kastamonu Muallim Tatbikat Mektebi'nde okudu ve 1927'de mezun olarak Kastamonu Lisesi'nde orta öğrenimine başladı. Ancak yıllar önce yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle başlamış olan hastalığı adenit tüberküloz yüzünden öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Aile yeniden İstanbul'a taşındı. İstanbul'da ameliyatlar ve elektrik tedavileriyle geçen uzunca bir süreden sonra öğrenimine 1931 yılında Kabataş Lisesi'nde orta ikinci sınıftan yeniden başladı ve 1936'da okulun edebiyat bölümünden birincilikle mezun oldu.

Edebiyata olan ilgisi Kastamonu'da ortaokul yıllarına dayanır. Şair Zeki Ömer Defne edebiyat öğretmeniydi. Onu hep yazması için destekledi. Defterine 23 Ocak 1930 günü "Yarının iyi bir kalemine sahipsin, boş durma, oku" diye yazdı. Necati Gil ortaokul yıllarında dergi çıkarmaya başladı. Kendi ifadesiyle 17 Ekim 1927'den itibaren eskilerin eseri cedid dedikleri kağıtları El Marifet matbaası adını verdiği hususi matbaasında, yani kendi el yazısıyla doldurarak hazırladığı Küçük Muharrir adındaki bu dergiyi 14. sayısıyla birlikte 1. cildini kapamış ve 2 yıllık bir tatilden sonra 20 Haziran 1932'den itibaren 2. cildine başlayarak 12 sayı daha çıkmış. Bugüne kadar saklanmış olan bu dergilerin okuyucuları, arkadaşları ve akrabalarıydı. Aynı yıllarda Akşam gazetesinin haftalık Çocuk Dünyası sayfasına Küçük Muharrir imzasıyla şiirler, fıkralar, hikayecikler yazdı. 1931-1933 yılları arasında sürdürdüğü bu çalışmalarının karşılığında, yıllar sonra bir röportajda dediğine göre, dergi yönetiminden telif ücreti de aldı. Telif ücreti yerine çikolata ve bonbon da. Necati Gil Kabataş Lisesi'ni bitirdi. Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne devam etti. Bu arada Alman filolojisindeki bazı derslere konuk öğrenci olarak katıldı ve ilk ders yılı sonunda bursla Berlin'e gönderildi. 4 ay Almanya'da kalarak Berlin Üniversitesi'nin dil kurslarına katıldı. Yüksek öğrenimini 1940 yılında tamamladığı okulu birincilikle bitirdi. Aynı yıl Kars Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. İklim koşullarına uyum sağlamakta güçlük çekip hastalanması üzerine 1941 yılında Zonguldak Çelikel Lisesi'ne, 1943 Mart ayında da İstanbul'a Pertevniyal Lisesi'ne tayin edildi. 2 ay sonra yaz dönemine girince yedek subaylık için başvurarak Ankara'ya gitti. Temel eğitim sonrası askerlik görevini İzmir'de levazım subayı olarak yaptı. İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı'da aynı yıl yayımlandı. Yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi'ne kaydını yaptırarak 2 yıl süreyle öğretmenliği ve öğrenciliği birlikte sürdürdü. 2 yıl sonra lisedeki ders saatleri arttığı için modern Almanca sertifikası alarak Alman Filolojisi'ndeki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Zonguldak'tan İstanbul'a döndükten bir süre sonra 1948 yılında Edebiyat Fakültesi öğrencisi olan ve o dönemde Sarıyer Ortaokulu'nda stajyer öğretmen olarak çalışan Huriye Korkut'la tanıştı. Ağustos 1949'da Necati Gil'in ailesinin yaşadığı Beşiktaş Valide Çeşmesi Dibekçi Kamil Sokağı 22 numaralı evde aile arasında kıyılan bir nikahla evlenerek yine Valide Çeşmesi Setüstü Sokak 22 numaralı kiralık eve taşındılar. 1951 yılında ilk kızları Selma dünyaya geldi. 1955 yılında Beşiktaş Camgöz Sokağı'ndaki 22 numaralı ahşap evi satın alarak oraya taşındılar. 1957 yılında küçük kızları Ayşe doğdu. 1964 yılında yine Beşiktaş'ta Nusretiye Caddesi üzerindeki Deniz Apartmanı'nın bir dairesini satın alarak oraya taşındılar. Necati Gil ölümüne dek bu apartmanın 23 numaralı dairesinde yaşadı. Necati Gil 1960 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü'ne tayin edildi ve 1972 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emeklilik dönemini evinde yoğun bir biçimde çalışarak geçirdi. 1979 yılının Kasım ayında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Kısa bir tedavi döneminin ardından 13 Aralık 1979 tarihinde aramızdan ayrıldı.
İstanbul'da Zincirli Kuyu mezarlığında yatıyor. Ölümünden sonra ailesi tarafından konulan Necatigil Şiir Ödülü 1980'den beri veriliyor. 1960 yılında yayımlanan Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü'nde şiir serüvenini şöyle özetledi. İlk şiiri lisede öğrenciyken Varlık Dergisi'nde çıkmıştı. Ekim 1935. Şiirde 40 yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya, ev, aile, yakın çevre üçgeninde gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu ama genellikle eleştirmenler onun için tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler.

Necati Gil'in Eski Sokak şiirine konu olan Camgöz Sokağı'nın adı artık Behçet Necati Gil Sokağı. Ölümünün ardından 1987 yılında yakın arkadaşlarının çabaları ve basının da desteğiyle yaklaşık 10 yıl yaşadığı sokağın adı belediye tarafından Behçet Necati Gil Sokağı olarak değiştirildi. Şehir İstanbul Derneği de sanatçıların evlerini belgelemek amacıyla yaptığı çalışma kapsamında 19 Mart 2005 günü düzenlenen bir törenle Behçet Necati Gil'in 1964 yılından 1979 yılında ölümüne dek yaşadığı Deniz Apartmanı'nın girişine bir plaket koydu. Behçet Necati Gil, Eski Toprak'la 1957 Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Yaz Dönemi kitabıyla da TDK 1964 Şiir Ödülünü aldı. Ölümünden sonra ailesi tarafından konulan Necati Gil Şiir Ödülü 1980 yılından beri veriliyor dostlar. Evet dostlarım, şimdi güzel bir eser dinleyelim. Akabinde Behçet Necati Gil'in şiirlerini sizlerle paylaşacağım inşallah.

0: Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Yahut vaktiniz olmadı.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya durgun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor, en çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda. Akşamlara gerili ağlarla takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor. Kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam. Solgun bir gül oluyor dokununca.
1: Turkuaz, turkuaz.

yanında konuşmadım, hiçbir gülü koklamadım. Hasret vurdu, taştı ama inan sensiz ağlamadım.

Bir liste, kitap atları, can çekişen kuşlar gibi elinizde. Parantezin içindeki çizgi ne varsa orada. Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci, ne varsa orada. O şimdi kitaplarda, bir çizgilik yerde hapis. Hala mı yaşıyor? Korunamaz ki. Öldürebilirsiniz.

İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar, irili ufaklı, birbirinden farklı ahşap evler, kâgir evler yaptılar. Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu. Evlerin içi devir devir değişti, evlerin dışı pencere, duvar. Vurulmuş vurgunların yücelttiği evlerde kalbi kara insanlar oturdu. Gündelik korkuların çökerttiği evlerde o fukara insanlar oturdu. Evlerin çoğu eskidi gitti, tamir edilemedi. Evlerin çoğu gereği gibi tasvir edilemedi. Kimi hayata doymuş göründü, bazıları zamana uydular. Evlerin içi oda oda üzüntü, evlerin dışı pencere, duvar. Evlerde saadetler sabunlar gibi köpürdü.

0: Dışarıdan geldi bir tane nar gibi, arttı, eksilmedi. Evleri felaketler, taunlar gibi süpürdü. Kaderden eski fırtınalar gibi ardı kesilmedi. Evlerin çoğunda dirlik düzen kalan bir hatıra oldu geçmişte. Gönül almak, hatır saymak arama. Evlatlar aileye asi işte. Bir çığ ki kopmuş gider üzüntüden. Evlerde nice nice cinayetler işlendi. Ruhu bile duymadı insanların. Dört duvar arasında aile sırları, bunca çocuk, bunca erkek, bunca kadın gözyaşlarıyla beslendi. Küçükler büyük adam yerine, evlerin kiminde çocukları işe koştu kalabalık aileler. Okul çağlarının kadersiz yavruları, ufacık avuçlardan akşamları akan ter tuz yerine geçti evlerin yemeğinde. İnsanların kaderi besbelli evlere bağlı. Zengin evler fakirlere çok yüksekten baktılar. Kendi seviyesinde evler kız verdi, kız aldı. Bazıları özlediler daha yüksek hayatı. Çırpındılar daha üste çıkmaya. Evler bırakmadılar. Yeni yeni tüterken ocakların dumanı, kadın en büyük kuvvet erkeğin işinde. Erkekleri kaçtı, kadınları kaçtı, evler dilsiz şikayet kaçmışların peşinde. Şu dünyada oturacak o kadar yer yapıldı. Kulübeler, evler, hanlar, apartmanlar bölüşüldü oda oda. Bölüşüldü kapı kapı. Ama size hiçbir hisse ayrılmadı. Duvar dipleri, yangın yerleri halkı, külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar.
1: Turkuaz, turkuaz.

0: Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce? Dün yolda rastladım. Sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş. Bir kız, bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik. Sana selam söyledi.
1: Turkuaz, turkuaz.

Yalnızlık bir yağmura benzer, yükselir akşamlara denizlerden, uzak ıssız ovalardan eser. Ağır gider göklere, her zaman göklerdedir ve kentin üstüne göklerden düşer. Erselik saatlerde yağar yere, yüzlerini sabaha döndürünce sokaklar, umduğunu bulamamış, üzgün, yaslı, ayrılınca birbirlerinden gövdeler ve insanlar karşılıklı nefretler içinde yatarken aynı yatakta yan yana akar, akar yalnızlık ırmaklarca.

Evet sevgili dostlarım, bu akşam da programımızın sonuna doğru geldik. Evet, en son okuduğum yalnızlık şiiri, hemen onu belirteyim. Rilke'nin çevirisiydi. Behçet Necatigil'in çevirisiyle Rilke'nin şiirini sizlerle paylaşmış oldum dostlarım. Evet, mesajımız var. Hemen onlara bakalım. Bu arada Canan ablaya ve Zehra'ya sevgiler, selamlar. Beni araçlarında dinliyorlarmış. Muhabbetlerimi gönderiyorum. Evet, salı akşamlarımız sizinle doldu artık. Behçet Necatigil şairimizi sayenizde yakından tanıdık. Emeğinize sağlık demiş. Evet dostum, Esra Zeynep Karaman'a çok teşekkür ediyorum mesajından dolayı ve kızlarını da öpüyorum. Evet, Funda Ayşe Cindoruk, merhaba Tuğba Hanım, Turkuaz'da sizin sesinizi duymak çok keyifli demiş. Evet, arkadaşıma, dostuma da çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm dostlarıma. Evet dostlarım, programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, hepimizin bildiği ve ikrar etmek zorunda olduğumuz büyük bir gerçek var. O da şudur. Bizim mal dediğimiz şu dünya varlığının tamamı Allah'ındır aslında. Ev sahibi de, kiracı da Allah'ın kiracısıdır. Biz ev sahibi olarak, fabrika sahibi olarak, mal sahibi olarak, kart sahibi olarak sadece gri renkte değil de kırmızı renkteki bir çizginin üzerinde duruyoruz. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın, zaman Allah'ın zamanı. Bir mal ki benim elimde ne kadar duracağı belli değil, benim ondan ne kadar istifade edeceğim belli değil. Bir mal ki ölçümünü muhasebecim aylarca zor yapmış, koyacak yerim yok. Ama bir nefes fazla yaşamak için tamamını verebiliyorum. Ne değeri var ki bu malın? Bu nasıl benim olur? 10 dakika fazla yaşayabilmek için, daha önce kimse de olmadığından dolayı sevindiğim malı feda edebileceksem, aslında benim en büyük servetim, Karun kadar olan servetim bile bir nefeslik kadar dahi fiyat yapmıyordur. Kiracı da Allah'ın kiracısıdır. Daire, fabrika sahibi de Allah'ın kiracısıdır. Allah hepimizi kiracısıyla, mal sahibiyle, fakiriyle, zenginiyle emanetçi olarak tutmaktadır. Emanetçi olarak bizim adımızın kart üzerinde mal sahibi veya kiracı olarak yazması hiçbir değişiklik getirmiyor. Kiracı mal sahibi olarak bilinenden daha az yaşamıyor. Ne ömre etki ediyor ne de insanın ahiretine etki ediyor. Allah kiracıyı da mal sahibini de asıl mal sahibi olarak imtihan etmektedir. Fakire ne kadar sabredeceğine dair bir imtihan listesi koydu Allah. Mal verdiği kuluna da ne kadar o mala esir olmayacağına dair bir imtihan listesi koydu. Değerli kardeşler, sadaka diye bildiğimiz kavram Allah-u Teala'nın kulunu mal esiri olmayacağı konusunda görmek istediği alanlardan birisidir. Çünkü sadaka müminin Allah'ın rızası için yaptığı iyiliğin adıdır. Farz değil, vacip değil. Hatta çoğu sünnet de değil. Ama Allah nabız atışlarımızı, kalbimizdeki hareketliliği sadaka üzerinden izliyor. Ancak sadaka kelimesinin kenarına bir not düşüyorum. Sadaka Allah için yapılan iyiliğin adıdır. Allah için 5 lira, 10 lira vermenin adı değildir. Allah için yapılan iyiliğin adıdır. Müslümana veya İslam'ın devletine yapılan her katkı sadakadır. Tekrar söylüyorum, Müslümana, birey olarak Müslümana ve devlet olarak İslam'a yapılan her katkı sadakadır. Bu para olabilir, bedensel katkı olabilir, sözlü katkı olabilir. Hatta kaş göz işaretiyle de olabilir. Çünkü sadaka Müslümana ve İslam'ın toplumuna destek olmaktır. Eğer bir fakir Müslüman ekmek sıkıntısı çekiyor, ayakkabı sıkıntısı çekiyor veya ilaç sıkıntısı çekiyor da öbür Müslüman yasal, dini bir zorunluluğu olmadığı halde götürüp onun ekmeğini, ilacını karşılayacak bir para veriyorsa bu sadakadır. Ancak hastasından dolayı morali kırık olan zengin bir Müslümanın eşi hasta veya çocuğu hasta ya da kaza geçirmiş Serveti var. İşçisi var. Sekreteri var. Bu Müslümana götürüp kaza geçirmişsiniz. Size aspirin getirdim mi diyeceksiniz. O Müslümanın paraya ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var? Bir geçmiş olsun diyecek tebessüm eden iki dudağa ihtiyacı var. O Müslümana morali kırılmış, kaza geçirmiş, eşi rahatsız olan Müslümana, cenazesi olan Müslümana moral verecek iki kelime $2 milyon demektir. Allah ekmek bulamayan, ayakkabı bulamayan, ilaç bulamayan fakire götürüp 1 lira, 2 lira veren Müslümanın yaptığı hareketi sadaka kabul ediyordu. Burada kaza geçirip morali kırılan Müslümana moral depolayan, geçer, merak etme, biz arkandayız diyen Müslümanın yaptığını sadaka olarak kabul ediyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Borç olmadığı halde, farz bir ibadet olmadığı halde, mahallesinde bir araziyi bağışlayıp, üzerine cami yaptırarak, Allah için yapılacak en güzel işlerden birisini yapan Müslüman, sadaka dediğimiz işi yapmış olur. Ama gönlü kırık yaşlı bir teyzeye gidip bir yolla moral veren, söz desteğinde bulunan, maneviyat desteğinde bulunan da o cami yaptıranla aynı başlık altında bir iş yapmış olur. Onunki de sadakadır. Hatta Peygamber aleyhisselamın lisanından bir sadaka çeşidine daha dikkat ediyoruz. Müslüman evleniyor ve erkek olarak evini geçindirme yükümlülüğünü nikah akdi ile beraber omuzlarına alıyor. Örfte zaten sen bu evi geçindireceksin ona diyor. Bu Müslüman ertesi gün ben bu evin erkeği olarak bu kadının ihtiyacını karşılamam lazım deyip marketten sofraya konacak ve aslında yarısını da kendisinin yiyeceği. Çünkü ne alırsa eşini alıyor ama yarısını yiyecek. Belki daha fazlasını yiyecek. Marketten poşete doldurup getirdiği, Peygamber aleyhisselamın lisanından şimdi dinliyoruz. Ve akşam sofraya konmuş olan meyve, ekmek vesaireyi espri olsun, hanımıyla şakalaşma olsun diye alıp hanımının ağzına koyuyor. Hanımı da ondan aşağı kalmıyor. O da öbür lokmayı onun ağzına koyuyor. İşte bebekleştik görüyor musun filan diye şakalaşıyorlar. Yeni evliler. Bu balayında filan olur. Sonra böyle şey şımartır kadını. Böyle sakın sonra kimse yapmasın. Böyle ilk zamanlarda filan aldatıncaya kadar. Babasının değerlerini filan tespit edinceye kadar bunlar normal şeyler. Ama Peygamber aleyhisselam bunu söylediği zaman tam 35 yıllık evliydi. Emekliliği geçmişti bile evliliğin. Bizim kültürümüzde önce balayı, sonra reçelayı, sonra soğanayı gidiyor öyle. Sonunda da ölüm ayı herhalde. Ama ehli sünnet, Resulullah'ın sünnetinde 35. senesi de böyle. 40. senesi de böyle. Hatta cennette bile bu evlilik devam ederken böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ikisinin yaptığı şey, birbirlerinin ağzına lokma koyup espri yapıyorlar. Lokmanın aslı marketten, markette parayı veren adam, onu pişiren kadın. Kimsenin parasıyla değil, mecbur evindeki hanımına bakacak. Kadın mecbur yemek pişirecek. Böyle bir iddia yok. Yani olmaz diyen yok. Bunu bile Allah cami yaptıran Müslümana verdiği sadaka türü ibadet başlığı altında inceliyor. Bunu da Allah o gün o mümine sadaka vermiş olarak meleklerine kaydettiriyor. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ne biçim sadaka? daha büyüğü var bu sadakanın. Kadın kocasının iş yorgunluğunu telafi etmek için. Bakıyor ki adam bir perişan gelmiş. Evde de bir sürü ihtiyaçlar var. Şimdi bir de onları saysa fırtına kopacak. Hiçbir şey yokmuş gibi tebessüm ediyor. Hoş geldin diyor. Çok özledim seni diyor. Nasılsın diyor. Adam da yorgunluğunu unutuyor. Yani hadisi şerifteki Peygamber aleyhisselamın lisanındaki berrak anlatımla adam kadınının yüzünü görünce mutlu oluyor. Derdini unutuyor. Bu da cami yaptırmak, İslam ordusuna silah bağışında bulunmak gibi sadaka Allah'ın gözünde. Çünkü adamın paraya ihtiyacı yok. Zaten para kazanmaktan geliyor. Ama bitkin. Gelirken de trafikte tıkanmış. Sinir üstüne sinir olmuş. Sataşacak, çarpacak duvar arıyor. Duvar yerine onu deşarj eden, rahatlatan bir melek buluyor karşısında. O ona Allah razı olsun hanım, yorulmuştum, İyi ki sen rahatlattın beni diyecek sinir sistemi yok zaten o anda. O demiyor, teşekkür ederim hanım, sen hep beni böyle karşılıyorsun, Allah senden razı olsun demiyor. Dese zaten erkeklik bozulur. Bir daha karşılamaz seni öyle. Öyle bir defa dersin, öbüründe bir daha de, öyle diyecek bir iş yaptırtmaz. Onun için şımartmayacaksın. Şımartmayacaksın. Ama Allah görüyor. Neyi görüyor? Her gün 8'de bu adam bitkin argın bir jandarma kolordu komutanı gibi eve giriyor ama karşısında bir huri buluyor. Bütün dertleri rahatlıyor. Bir kere de Allah razı olsun hanım demiyor. Bunu Allah görüyor. Melekler görüyor. Kadının namına bir cami gibi, bir fakirin sofrasına bir kuzuyu pişirip koymak gibi sadaka olarak Allah bunu yazıyor. Daha ilerisi kardeşler. Biz hala sadakayı Afrika'daki Müslümanlara kuyu açtırmaktan, buradan gıda göndermekten ibaret zannede duralım. Zannede duralım. Öbür taraftan Allah bizi yaratan, bize iman emreden ve imanımızın karşılığında bize cennet ihsan edecek olan Allah, hanımının ağzına bir lokmayı espri olsun diye koymayı, hanımının onun ağzına bir lokmayı karşılık olarak, espri olarak koymayı sadaka yazdığı bir kenara, bu nikahlı iki müminin birbirlerinin iffetini korumanın tek çaresi olarak girdikleri yatak odasındaki tebessümlerini, oynaşmalarını, şakalaşmalarını, hatta Kur'an'ın deyimiyle birbirlerinin elbisesi haline gelmelerini de cami yaptırmak gibi, Afrika'da kuyu açtırmak gibi, yüzlerce yetim çocuğu doyurmak gibi cennette geçer akçe olan sadaka olarak sayıyor Allah. Ashab bunu dinleyince nasıl olur ya Resulallah, nasıl olur? Hem keyif sür yatak odasında, hem de cami yaptırmak gibi sevap yazılsın sana. Bu ne ya? Bu nasıl bir promosyon? Nasıl bir teşvik? Cevap ne? O yatak odasında helal, Allah'ın tertemiz olarak lütfettiği şekilde değil de, başka bir yerde haram tarzında bu rahatlama olacak olsaydı, o erkek veya o kadın cehenneme girmeyecek miydi bundan? Evet ya Resulallah, çok büyük suç işlemiş olacaklardı. Cehennemden kurtulmak kadar büyük bir kurtuluş var mı? Senin hareketin, üzerime tutman, şaka yapman, benim sana şaka yapmam, birbirimizi deşarj etmemiz, bu cehennemden kurtulma sebebi ise, bir Müslümana, bir köpeğe, bir tas su vermeye cennet veriyor Allah da, bir insanı, kocanı, karını, eşini cehennemden kurtarmaya, susuzluktan kurtarmaya değil, bir tas su verdin, bir saat susuzluktan kurtardı. Sen Afrika'daki Müslüman kardeşine kuyu açtın, gene yiyecek ekmeği yok, su mu içecek akşama kadar? Ama olsun, bir katre derdini giderdin. Lakin bu harama düşseydi ve imanı da tehlikeye girseydi, na'udhu billah, milyarlarca sene değil, ebedi cehennemde kalacaktı. Belki bir zina için binlerce sene cehennem ateşinde kavrulacak, senin bir tebessümün, bir şakan, bir esprin, uykundan hafif ferahat etmen, binlerce sene bu insanın ateşten, ateşin hararetinden kurtulmasına sebep oluyor. Bundan büyük sadaka olur mu? İslam'ın mantığı bu. Rahmetellil alemin olarak gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarzı bu. Sadece namaz kılın, aman teheccüd kaçırmayın demedi. Kendine teheccüdü farz etti. Bize de gece evinizde keyfinize bakın, teheccüd sevabı kazanın dedi. Yeter ki evleriniz sizin huzur bulduğunuz yerler olsun. Bir kanunu evimizin kapısına, iş yerimizin kapısına, ajandamıza, arabamızın direksiyonuna yazabiliriz. Sadaka birey olarak Müslümana, toplum olarak İslam'a yararı olan her şeyin adıdır. Her şeyden sadaka olur. Her şeyden sadaka olur. Her şeyden sadaka olur. Allah'ın şeriatında kanun. Hatta ve hatta bir güler yüz, bir tebessüm, tatlı bir söz geçmiş olsun, milyonlarca dolarlık sadakadan daha değerli Allah katında. Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Allah buyuruyor. Allah, tatlı bir söz. Nasılsın güzelim? İyi misin? Allah sana sabırlar versin. Arkandayız, merak etme diyorsun ya. Milyonlarca dolar vererek yaptırdığın köprüden, okuldan, camiden, fakire aldığın arabadan, fakire verdiğin daireden sonra, ya biz de kıymetini bildik işte, yani siz de az çok teşekkür edin diyor, başa kakıyorsun ya. O yaptırdığın camiden, yaptırdığın okuldan, köprüden daha iyidir, geçmiş olsun kardeşim dediğin diyor Allah Kur'an'ında. Kur'an bu, Allah'ın sözü. Sen koca bir daireyi bu garibana bağışladım diyorsun, sonra da bütün bildiğine bilmediğine bunu söylüyorsun. O sana karşı bir gün hafif bir ayak sürtmesi yapsa, iyi ki daire bağışladık, böyle yaptın, demek bir de araba alsak öldüreceksin bizi deyip Allah için yaptığının hesabını kuldan soruyorsun ya. Kavlun ma'ruf, tatlı bir söz söyleseydin, Allah sabır versin kardeşim deseydin, verdiğin daireden daha değerliydi Allah katında. Ama biz bunu neyden istifade ediyoruz? Ne için bunu söylüyoruz? Yani bir araba vermek, bir daire vermekten daha değerlisi tatlı bir sözdür diyor ya Kur'an, eğer o araba, o daire başa kakılacaksa sonra. Bunlar ne anlaşılıyor? Allah'ın Kur'an'ında bir kıvılcım tatlı söz, bir tebessüm, bir el okşaması, yetimin omuzuna değdirdiğin bir elin de bir daire kadar, Afrika'da açtırdığın 10 kuyu kadar değil, onlardan daha değerli Allah katında. Kesinlikle tebessümü basit görme. Direksiyonun kenarına bunu yaz. Tebessüm de sadakadır. Bir kanun daha var. Bir kanun daha var. O kanunu da evimizin kapısına, mutfağa, iş yerine, arabamızın direksiyonuna, ehliyetin kenarına bir yere yaz. Sadaka sadece fakirin, mümin üzerindeki hakkı değildir. İnsanın hakkıdır sadaka. Çünkü sadakaya biz ne dedik? Para vermekten de sadaka olur. Tebessümden de sadaka olur. Nasihatten de sadaka olur. Aracı olursun, bu işi halletmesine yardım edersin. Bu size derdini anlatamamış, ben anlatayım. Bakın bunun aslında böyle bir sıkıntısı var dersin. Ha, o zaman onu halledelim der. Bu da sadakadır. Çünkü sadaka parayla ölçülmez. Sadece parayla yapılan şey sadaka değildir. Elle yapılan, kaşla yapılan, dudakla yapılan, gözle yapılan da sadakadır. O zaman Sadaka zenginin de fakirin de yararlanacağı bir ibadettir. Hem yaparken fakir de zengin de sadaka yapabilir, hem de fakirin de zenginin de alacağı sadaka vardır. Eğer sadaka tatlı bir sözse zengin de buna muhtaç. Adamın serveti var, hizmetçileri, şoförleri var, huzuru yok, rahatı yok, umudu yok hayattan. Umut o zaman altın değerinde. Bunun için sadakayı şu Ramazan-ı Şerif'te fitre vermekten kaldırmamız lazım. O sadakanın milyon çeşidinden bir tanesidir. Ve üçüncü kanun, sadaka vakıflara verilir. Doğru. Sadaka hastaya geçmiş olsun denir. Doğru. Ama en büyük sadaka türü, cihat gibi kıymetli sadaka türlerinden birisi de insanın kendi ailesine yaptığı yatırımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beraberinde bir grup sahabiyle bir yere gidiyorlardı. Bir adamı canhıraş çalışırken görmüşler. Ama nasıl çalışıyor adam güneşin altında, ter sırılsıklam olmuş, tek başına böyle bir dağ kaldıracak gibi çalışıyor adam diyor sahabi. Çok heyecanlı, tarlasında çalışıyor. Sahabeden biri demiş ki, ya Resulallah demiş, şu adamdaki çalışma temposuna baksana ya, şunu Allah için gelip cihat olarak çalışsa bizimle beraber adam cennetlik olurdu. Yani adamda bir heyecan var, tempo var, çalışıyor böyle, vurdu mu kazmayı toprağı parçalıyor mesela. Gelse şu cihat için çalışsa ne kadar değerli olur diye temennide bulunmuş başka bir sahabi. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, yani bu şimdi o Müslüman enerjisini gelsin İslam için, İslam cemaati için, devleti için değerlendirsin tarzında bir temennide bulunuyor. Buyurmuş ki öyle demeyin, öyle demeyin. Eğer şu yaptığı çalışma çocuklarını, küçük çocuklarını geçindirmek içinse o da Allah yolundadır. Hayır, yaşlı babası annesi var, onların rızkı için çalışıyorsa adam, bu da Allah yolundadır. Hayır, hayır, kimseye muhtaç olmayayım, onun bunun sadakasına muhtaç olmayayım, evimde param olsun diye çalışıyorsa bu da Allah yolundadır. Bunun dışında ne yapıyorsa şeytan yolundadır buyurmuş. Buradan bir kanun daha çıktı kardeşler. Adam mesaiden sonra bir kasa limon alıp onu satıyor ya, ya sana maaşın yetmiyor mu, sigortan da var zaten diyorlar, 5-10 kuruş çocuklar için harç çıkarıyorum diyor ya, bunu da Allah'ın peygamberi ne olarak görüyor? Allah yolunda bir iş olarak görüyor. Mubah, serbest, helal, sakıncası yok. Başka şey, Allah yolunda başka şey. Afrika'da kuyu açmak için gönderdiğin para Allah yolunda işte. Yahudi ile savaşan mümin kardeşine gönderdiğin erzak veya silah parası Allah yolunda. Allah yolunda bir kavram bizde. Mübah ne demek? Haram değil, sakıncası yok demek. O adam orada can hıraş çalışırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zararı yok canım, adam mübah iş yapıyor buyurmadı. Fehuve fî sebilillah. Fehuve fî sebilillah dedi. Bu Allah yolundadır. Çocukları için çalışıyorsa Allah yolunda. Annesine babasına hizmet etmek için çok çalışması gerekiyorsa Allah yolunda. Hayır, ne anası ne babası ne çocuğu, böyle bir derdi yok adamın. Ama kimseye muhtaç olmayayım, dilenmek, kredi istemekten, borç istemektense akşama kadar çalışayım düşünmüş. Bu da Allah yolunda. Allah yolunda ne demek? Camisi olmayan mahalleye cami yaptırmak demek. Allah yolunda bir iş. İslam ordusuna enerji vermek, mal vermek demek, gıda vermek demek, Allah yolunda bir iş. Ne yaptık? Sadakayı bizim Ramazan'dan Ramazan'a hatırladığımız bir kavram olmaktan veya cami çıkışlarında ne için nasıl dilendiğini bilmediğimiz kimselere çıkarıp verdiğimiz 5 kuruş 10 kuruşluk bir hayır çeşidinden çıkardık. Bu sadaka değil efendim. Sadakanın 1000 çeşidinden bir tanesidir veya değildir. Belki 10.000 çeşidinden bir tanesidir. Hayır efendim, sadakaya kanun koyuyoruz. Müslümana ve İslam'a yararı olan her şey her zaman sadakadır kıyamet gününe kadar. Para bunun bir çeşididir. Bedensel yardım bir çeşididir. Eline elektrik süpürgeni alıp, hanımını da çocuklarını da yanına alıp, caminin imamına rica edip, biz bu cuma günü camiyi bir süpürelim dersin. Fesubhanallah. Müthiş bir iş yapmış olursun. O camiyi yaptıranın da listesinde, sadaka verenler listesi yazıyordu Allah. Aynı listede 250. sıradan mısın? 280, ama seninki de sadakalılar listesinde yazıyor Allah. Bir zenci kadın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah demiş, herkes sana hayırlar getiriyor. Ben ne karnımı zor doyuruyorum. Müsaade edersen ben de senin mescidini süpüreyim namazdan sonra buyurmuş. Efendimiz'e müsaade etmiş. Yani millet çıkınca mescitten çalı çırpı ne varsa toplayıp temizliyor. Günler geçmiş, bir zaman böyle devam etmiş kadın. Günler geçmiş, o temizlikçi siyah kadını göremiyorum buyurmuş aleyhisselam. Nerede o kadın? Ya Resulallah, o öldü demişler. Bana nasıl haber vermezsiniz demiş. Nerede defnettiniz kadını? Filan yere defnettik demiş. Mübarek ayaklarıyla ayağa değilmiş, kalkmış. Ta gömüldüğü yere kadar gidip ben bunun cenazesinde bulunmalıydım demiş. Orada yeniden cenazesini bulmuş. Ne yapmış kadın? İslam ordusuna bir aylık erzak mı temin etmiş? Hastaların tedavisiyle mi meşgul olmuş? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Mescidi süpüreyim ya Resulallah demiş.

ne kadarıdır belli olmayacak kadar en cüz'i kolaydı. Zaten bütün dünyada insanlar devletlerin güvenceleri altında bir hayata döndüler. Aslında kimsenin kimseye sadakası yavaş yavaş olmaz hale geliyor. Bundan da ne anlıyorum biliyor musunuz? Bir hadisi şerifin mucizeliğinin nasıl gerçekleştiğini görüyorum. Ne buyurur Aleyhisselam Efendimiz? Ümmetime gün gelecek, adam vereceği zekatları, sadakaları bir torbaya dolduracak. Omuzuna koyacak, köy köy dolaşacak. Kardeşim zekat alacak kimse yok mu burada? Ya şarapçı olduğu için vermeyecek zekatını, ya da kapısına vuracak, bu fakir diyecekler. Kardeşim dün biri getirdi sadaka verdi, ben ne yapayım seni, ben de sadaka verecek durumdayım diyecek. Sepetiyle torbasıyla geri gelecek, zekatını verecek kimse bulamayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Rabbimize hamd ediyoruz, sosyal güvence ne sağlık alanında, ne kömüründe, ne gıdasında kimsenin kimseye muhtaç olmadığı güne doğru gidiyoruz. Ama insanların bir çift tebessüme o kadar ihtiyacı var ki, hele zenginlerin morale o kadar ihtiyacı var ki, o sadaka hiç ölmedi. Para sadakası kalkacak bir gün. Zaten ciddi devletler, sen bu çuvalla parayı niye dağıtıyorsun kardeşim, sen vergi mi kaçırdın diye seni hemen maliyeciyi arkana çıkaracak zaten. Sadaka vermenin yasal sıkıntı olduğu zaman da gelecek. Neden? Çare yok. Allah peygamberinin mucizelerini tek tek çıkartacak çaresi yok bu işin. Hiç çaresi yok. Kardeşler, sadaka müminle Allah'ın arasındaki uzaklığı yaklaştıran ve kıyamet ateşinden koruyan ve dünyadaki belalara, sıkıntılara karşı sigortadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü Allah kulunu karşısına diktiği zaman, kuluna göster amellerini diyecek. Kul bakacak ki cennete girmeye yeter kadar bir şey yok. Sağına bakacak, soluna bakacak, önüne arkasına bakacak. Verdiği sadakadan başka işe yarar bir şey bulmayacak buyuruyor. Ama sadaka para değil. Mescidi süpürmek de sadaka. Hastaya moral vermek de sadaka. Teselli etmek de sadaka. Eşler arasında tatlılık da sadaka. Hatta Kur'an'la, hadisle sabit bir şey. Kabalık yapan kocanı affetmek Allah için sadakadır. Hırçınlık yapan, yırtıcılık yapan, huzuru bozan kadını affetmen sadakadır. Çocuğun yaramazlığını görmemen âlâ bir sadakadır. Hatta evde espri yapmak, şakalaşmak sünnet türünden sadakadır. Sadaka sadece camiye gidip ampul almak değildir. Fakirin evine ekmek götürmek değildir. Kendi çocuğuna aldığın çikolata da Allah'ın izniyle sadakadır. Ayakkabı alırken çocuğa, oyuncak alırken, bisiklet alırken sadakaya niyet et. Bisikletten sadaka olur mu ya? Afrika'daki çocukların terliği yok ayağında. Ayrı bir konu. Sen de çocuğunu Afrika'ya götür, orada ver sadakasını, geri getir o zaman. Hayır. Oradaki çocuğun da gönlü çıplak. Onu doyurmanı Allah sadaka olarak görüyor. Kardeşler, sadaka öyle büyük bir ibadet ki, sen sofranda yemek yerken sana melekler sevap yazıyor olabiliyor. Sen piknik yaparken mücahitlerin sevabından sana Allah yazabiliyor. Mücahitlere yardım göndermişsindir. Veya mücahitler senin bir sözünden etkilenip, helal olsun arkamızda kardeşlerimiz bizim ailelerimize sahip çıkıyor demişler. Daha çok Allah için vuruşmaya kalkmışlardır. Sen de evinde hanımınla, çoluk çocuğunla eğleniyorsun. Cephede cihad eden gibi Allah sana sevap yazıyor o arada. Gizli hesaptır sadaka. Allah'ın gizli hesabıdır. Bu sadaka hesabı 24 saat ömür boyu her mümin için çalışır. Ve sadakanın bir boyutu daha var. Sadaka verenle vermeyen, hesabı ahirette görülecek olan bir yatırım yapmış olmazlar. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, her sabah iki melek gökyüzüne yaklaşır. Birincisi der ki, Allah'ım bugün kim senin için bir sadaka yaparsa ona gerisini lütfet.
Öbür melek de der ki Allah'ım,

Kim pintilik yaparsa malındaki bereketi kaldır. Bu kadar. Her sabah bu dua yapılır. Allah meleklerin duasıyla mı uyarılmış oluyor da ona bereket, buna telef veriyor? Yani melekler hatırlatması olmuyor mu? Hayır efendim. Bu bir terbiye meselesi, eğitim meselesi, tarz meselesi. Bize Allah hatırlatmak için söylüyor. Yani kime bereket vereceğini, kime de zarar vereceğini hatırlatıyor Allah Teala. Melekler öyle dese ne olur, demese ne olur Allah Teala için. Onların işaretiyle Allah bunu yapmıyor ki. Ama Peygamber aleyhisselam bize ne gösteriyor? Kardeşim, sen bugün sabah namazından çıkarken bir sadaka vermiştin ya. Para değil. Para değil. Camide sana bir genç anlatmıştı ya. Abi ya, aylardır evlenemiyorum, bildiğin gibi değil. Sen de ona demiştin ya, ben ilgilenirim, giderim onlara, sen merak etme demiştin ya. Sadaka işte. O sabah namazını sen camiden çıkarken ta göklerde bir melek sana dua etmişti, işin iyi gitsin diye. Sen bir karı kocanın huzursuzlukları olduğunu ve artık çökmek noktasına geldiklerini gördün o sabah da. O gün iş yerine telefon ettin, ben bugün gelmeyeceğim, bir önemli işim var dedin. Akşama kadar onları barıştırmak için uğraştın ya. Sadaka. Sen cami yaptırdın, sen okul yaptırdın, sen çeşme yaptırdın, sen yüzlerce denmeyecek kadar büyük kuyular açtırdın, Havz-ı Kevser'in kenarında parseller yaptırdın sen. Sadaka. Sen göklerde anılmış bir adamsın. Kardeşler, şu sadakayı Ramazan fitresi olmaktan çıkarmak zorundayız. Sadakayı cuma namazından çıkarken caminin önünde toplanan dilencilerin hakkı olmaktan çıkarmayız. Çıkaralım. Böyle olmaz. Sadaka o değil. Sadaka işe yaradığın her şeydir. Bir işe yarıyor musun sen? Dedikodu hariç, gıybet hariç, iftira hariç. Bir işe yarıyor musun? Sadaka ya. Hatta ve hatta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müthiş bir sadaka daha zikretmişti bir zamanlar. Hani sahabi şuyum yok, buyum yok, ayağım tutmuyor benim, ona mı yardım edeceğim deyince, sadakasız da mı kalayım ben diye sorduğunda ne buyurmuştu ona? Kimseye zarar verme, sen de sadaka sahibisin buyurmuştu. İllet olma insanların başına, senin de halin sadaka sayılsın. Demek hiçbir iş yapamayan gidip Müslümanları meşgul etme, Allah sana da sadaka yazsın. Bu Allah'ın rahmetinin ve kullarına rahmetiyle muamele ettiğinin işaretidir. Bizim zannettiğimiz gibi olsaydı sadaka eğer, hani sadece cami yaptıranlar cennete gidiyor sadaka olarak, böyle olsaydı, zengin de cami yaptırıyor ama 40 cami yaptıracak kadar malı var, bir tane yaptırıyor, o da kazanamayacaktı. Aldığın nefesi bile Allah sadaka sayabiliyor. Kardeşler, sadakayla ilgili birkaç kelime daha bilerek sadaka dosyasını kapatalım. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka bürhandır. Bürhan ne demek? Belge demek. Mümin olup olmadığının belgelerinden biridir. Hem dünyada hem ahirette. Sadaka bir belgedir. İki, Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor? Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Ey peygamber, onların getirdikleri sadakaları al ki temizlensinler, günahlardan kurtulsunlar. Demek ki sadaka günah temizliyor. Ya filan işi yanlış yapmışız, ardından hemen sadaka ver, o kötülüğü temizlesin. Verecek para yok. Sadaka para değildi ya. Sen bunu anlamadın mı hala? Bir hastayı ziyaret et, bir çocuğa moral ver, bir hafız hafızlık yapıyor, derslerine çalışamıyor, git yanında dur, beraber çalışalım yavrum de. Ya milletin çocuğuyla mı uğraşacaksın? Git hanımınla eğlen, kocanla eğlen. Ya kadını şımartmamak lazım dedik yani. İyi tamam, bir yemek yap yiyelim de beraber bir sofrada yemek yiyin, birbirinize tebessüm edin, onu da Allah sadaka yazsın. Yok, yemek de yemeyeceksen ne edeyim, sen ölmeye niyetlisin zaten. Kardeşim, ne etsin bize Allah? Hanımınızla oturun yemek yiyin, sevap yazayım size diyor. Onu da yapmıyorsun. Tamamen nasibin kesildiyse ayrı bir konu. Bir başka sadaka kuralı kardeşler,
Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ademoğlu, Ademoğlu, istiyorsan ver diyor. Ver, vereyim sana. Ver, vereyim sana. İşler iyi gitmiyorsa bir sadaka yolu bul. Ya zaten vergiyi ödeyemiyoruz, onun için işte sadaka ver diyorum sana. O vergiyi verecek hale gelme. Çekler ödenmiyor. Sen bir sadaka ver, Allah nasıl ödetir onları? Yani tıkanmayı ve önündeki engelleri sadaka kaldırır. Bir başka sadaka kuralı kardeşler. Sadaka insanın, zekat değil ama, Ramazan fitresi de değil, kefaret ödemeleri de değil, sadaka. Biraz da baştan beri bahsettiğim sadaka, insanın kan olarak, akrabalık olarak, hısımlık olarak yaklaştıkça değeri artar. Mesela kardeşine, ablana verdiğin zaman 100 lira, yeğenine verdiğin zaman 98'dir. Yeğeninin gelinine verdiğin zaman 90'dır. Hısımlara verdiğin zaman 85'tir. Kayınço'nun işte filanca tanıdığına verdiğinde 50'dir. İnsanın kanı, sütü, hısımlığı sana yaklaştıkça sadakanın değeri büyüyor. Sen o insandan uzaklaştıkça sadaka sadaka gene, ama değeri düşüyor. Sadaka insanın sosyallik olarak, kan, süt, hısımlık nedeniyle sosyallik olarak bağlı olduğu bir insana verilmesiyle bir vakfa verilmesi değil. Vakıftaki de sadaka, camideki de sadaka, hiç tanımadığın Afrika'daki bir Müslümanınki de âlâ sadaka. Ama yeğeninki bir başka sadaka, ablanınki bir başka sadaka, senin kendi öz kardeşininki başka bir sadaka. Sadaka insanın bağı yaklaştıkça insana değeri artıyor. Hastayı ziyarette de böyle, nasihatte de böyle, her yerde geçerli bir kural bu. Bir başka kural kardeşler, sadaka insanın ahirete göçmüşlerine yapacağı en garantili iyiliktir. 100 kere, 500 kere üzerine basarak söylüyorum. Mekke'de, Harem-i Şerif'te okutulmuş mevlütten vallahi 1000 defa değerlidir bir dilim ekmek sadaka olarak babanın ruhuna verildiği zaman. Çünkü biri Resulullah garantilidir. Öbürü de umuttur. Umut. Yaladır umudunu. Medine-i Münevvere'de senin işte oradaki meşhur imamlardan, müezzinlerden toplayıp 10 kişiye okuttuğun hatim bir umuttur. Gider mi? İnşallah gider. Ama Medine-i Münevvere'de senden sadaka isteyen birisine çıkarıp verdiğin bir ekmek parası kadar sadaka %100 garantidir Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü bir tanesi ulemanın iyi olur, inşallah da faydalı olur dediği şeydir. Öbürü de Resulullah'ın bu babana gider dediği şeydir. Sadaka mevlüt okutmaktan, şiir okutmaktan veya törenler mörenler yaptırmaktan çok daha değerlidir Allah katında. Hatta değerli olan odur dememiz lazım. Çoğu azı yok bunun. Diyor dinimiz. Bu insanların dedelerine, nenelerine Kur'an okutmamaları anlamında mı? Evet, Kur'an okutmamaları anlamında söylüyorum. Kur'an okumaları anlamında değil. Kiralık okuttuğun Kur'an'dan söz ediyorum. Sen o arada cep telefonuyla görüş, hafızlar babana hatim indiriyorlar. Sen önemli işlerin var tabi. He, Allah rahmet etsin, sağ ol, cenazeyi gömdük. O arada senin babana Kur'an okunuyor. O öyle değil. Doğrusu nasıl? Ah babacığım, senin emeklerinle biz bugünlere geldik diyorsun. Gidiyorsun bir caminin inşaatına diyorsun. Her ay benden buraya şu kadar para hesaplayın, ona göre bu inşaatı yapın. Babamın ruhu için olsun diyorsun. Bitti, baban kazandı. Mümin olarak öldüyse tabi. Mümin olarak öldüyse. Ama bu sözlerim bazı kitleleri, sektörleri rahatsız eder. E ne edeyim? Doğruyu söylemek zorundayız biz. Biri Peygamber Aleyhisselam'ın teminatında iki hurma insanı cehennemden kurtarır diyor. Öbürünü ashab-ı kiram yapmamışlar. Ashabın peşinden gelenler de yapmamış. Sonra umut diye geliştirilmiş şeyler bunlar. Kardeşler, sadakalara

paranın dışındaki sadakalara örnekler vermek istiyorum. Mesela iki dargının arasını düzeltmek cami yaptırmak gibidir. Hastane yaptırmak gibidir. Peygamber aleyhisselam efendimiz başka bir iyilikten bahsediyor. Bir sanat öğren, öğrendiğin sanatı başka birine öğret, o sadakayı Allah sana yazsın kıyamet günü buyuruyor. Ama sanat öğretirken de çırağı çalıştıracaksın aslında. Belki de çok kaliteli bir sanattır diye çocuğun babasından da para alacaksın. Ben senin çocuğuna sanat öğretiyorum diyeceksin. Olsun. Sanat insanlığa yararlı bir şey değil mi? Bir meslek öğretmiyor musun? Terzilik öğretiyorsun. O terzilik insanların yararına değil mi? Sadaka ne demekti? Sadaka insanın yararına bir iş yapmak demekti. Sanat, meslek sadakadır. Vasiyet yapmak sadakadır. Nedir vasiyet? Ben öldükten sonra şuraya şu kadar verin, buraya bu kadar verin. Bu bir sadakadır. Şu şartla ki insan bıraktığı kendisinden sonra kalan malın 1/3'ünü sadaka edebilir. Ve bunu yatağa düşmeden yapmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz yatağa düştüğü zaman artık bakıyor ki bir daha bu yataktan kalkıp da bu parayı kullanmak mümkün değil. Çocuklara kaldı bu, bitti. Görüyor, takat yok. İnsan anlıyor kalkamayacağını. O zaman çağırıyor çocuklarını. Çocuklar şuraya şu hayrı yapın, buraya bu hayrı yapın, şuraya şunu yapın diye tembih ediyor. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki bu sadaka değil diyor. Taştan su çıkartacak kadar gücün olduğu zaman verdiğin sadakadır buyuruyor. Vasiyeti o zaman yapacaksın. Ölmeye değil, hastalanmaya bile niyetin yok. Kazmayı vurdun mu kıvılcım çıkıyor taştan. Hah, o zaman sadaka ver. Yaşama umudun yüksek. Ama malın senden gittiğini, öyle veya böyle başkalarına kaldığını anlıyorsun. Bari cennette garanti olsun diyorsun. Olmuyor garanti o zaman. Demek ki vasiyet şeklinde de bir sadaka yapılabilir. Kardeşler, çok güzel bir sadaka çeşidi daha var. Bir ilmuhal al. Bu ilmuhalı götür, bir caminin penceresinin, kütüphanesinin kenarına koy. Bir Müslüman gelsin, ezana 10 dakika var, boş durmayayım diye oradan bir ilmuhalden alsın. Bir abdest konusunu öğretsin. Allah Allah. Demek ayakları çok dikkatli yıkamak lazımmış. Ya benim ayağım hep kuru kaldı desin. Ondan sonra 30 sene 40 sene doğru abdest alarak namaz kılsa kime yazılacak bu sevaplar? O Müslümanın o günahtan kurtulmasının sevabı kime yazılacak? O kitabı oraya koyana yazılacak. Sen 10 tane değerli kitap al. Götür, düğün yapan yeğenine ver. Sünnet olan yeğenine ver. Ya okumayacaklar belli. Ya bir gün okumazlar mı canım? Dedesinin, dayısının öldüğü bir gün, matem günü, bir yere gitmez, televizyonu açmaz, atar oradan 2 sayfa okur. Umut bu. Yatırım. Ya kitap vakfetmek, mushaf vakfetmek, hatta durumu biraz iyi olanlar gitsinler, bir mushaftan 1000 tane hususi bastırsınlar, yöresindeki, mesela senin kazandaki köylerin bütün camilerine 10'ar tane götür koy. Kimse okumuyor bizim köyde, Ramazan'da okuyorlar ya. Bir Ramazan'da okumak için 10 mushaf mı koyacağım? Kardeşim, o öyle bir kitap ki içinden sadece bir kere Bismillahirrahmanirrahim okusa bir mümin Allah seni cehennemden çıkarır. Bir kelimesi cennet o kitabın. Kaldı ki sen onu Allah için yap, üstüne kaşeler, damgalar, patentler, işte teminat belgeleri falan, böyle yani senin şirketine ait olduğunu işaret eden şeyler olmasın. Sadece meleklerin dosyası, meleklerin kaşesi bulunsun üstünde. Onda Ramazan'da ne hatimler indirttirir Allah. Ne hatimler indirttirir. Ama üstüne bu filancanın filan zamanda ölen babası için yaptırdığı hayırdır. Bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun, bağışımızdır. Bunu bu camiden sakın almayın. Bir daha sene geldiğimde köyde göreceğim bunu. Vasiyet şeyler gibi, seçim konuşması gibi şeyler yaz sen üstüne. Melekler böyle şeylerden hoşlanmazlar kardeşler. Böyle şeyleri sevmez melekler. Ve başka bir sadaka çeşidi. Bir sünneti ihya et. Ne demek sünneti ihya etmek? Peygamber aleyhisselama ait bir hatıra unutulmuş, sen onu canlandır. Sana Allah şehit sevabı versin. Benim unutulmuş bir sünnetimi canlandırana Allah şehit sevabı verecektir buyuruyor. Yatağında öleceksin sen. Nasıl efendim? Ben şimdi herkese sakal mı bıraktırayım? Ya sakal hocalar bıraktıramıyor, sen kime bıraktıracaksın?
Öyle değil. Misafirliğe gittiniz ya, evin çocukları filan sizi kapıda karşıladı ya, herkes sana bakıyor ya, hoş geldin amca, hoş bulduk. Sağ ayağınla içeri gir. Ayakkabının önce sol ayağını çıkar. Sonra çıkarken de sol ayakla evden çık, ayakkabının sağ ayağını gir. Ya ne yapıyorsun sen amca? Toparladın mı? Yok yavrum. Müslümanlıkta eve sağ ayakla girilir. Ayakkabı da sol ayakla çıkarılır. Sağ ayakla. Giyilirken sağ, çıkarılırken sol. Eve girerken sağ ayak, tuvalete girerken sol ayak. Biz Müslümanız. Böyle bu işlerde. Çocuk bakacak ki masrafsız bir iş. Ben de böyle yapayım, Müslüman olayım diyecek. Sen bir evde unutulmuş, bilinmeyen bir sünneti ihya ettin mi? Ettin. Vaadi var mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehitlik sevabı? Var. Sadaka mı? Sadaka. O çocuğa çikolata götürseydin, bitti, yarım saat sonra çikolatanın kutusu bile kalmayacak, annesi çöpe atacaktı onu. Ama bu sünnet, o çocuk evlenecek, çocuğuna öğretecek onu, o torunlarına öğretecek derken, hep sana yazılacak. Onların da sevabı eksilmeyecek, sana yazılacak. Demek ki Allah'ın cennetine girmek için gereken işler zannedildiği kadar zor değil, yapılmaz, tükenmez, bitmez işler değildir. Hiçbir iş yapamıyorsun, sen insanlara gidip de vaaz edemiyorsun, memleketinin durumu kötü görüyorsun, içinde dinine hizmet etmek istiyor. Ya ben kimsenin evine gitmiyorum ki, nereden sağ ayağımı göstereyim, sol ayağımı göstereyim dedin. Ben sana başka bir yol göstereyim. Git bir hoca efendiye de ki, hocam sen ne zaman gidiyorsun bir yerde bir vaaz etmeye? Filan gün gidiyorum. Ben seni götüreyim, ben de sevap kazanayım de. Araban yok. Hocam ben senin çantanı götüreyim de, beraber gidelim de. Yol paranı nasıl vereceksin? Hoca arabasız gittiği yerlere git. O kadar engel çıkarmana gerek yok. Muhakkak sadakanın bir çeşidi var. Ne olacak peki? O hoca efendi gidip orada 3 tane hadis okuyacak mı? Abdesti, guslü tarif edecek mi? Edecek. Sen onun yol arkadaşı mısın? Evet. Herkes sevdiğiyle beraber mi? Evet. Bir grupla beraber bulunan o grubun işlediği sevapları ve günahları sırtında taşıyor mu? Taşıyor. O hoca efendinin öğrettiği gusülden, abdestten, taharetten, oruçtan, Kur'an'dan, hadisten, fıkıhtan ecir kazanmıyor mu? Kazanıyor. Sen ne kazanıyorsun? Sen de onu kazandığını kazanıyorsun. Hoca efendi demedin mi ben geleyim senin yanında çantanı taşıyayım? Ben senin ayakkabılarını götürürüm. Demedin mi? Dedin, tamam. Bu kardeşler Allah için çok kolay, bize basit geliyor. Ya bu kadar bir şeyden de cennet verilir mi? Veriyor. Benim peygamberim bana tembih etmedi mi? Bir köpek susuzluktan kıvranıyor diye ona su verdi de bir insan Allah onu affetti demiyor mu? Kardeşim sen köpek ne ya? Yüzlerce Müslümana iman, hadis, ayet aşılayan bir iş yapıyorsun. Bir tas köpeğe verilmiş bir tas suyla ölçülür mü bu? Kardeşim hiçbir şey yok. Bir tatlı söz söylemeyi beceremiyor musun? Bu da sadaka. Geçmiş olsun de. Allah size sabırlar versin de. Dua ediyorum size de. Benim dedem de rahmeti çok çekmişti ama sabretmişti. İnsan dayanıyor buna de. Yani söyleyecek tatlı bir söz bul. Hatta bunu tatlı söz demeyeyim de şöyle diyeyim. İki bardak çay iç adamla. Hani biz bu sohbete çay ismini veriyoruz. İki bardak çay iç. Adamın moraline gelsin. Görsün ki torunlarım uğramıyor bana. Allah razı olsun. Hiç akrabamız bile değil bu. Her ay gelir hatırımı sorar. Hah, bir müminin gönlüne su serptin. Allah da senin ateşine su serpecek. Kardeşler biz kesinlikle bizim hesaplarımıza göre kulluk yapmayalım Allah'a. Bize göre çok basit. Bunlar masrafsız, değersiz şeyler. Biz illa bedeli olan şeyler istiyoruz. Şimdi bir başka kapıyı Resulullah açsın bize. Aleyhissalatü vesselam. Bu sayılan kolay, zor hiçbirini yapamadın. Ya millete gidip salyasını mı koklayacağım milletin, ya bana ne, ne yaparsa yapsın millet diyor sana nefsin. Gidemiyorsun. Hocanın çantasını mı taşıyacağım? Doktorun çantasını mı taşıyacağım? Tamam. Buna da kabul. Başka bir yol açıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyuruyor ki bir iyiliğin yapılmasına sebep ol, aynı sevaplar senin olsun diyor. Sen pintisin, veremiyorsun. Verebilecek birine de ki bak şu adam var ya, alimallah 10 liralık bir ilacı alabilse ayağa kalkıp düzelecek çocuk, haberin olsun. Ben almıyorum. Bizim çocukların ihtiyacı var paraya. Ne veya başka bir sebepten.

0: götürsün o alsın. O hastayı sen ona gösterdiğin için o da sevap kazansın, sen de sevap kazan. Bir hayra delalet eden, bir işin yapılmasına aracı olan o işi yapmış gibidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşler, sözlü, elli, ayaklı, yürüyerek, hangisi olursa olsun, başa kakılan sadakanın 5 kuruş değeri yok Allah katında. Yaptığını Allah için yapacaksın, Allah'tan başkasından da hesabını tutturmayacaksın. Üstüne fabrikanın adını yazdırtmayacaksın. Filancanın hayratıdır demeyeceksin. Biri, bir Allah kulu verdi. Yok, illa devlet kimden geldiğini bilmek istiyorsa faturanın üstüne ismini yaz. Ama fabrikatörün adı, hayır sahibinin adı veyahut da mesela evlenmiş adamlar, çoluk çocukları olmuş, bir yerde sen buluşuyorsun, biliyor musun o kızı sana vermiyorlardı, gidip ne yalvarmıştım senin kayınpederine, zor ikna etmiştik. Adamı çocuğunun yanında rezil ettin. Kız kaçırsa o kadar mahcup olmazdı adam. Gitti o hayrın senin, gitti. E bunu unutsan da Allah o aileden doğan her çocuktan sana bir ecir yazsa, o çocuk günün birinde şehit olsa, o şehitlik sevabını sana yazsa Allah, daha iyi değil mi? İşte seni baban zamanında evden atacaktı, gittim dedim, yapamazsın Recep ağa, atamazsın dedim. Atmadı seni, yoksa sen balıcı olmuştun şimdi ha. Adam filan yerde müftü, sen işçisinin yanında, memurunun yanında adamı eski gangastere çevirdin. Bu seviyesizlik. Ama kardeşler, bir sıkıntımız var. Sen sadaka yapar, vererek, hayır yaparak, sadaka yoluna girerek Allah'a yaklaşıyorsun. Şeytan bundan rahatsız oluyor. Sana o kadar tembih ediyor, yapma, milletin işiyle uğraşma diyor, sen gene yapıyorsun. 20 sene sonra bile o yaptığını geri almak için bekleyecektir o. Şimdi sana dedi ki bırak bunlar, vermesinler kızını, çocuk da kaçırsın, harama girsin diyor sana. Sen buna rağmen gittin, yüz suyu döktün, yalvardın, yakardın, kızı aldın, evlendirttirdin onları. Şeytan, madem öyle ben de bu işten kaybettim, 1-0 mağlup oldum, gidiyor mu şeytan zannediyoruz? O onu bir kenara yazıyor. 5 sene, 10 sene, 20 sene geçiyor. Hatta adam ölüyor. Adam ölüyor. Sen torununa gidip diyorsun ki senin dedenin evlenmesine ben sebep olmuştum oğlum, öyle bir güçlü adamım diyorsun. 30 sene sonra şeytan intikamını alıp o sevabını geri alıyor senin. Savaş bu kardeşler. Sen bu savaşı basit görüyor olabilirsin. Şeytan yeryüzünde tek bir hayır işlenmesin istiyor. Herkes kaçırsın, nikahsız yatsın kalksın istiyor. E Allah öbür türlü istiyor. Sen Allah'ın hoşuna gidecek bir iş yaptın, şeytan bunun hesabını sorar. Hem de çok fena sorar. 30 sene sonra da sorar. Demek ki hayırları, sevapları, sadakaları 100 sene değil 1000 sene korumak lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve

0: isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
4: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hafta Ramazan'dan sonraki ilk programımız, elhamdülillah tekrar sizlere kavuştuk. Evet, bu haftaki konuğumuz kıymetli hocam, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la inşallah. Kendileriyle bugünün ailesi konu başlığını ele alacağız. Çok fazla bekletmeden konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Hocam bizler sizleri acizane tanıyoruz ama dinleyicilerimize de kısa bir hatırlatma olması babında Abdurrahman Dilipak kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyurunuz.
1: Ya 1949 doğumluyum, Harunya. Babam Maraşlı, annem Osmaniyeli. İmam Hatip mezunuyum. 7 yıllık İmam Hatip okulunu 90'da bitirebildim. 7 tane okul değiştirerek. Önce Fars Filolojisi'ne gittim. Oradan gazetecilik, halkla ilişkiler, Marmara Üniversitesi olarak bitirdim. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik, Halkla İlişkiler Yüksekokulu diye başlamıştık. Ondan sonra da yine Devir, Milli Gazete, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerde ve birçok dergide yazılar yazdım. Televizyon programları yaptım. 60 yakın yayınlanmış kitabım var. 54 yıldır kesintisiz sanırım. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ama çok şükür mahkumiyette sonuçlanan herhangi bir davam olmadı. Ve bugün hala yazı ve konuşmalarımla devam ediyorum. Mikrofon ve kalem. Sanıyorum böyle de devam edecek. Allah izin verirse.
0: İnşallah. Rabbim çalışmalarımıza bereket versin hocam.
1: 8 tane de torunum var. Elhamdülillah.
0: Maşallah hocam. Rabbim çalışmalarınıza bereket versin inşallah.
1: Hepimiz için inşallah.
0: Elhamdülillah mahkumiyetle sonuçlanmamış hocam. Yoksa bizler
1: öyle
0: çok...
1: Öyle de olabilirdi. Hazreti Yusuf mahkum da oldu ama ben her dönemde, bugün de dahil, sanık olarak yargılandım. Elhamdülillah hiçbirisinde yüz kızartıcı bir sözüm yok. Bir takım eleştirilerimden dolayı yargılandım. Uzun süren davalarım oldu. Mesela 19 yıl süren bu Güven Erkaya davasıydı. Evimi haczetmişlerdi. 7,5 yıl askeri mahkemede yargılandım. Devlet Güvenliği Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, hemen hemen bütün ceza mahkemelerinde yargılandım.
0: Hamdolsun bugün de bizlerle birliktesiniz hocam. Elhamdülillah Rabbim evet. Bizleri sizlere kavuşturdu.
1: Sağ olun.
0: Ben uzun bir müddettir sizi takip ediyordum. Ne zaman inşallah sizinle beraber bir program yaparız diye düşünürken bugüne kısmetmiş. Elhamdülillah kazasız belasız bugünlere eriştik. Hocam müsaade buyurursanız ben sorularıma başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Evet, bugünün konu başlığı bugünün ailesi olarak belirledik hocam. Peki aile kurumu sizce bugün eski gücünü koruyor mu yoksa ciddi bir zayıflama var mıdır?
1: Yani eski gücü derken biz çok epey zamandan beri aileyi kaybettik. Yani giderek zayıflayan bir aile bağları vardı. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra zaten farklı bir sürece girdik. Öncesinde de yine savaş yıllarıydı. Tanzimat sonrası, hatta Lale Devri'nden sonra ilişkilerde bu aslında insan tek başına yaşayamıyor. İnsan kelime anlamı itibariyle ünsiyet peyda eden, çevresiyle etkileşen, kederler azalır. Ama sevgilerinizi paylaşırsanız o çoğalır. Kederler paylaşıldıkça azalır. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Cenab-ı Allah bizi bir ailenin içinde insan olarak yetiştirdi. sert, tek başına biraz hep aciziz de, çok aciz, yalnız kalır. Toplumda yani birbirinden hep fertlerden oluştuğu için halkı genişledikçe bağlar zayıflar. Yani merkezdeyse anne baba, çocuklar, onu hemen kuşatan dayı, amca, hala, teyze, tabii yukarı doğru, yani sağa, sola, yukarıya, aşağıya, merkezden çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Ayet şöyle diyor, anne babanıza üf bile demeyin diyor. Yani merkezde o kadar çok iç içelik var ki, ama mesela akrabalık konusuna gelince, alt sizi kabileler halinde yarattım diyor. Kabail dediğimiz şey, 7 üst soy, 7 alt soydan oluşur. Yani işte benim yaşarken alt soyum kim var? Torunum olduğunu söyledim. Ben var, benim çocuğum var, benim çocuğumun çocukları var. Demek ki aslında çocuğumun çocukları derken 3 soy gerçekleşti. Onların da çocukları, torunları olduğunda bir insan yaşarken alt soy olarak 5-6 soyu, eğer 80-90 yaşlarına geliyorsa, yüzü geçiyorsa 7-6 soyu da görebilir, ama yüzden fazla yaşaması gerekiyor. Yukarıya doğru baktığımızda yukarıdaki üst soy, o 7 soyu görebilirsiniz. Yani dederiz, dedenizin dedesi, onun babasına kadar uzandığınızda ve onun çocuklarını hesaba kattığınızda bir üst soyu da görmüş olursunuz. Ondan sonrakiler için zaten coğrafi mekan olarak ya da ilişkiler seviyesi olarak çok sıcak değil. Aynı yaşadığınız zamanın sınırları dışına da çıkıyor. Dolayısıyla bizi akrabalarımıza karşı da Kur'an-ı Kerim sorumlu olduğumuzu söylüyor. Yani hayatta olan, tabii herkesin illa da bu gençliğe sahip olması da özellikle alt soy açısından gerekmiyor. Yaşadığı zaman şartlar, ömür onları sınırlandırıyor. Yani sonuçta aile içinde toplum bir kimlik ve kişilik kazanıyor. Bu kişi başka bir şeydir mesela. Fert başka bir şeydir. Şahıs farklı bir şeydir. Yani birinde şahsiyet oluşuyor, birinde kişilik oluşuyor, birisinde ferdiyet oluşuyor. Bunların hepsinin var olması gerekiyor. Yani biz sürü değiliz. Birbirimizin kopyası, klonlanmış kalabalıklar değiliz. Her birimizin kendine has özellikleri vardır. Parmak uçlarınız gibi sizi farklı yarattım diyor Cenab-ı Allah. Yani fert olarak da bir anlamımız, değerimiz vardır bizim. Vazgeçilmezliğimiz vardır. Cenab-ı Allah o aile kümesi içerisinde onu tek bir cevher olarak oraya yerleştirmiş. Ama bireyden söz ediyorlar bugün. Birey yok, birey diye bir şey olmaz, ama bireyin bu İstanbul Sözleşmesi'nde dayalı insan hakları sözlüğünde, yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin sözlüğünde din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Yani bir canlı organizma, anne baba, kardeş yok, kişi de değil o, şahıs da değil, fert de değil, öyle kendi nezuhur bir şey. Ve bugünlerde birey kelimesini oldukça fazla duyacaksınız. Tekrar söylüyorum, birey, din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız gender diye tanımlanan bir genomu ifade ediyor. Ve insan burada nesneleşiyor. Onun için nesneler arası iletişimden söz ediyorlar ve bugün Türkiye'de 5G süreci başladı. İşte o 5G nesneler arası iletişimin sürekliliği, hızı ve kesintisiz erişimini sağlayan bir araç, bir aygıt. Ve nesneler arası iletişimin nesneleri insan, hayvan ve makinedir. Yani hepsi de U-barısı gibi birbiriyle eşitleniyor. Çünkü artık bizim beynimizde protez olarak takılan ve beynimizden daha fazla kullandığımız bilgi kaynağı olan yapay zeka var. Bu apayrı bir sorun. Ve bizim fonksiyonlarımızı tanımladıkları, eğer hizmet faktörü ise avatarlar var. Biyolojik bir faktör ise humanoidler var. İnsanımızı robotlar. Ve bunlar insandan daha tırnak içinde verimli. Mesaisi yok, acıkmıyor. Ve yanlış yapma ihtimali çok zayıf, çünkü irade yok. Programlanan şeyi sürekli tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla nesneler arası iletişimin nesnesi insan tarafından üretilmesine rağmen insanı basit bir araca dönüştürüyor. Yani bu hıza sahip olunca, saniyede 300 bin kilometre hızla erişim sağladığınız ki 5G'den sonra bu daha da hızlı olacak, bir yapı inşa ediliyor. Ve insanın burada gerekliliği de tartışma konusu olacak. Yani işte 500 milyon insan yeterli diyorlar ya, 8 milyar insana ne gerek var? Çünkü insandan beklenen her şeyi 500 milyon olduk bir nüfusla nesneler arası iletişimde bilgisayar, yani humanoid robotlar, biyolojik robotlar diyeyim,

0: işte o da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı klonlanmış, geçmişten gelen birilerinde denizde artık bir mezarından hücre alırsanız ondan yenisini üretmeniz mümkün. O da biyolojik bir robot. Yani irade yok ama onun sesi, onun görüntüsü, işte koyun dolu gibi geçmişteki insanı da üretmek mümkün. Yaşarken siz kendinizi de üretebilirsiniz. Avatarınızı zaten üretebiliyorsunuz şu anda. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ama kimse tabii 5G'nin bu anlamda ne olduğunu da çok farkında var değil. Yani bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam bir diğer sorum da malumunuz 2025 yılı aile yılı ilan edildi ve 2026'da da devam ettirildiği söylendi. Aile neden gündemde sorusuyla geleceğim, ancak herkesin önceliği kendi ailesi olduğu için dolaylı yoldan herkesin konusu, başlığı konulmasa dahi aile gündemi oldu. Peki aile neden gündemde sorusunu sorduğumuzda aslında aileyi tehdit eden başka bir şey mi var? Onu mu anlamaya çalışıyoruz? Bu hususta neler söylersiniz?
0: Yani bir defa artık aile kayboldu. Öyle aileyi tanım olarak da kaldırdılar. Anne baba tanımı yok. Nüfusuz anlarımızdan anne baba kaldırıldı. Kardeş de yok. Yani kız kardeş, erkek kardeş de yok. Çünkü cinsiyet değiştirilip büyüyor. Anneniz erkek olabiliyor. Babanız kadın olabiliyor. Siz de değiştirebiliyorsunuz. Kardeşleriniz de değiştirebiliyor. Amca halalar da, dayılar, teyzeler de değiştirebiliyor. Burada tanımlanmış bir aile yoksa aslında ailesiz bir toplum var. Siz biyolojik olarak kuluçka makinesi gibi. Artık onu humanoid annelerin rahminde de çocuklar suni ilkah yoluyla üretilebilecek. Yani nasıl tavuk üretim çiftliği varsa insan üretim çiftliği de olabilecek ve gen implantı da yapılabilecek. Yani aslında koyun gibi büyüyen, yani 6 ayda erişkin olabiliyor. Sincap gibi beslenen, kartal gözüne sahip falan, böyle özellikleri, yani işkembe çorbası yapar gibi onun içerisine bir şeyler katarak yeni insanı üretmek de mümkün olabilecek. Dolayısıyla insan yok ki aileden söz edebilirsiniz. Birbirine karşı sorumluluğu yok. Zaten çocuğunuz anne baba çalışıyorsa, kadınlar da iş dünyasına çekiyorsanız çocuğa bakıcılar ya da gündüz bakım evine, kreş dedikleri, kirşemezse kilise marketi gibi bir şey. Çocuğunuz orada, siz akşam yatmak için giriyorsunuz, dışarıda yiyorsunuz. Çocuğunuz okul çağına gelince yine sizden alınıyor. Sabah gün doğarken okula gidiyor, gün batarken geliyor. Geldikten sonra ya televizyon ya bilgisayar ya bir takım uydurma kitaplar, onları ezberlemekle meşgul oluyor. Ve bu, bakın, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, askere gitmesi lazım, evlenmesi lazım, iş güç sahibi olması lazım. Siz çocuğunuzu eğer kreşlerde büyütmüşseniz, sizi ölürken de huzur evlerinde büyütecek çocuklarınız. Burada aile falan yok. Kandırıyorlar, aile yılı ilan ettik, aileye şöyle, aileye böyle. Yani kimsenin halasına, dayısına, nenesine borcu yok. Bayramlar bile tatil günleri, sıla-i rahim günleri değil. Büyük ölçüde aile tüketildi. Var olan aileler de gerçek aileler değil. O beşeri bir takım zaaflar, yardımlaşma ihtiyaçları, işte gelenek, yoksa dinin bizden istediği, din kardeşliği meselesi zaten kayboldu da, öz kardeşle babasının mirasını paylaşma noktasında

0: kavga eder bunlar. Ya da ne bileyim işte aspavaları görüyorsunuz. Hepsi bunların akraba, hepsi aynı köyde. Ama bir araya gelemezler yani. Bir aile borçluluğu yok. Birinin yanına öteki de bir tane restoran açar. Yani istişare var mı? Şura var mı? Ehliyet ve liyakat var mı? Kendi aralarında bir cemaat disiplini oluşturabiliyorlar mı? Bugünkü cami cemaatinden ya da kendine cemaat denilen dini topluluklardan söz etmiyorum. Cem olup biraz da kim nerede ne yapacak, kimin neye ihtiyacı var, bunları konuşuyorlar mı? Yok. İşte öyle gidiyoruz yani. İslam birliği filan, vahdet filan diyoruz da, ya bırakın karıyla kocayı bir araya getiremiyorsunuz, kardeşleri bir araya getiremiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz ki? Onun için yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok. İnsanı yeniden tanımlamaktan başka çaremiz yok. Aileyi ihya edecekseniz anneyi çalışmaya mecbur olmaktan kurtarın. Kadın hiç çalışmayacak demek değil ama onun asli görevi anneliktir. İnsan yetiştirmektir. Nüfusumuzun yarısı kendileri yaşlanırken arkadan gelenleri hayata hazırlamak zorundadır. Yani bugün haydi yavrum haydi git ya gazi ol ya şehit diyen anne var mı? Aman ha aman ha, şunu da yapma bunu da yapma, başına bela alırsın, itiraz etme. Gazze'den başka anne baba kalmadı sanki. Evet, aileyi ihya ettiğimiz değil. Aileyi mahvettik.
1: Maalesef hocam, üzülüyoruz bu konular ama acı gerçeklerimiz. Evet, biraz önce de dediğiniz gibi karı kocayı bir araya getiremiyoruz diye. Boşanma oranlarına birazcık değinmek istiyorum müsaade buyurursanız. Boşanma oranlarının artmasını en çok neye bağlıyorsunuz hocam? Ekonomiye mi, yoksa aslında biraz önce bir ufaktan değindiniz ama değer kaybı mı, yoksa iletişimsizlik mi?
0: Hepsi birden var yani. Bir tane sebebi yok ki. O akrabalık kavramı, yani hem üst soy kalktı, onların nasihatleri, onların dedeyi nineyi evden kovduk zaten. Çocukları da elimizden aldılar. Hangi aileden söz ediyorsunuz ki? Kadın çalışıyorsa o daha hızlı bir kariyer yapmak için çocuğuna bakarak, kocasına yardımcı olarak o kariyeri yapamaz. Kadın daha fazla kazanıyorsa kocasına karşı niye fazla sorumluluk duysun ki? Yani kadın artık kendi başına tırnak içinde özgürleşiyor. Aile içinde rekabet başladı. Yani eğer kadın ve erkek ayrı işlerde, ayrı firmalarda çalışıyorsa, düşünün ki firmalar arası rekabet var. Günün bütün uyandıktan yatana kadarki saatlerinde birbirlerine karşı rekabet etmekle meşguller. Eve gelince de onun tartışmasını yaparlar. Yani kimse birbiriyle istişare ve şura yapmadığı için, yani dikey ve yatay haberleşme yok. İhtilaf ettiklerinde Kur'an-ı Kerim hakeme gitmelerini söyler. Hakeme de gitmezler. Siyasi tercihleri farklılaşmıştır. Konuşurlarsa kavga ederler. İdeolojiler farklılaşmıştır. Hayata bakışları, çünkü birlikte geçirdikleri zaman daralmıştır. Aile içi diyalog kopmuştur. Televizyon dizilerinden çocuklar da etkileri, kadın da etkide, erkek de. Erkek maçolaşıyor, kadın feministleşiyor. Her ikisi de bağımsızlaşıyor birbirinden. Ya bugünkü ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ideolojik ve politik düzen aile birliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Mevzuat yasalar da böyle. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden sonra patladı. Kadın zaten birisiyle evlenmişse aman bunu çekecek.

0: ayrılıyorsunuz. Hele de zengin bir keriz bulmuşsanız malın yarısı sizin. Evlenmeye de gerek yok. Zina da suç olmaktan çıkarttı. İstediğiyle takılabilir. Oğlunuz kızınız da öyle. Onlara karşı bir yaptırım gücümüz de yok. Suçlu siz olursunuz. Yani oğlunuz eve kadın, kızınız erkek arkadaşını getirebilir. Onu din ve ahlakla durduramazsınız. O zaman işte bir intihar toplumu da ortaya çıkıyor. Atomize oluyor. Aile kayboluyor. Dede, nine, hala, teyze, amca, dayı, kimse onları tanımıyor. Bugün yani en dindarımız bile amcanın, dayıların çocuklarıyla, kendi kardeşleriyle iletişim yok ya. Yani iletişim kelimesi de doğru değil. Bilgileşimi, tearuf etmek. Bilelim, bilişelim. Kim, dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Bilişmek Kur'an-ı Kerim'de yaratılış gayesi olarak açıklanır. Tearuf etmek şesini. Bilişesiniz diye yarattım diyor. Bizim öyle bir bilişme derdimiz de yok. Yani tanımaz bile bugün amca, dayı, hala, teyze çocuklarıyla aralarında bir bağ da bulamazsınız birçok ailenin. İsim olarak bile bilmeyebilirler. Yani bırakın onu, anne baba çocuklarıyla bile sağlıklı iletişim kuramıyor bugün.
1: Evet hocam, maalesef akrabalık ilişkilerimiz sona erdi. Çok özür diliyorum. Hocam, biraz önce de dediğiniz gibi ilişkiler arası iletişimlerimiz bitti. Bunda biraz da sosyal mecraların, dijital dünyanın etkisi var. Önceden dedelerimizin, ninelerimizin yanına gittiğimizde, yani bayramda vesaire, ben bunu yaşadım. Köye gitmeyi bayram yaklaştığında çok istiyorduk. Yani heyecandan uyuyamıyorduk. Köye gittiğimizde de dedemle birlikte yatardım ben. Dedem böyle kapıda karşılardı, hoş geldin kuzum diyerek böyle sımsıkı sarılırdı. O kokuyu içimize çektiğimizde karşılıklı olarak bir huzur meydana gelirdi. Şimdi ise imkanlar daha da bollaşmasına rağmen kilometreler engel oldu. Ve online sılayı rahim moduna geçtik hepimiz. Biraz önce de programımızın başında da söylediniz. Bayramlar tatil zamanı olarak belirlendi diye. Biraz da bu sosyal medyanın aile içindeki ilişkilerine değinmenizi istirham ediyorum. Bir uzman ağzıyla hem de bir gazeteci olarak sizleri dinliyoruz hocam.
0: Yani bu aslında bir imkan, bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Benim bir çocuğum işte, kocası üniversitede araştırma görevlisi, Amerika'da yaşıyor. Ne bileyim, bir oğlum Dubai'de bir Türk restoranı işletmesi var oradaki lokal ortaklarıyla, yerellerle. Oralardan gittiği zaman artık görüntülü de konuşabiliyoruz. Ama aynı şehirde olup birbiriyle bayramlaşmayı bile SMS mesajı, WhatsApp mesajıyla yapanlar o zaman bu imkanı tersine çevirmiş oluyor. Yani çevresel şartlar imkanları bahane ederek aslında insanlar sanki sorumluluklarını yerine getirmiş gibi kendilerini kabul ediyorlar. Özellikle televizyonda işte bu reality show dedikleri bir takım programlarda anlatılanlarda kötü örnek oluyor, ama bunları insanlar hayal ederek de kurgulayabilirlerdi. Yani bunlar, şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi değil. İnsanlar dün de azıtabiliyorlardı. Ne bileyim işte, Roma'da fuhuş almış başına gitmişti, ya da Hazreti Lut zamanında televizyon olduğu için insanlar ahlaksızlaşmadı. Dolayısıyla insanlar ahlaktan, dinden, akıldan, vicdandan uzaklaşmak istiyorlarsa buna da ihtiyaçları yok. Ha, şeytan bugün o mecraları bunlara kolaylaştırıcı bir fırsat olarak önlerine sunuyor. Ama ahlak

0: peygamber oldu. Ama peygamber evinde yaşayıp Hazreti Lut'un hanımı oğlu iman etmedi. Hazreti İbrahim'in babası da iman edenlerden değildi. Yani her şeyi bu işte sosyal çevre, televizyon, eğitim bunları bahane etmeye gerek yok. Peki Firavun'un karısı Hazreti Asiye, Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Maşita annemiz ne oluyor? İnsanlık tarihinin en muhteşem birkaç kadınından biri Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'in annesi. Firavun'un aslında hizmetkarıydı. Onun için yani suçu başkasına yıkmaya gerek yok. Hazreti İbrahim'e ahlakı kimden öğrendin diyorlar. O ahlak ve sorgulama yoluyla imana ulaşmıştı. Ahlaksızlığa mı diyor? Onların yaptıklarının kötü bir şey olduğunu düşündüm ve onları tekrarlamadım diyor. Ben onların tersini yaptım. Cenab-ı Allah da ona Haliullah diyor. Yani çok üstün bir sıfatla onu sıfatlandırıyor. Dolayısıyla işte televizyon, sosyal çevre, internet, evet bunların etkisi var ama bunlar olmadan da insanlar sapıtabiliyorlar. Dolayısıyla bunları bahane etmeyeceğiz. Eğer biz ahlaklı insansak iyi ve kötü davranışı Cenab-ı Allah bunları ayırt edebilecek bir zeka verdi bize. Bu doğuştan, fıtrattan her insan içinde var. Şunu yapar insan, iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, hak batıl. Bakın Kur'an-ı Kerim'de cezai ehliyet için bir yaş sınırı konmaz. Evlilik ya da işte diğer bağımsız bir kişiliğin oluşmaya başlamasındaki kriter ikidir. Bir tanesi akil olmak, bir tanesi bali olmak. Birisi biyolojik yaşı ifade ediyor. Yani üreme kabiliyetine sahip olana kadar biyolojik yaş çocukluk dönemi olarak, yani cezai ehliyeti yok kabul ederiz. İkincisi ne? Zeka yaşı. Zeka yaşı nasıl oluşuyor? Bana kalırsa bugün 20-25 yaşında bile birçok kişi bu iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve hak batıl, bu ayrımı yapacak seviyede bir akla sahip değil. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bu çok kritik bir konu. Bu nikahta da bu şart var. Bu şart olmadan nikah da olmaz aslında. Yani bu çok ilginç, mesela güzel ve çirkin tanımı da var orada. Ayet diyor ki onlar güzel ve temiz olan. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ve hak ile batılı. Birbirinden ayırma kabiliyetiniz yoksa iman ettik demenizin de bir anlamı yok. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki iman ettik demeyin, İslam olduk deyin, Müslüm olduk deyin. Yani Müslümanlara uyduk, onların peşine düştük, gidiyoruz. Çünkü iman ettik diyenlerin çoğu amentü'yü ezbere bilse de onun manasının farkında değil. Fatiha'yı okusa da onun farkında değil.
1: Yani hocam.
0: Kur'an'ı okumamış ki amenna ve saddakna diyor. Yani iman ettim, tasdik ederim. Bu ne okudum, anladım, kabul ettim diye. Hani kredi kartı da alırken bile bunu yazıyorsunuz altına.
1: Evet.
0: Anladım, kabul ettim. Peki Kur'an'ı okudunuz mu? Hani bunu diğer şeyler için yapıyoruz da sorumluluğu sınırlı çünkü. Okudun mu? İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Okudun mu? Yok. Okudunsa Arapçasını okudun. Türkçe ne diyor orada? Anladın mı? Okudum, anladım. Yok, okumadı ki anlasın. Atalarının dininden, Allah'ın dininden değil. Okudum, anladım. Anladım. Yani şeytan da anlamıştı bunu. Kabul ettin mi? ah kabul ettim diyeceksiniz. Eğer gerçekten

0: Kur'an ve imanın pratiği olarak da yaptın mı? Yani namazın farzını okudum, anladım, kabul ettim. Namaz kıldın mı? Aman aman işte. İslam ahlakıyla ahlaklanmadan insan yaratılış gayesine uygun hareket edemez. Aslında yaratılış gayesi Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmak. Allah'a ve ahiret gününe imandan sonra, çünkü ayet öyle diyor. Allah bizmellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Ve bizi yeryüzünden mesul tutar. Yeryüzünde biz hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran ses olmamız gerekir. Evet.
1: Evet hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hocam benim sormak istediğim, daha doğrusu sizlerden istirhamım olan bazı konular var. Buraya değinmek istiyorum. Şimdi malumunuz evlilik oranları düştü. Konumuzun, programımızın başından beri de aslında bunlara değindiniz. Aslında üstü kapalı tavsiyeler de vermiş oldunuz. Fakat ben biraz daha açmak istiyorum, müsaade buyurursanız. Bugün gençlere aile kurma konusunda tavsiyeleriniz nedir? Yani şimdi şunun için soruyorum. Biraz daha açayım sorumu. Biraz önce bir rekabetten bahsettiniz. Eşler arası rekabetten. Yani Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifi var. Evlilik, daha doğrusu eş seçiminde uyulması gereken, yani oluşturmamız gereken kriterler nispetinde. Şimdi bunları bakacak olursak, bu kapsamda değerlendirecek olursak, sizlerin gençlere bir baba, bir dede, bir eş olarak tavsiyeniz nelerdir diye sormak istiyorum.
0: Evet, yani bir defa evlenmek için çok beklemesinler. Akıl bali seviyesine geldikten sonra evlenmek için artık süreç başlamıştır. Bu süreç içerisinde kişilikler oluşurken, evlilik müessesesi doğru şekilde kurulursa, yani küfür birbirini tamamlayan, birbirine mizaç olarak farklı olan değil de bir şekilde birbirini tamamlayan, merhamet, şefkat duygularıyla birbirlerini sahiplenebilecek yaşta, yani bu 19 mu olur, 20 mi olur, 21 mi olur, ama çok gecikmeden evlenirlerse birbirlerini daha kolay anlarlar ve birlikleri birbirine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çok ileri yaşlarda evlenirlerse mizaç farklılığından çatışmalar artar. Birbirini tanımakta, anlamakta zorluk çekerler. Boşanmaları daha kolay olur.
1: Hocam, burada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi son dönemde görücü usulü evliliklere tekrar gençlerimiz yönelmeye başladılar. Yani ya da böyle söylüyorlar, bilmiyorum tam olarak, ama görücü usulü ve kendin görüşerek flört deniyor ya günümüzde şu anda. Her ne kadar bize uymasa da, yani İslam kanadına uymasa da, flört diye bir kavram meydanda. Bu ikisini kıyasladılar. Bir dönem flörtü denediler. Baktılar ki olmadı. Tekrardan gelenekçi yapıya yavaştan bir eğilim oldu gibi sanki. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
0: Şimdi bir defa bu çok geleneği de öne çıkartmamak lazım. Çünkü atalarımızın dini, atalarımızın geleneği, İslam'la örtüşen yanları da vardır, sapmalar da vardır. Biz geleneği alırken Kur'an'ın, Risalet'in eleğinde eleyerek almamız gerekir. Yoksa gelenek her şekilde doğru olan bir şey değil. Peki, o gelin kaynağına bakmak gerekiyor. Burada birbirlerine rağmen mutluluk olmayacağını ama birlikte bir ortak kazanım elde edeceklerini düşünmeleri gerekir. Daha evlenirken bunu, yani ben yöneteceğim onu, ben istediğim gibi, istediğim yere getireceğim.

0: çekeceğim değil, birbirlerini tamamlayacak, birbirlerini anlayacak, dinleyecek, merhamet edecek, şefkat ve sadakatla birbirlerine bağlanacak bir aile tasavvuru olması lazım. Biz bu tasavvuru kaybettik. Burada bir diğer husus şu, yani illa da yakışıklı olsun, güzel olsun falan, zengin olsun. Bir de sosyal statüsü açısından öyle bir takım, hele hele iki maaş eve gelsin falan gibi bir şirket gibi aileyi düşünürlerse oradan mesut bir aile çıkmaz. Bu başka şartlarda da ortaya çıkabilir. O zaman aile dağılır. Dolayısıyla aileyi o nebevi gelenlik içerisinde düşünerek tesis etmek gerekiyor. Yine aileyle ilgili bir diğer sorun, İhtilaf ettiklerinde her iki tarafında hakeme gitmeyi kabul etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir takım sorunlar çıkar iki ayrı aileden. İki kişi bir araya geliyor. Bir konuda bir zaafları olabilir, yanlışları olabilir. Ama Kur'an onlara 3 gün içinde kendi aranızda çözebilirseniz çözersiniz. Değilse hakeme gidin diyor. Ya çözeceksiniz ya da feragat edeceksiniz. Zaten nasla çelişen bir durumsa onu asla kabul etmeyiz. O dayatmayı da zulüm telakki ederiz. Akli bir konuda ihtilaf ediyorsanız bize hayır gibi gelen şeylerde, şerşer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir, biz bilmeyiz. Allah bilir. Ya da bir aile içinde de olsa birisi bir şeyi çok istiyor, seviyor, öteki de öteki başka bir şeyi seviyor. O zaman birbirimize yük olmayalım, özgür hareket edelim. O öyle yapsın, bu böyle yapsın. İlla da her konuda birlikte, eğer bu yani mezhepleri, bir kadın Şafii, kocası Hanefi olabilir. Yani farklı düşünebilirler. Yeter ki Kur'an'ın çerçevesi dışına çıkılmasın. Bunu baştan kabul etmeleri gerekir. Öte yandan görücü usul konusu İmam Şafii'de daha katı bir kurandır. İlk evliliklerinde anne babası şunu da evleneceksin, şunu da evlenmeyeceksin diyemez. Ama onlar kız ve oğlan evlenmek istiyorlarsa anne babanın veto hakkı vardır Şafii'de. Yani oğlanla kız arasında nikah kıymak için kabul ediyor musun diye onlara sormadan önce her iki tarafın anne babasının, anne babalardır yoksa velisinin bu evliliği onaylayıp onaylamadığını. İmam-ı Şafii'nin gerekçesi şu: İlk evlilikte çok fazla duygu etkisi ortaya çıkabiliyor. İnsana bilmediği şeyin peşine düşmesinler. Anne babayla da istişare etsinler. Anne babanın yaşadığı bir hayat var, bir tecrübe var. Çocuklar bu tecrübeyi aktarmamışsa çocuklarına, onlar anne babanın bu tecrübesinden yararlanmıyorsa onlar da aynı yanlışı tekrarlayabilirler. Onun için anne babanın ilk evliliklerde, çünkü daha önce evlenmedikleri için bilgi ve tecrübe sahibi değiller. Kendilerine en yakın olan kim? Anne baba. Anne babanın Şafii'ye göre veto yetkisi var. Bununla evlenmeni onaylamıyorum dediği zaman evlenemezler. Ama Hanefi'de bu anne baba rızası gerekmiyor. Akıl bali olmuş kişiler evlenmeyi kabul ettiklerinde Hanefi mezhebine göre tamam, onlar ileride bir sorun yaşayacaksa da bu onların kendi tercihlerinin kendilerine yüklediği bir risk olarak kabul ediliyor. Yani siz yine anne babanın nasihat etmesi gerekiyor. Bak, bunu böyle çok istiyorsun ama bu problemini hesaba katman gerekir. Şu ona dikkat etmen gerekir diye anne babaları her halükarda nasihatları söz konusu. Ama şart değil. İmam-ı Şafii'de böyle bir disiplin de var. Dolayısıyla İmam-ı Şafii'nin bu hassasiyetini de dikkate almak gerekir. Orada anne babanın oğlum sen bunu istiyorsan ama bir de biz görelim, bir bakalım nedir ne değildir. Sen dış yüzünden bakıyorsun, kendi heva ve heveslerinle bakıyorsun. Biz bir hayat yaşadık, bir tecrübeyi bir de bizim gözümüzle değerlendir diyebilirler. Onun için ben geleneksel aile, modern aile tanımını çok önemsemiyorum. Mezheplerimizin getirdiği bir takım hassasiyetler var ama Peygamber Efendimiz'in bu konuda ahlaklı olmaya, sabırlı, merhametli, şefkatli olmaya verdiği önemi görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir çerçeve var. Ona bağlı kalmak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna doğru geldik. Hasta olsanız dahi bizlere misafir olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Söylemek istediğiniz son birkaç bir kelime varsa onları da alalım.
0: Yani insan aile içinde kimlik, başta bunu söylemiştim, şahsiyet kazanır ve aile çocuklarını illa da kendilerine benzetmek değil, kendilerinin yaşadıkları hayat başkadır. Ama geldik bir de gelecekte yaşayacakları var çocukların. Ekonomik çevre, sosyal çevre, siyasal çevre. Yani düşünsenize son 5 yıl içerisinde dünya nasıl bir hale geldi. Çocuklarımızı bizim geleceğin dünyasına hazırlamamız gerekiyor. Atam, dedem, babam, yani anne baba, ben dedemden gördüğüm gibi yapacağım. Hayır, o 100 yıl öncesinde kaldı. Düne dair ne varsa dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır. Bugünün çocukları dün dedelerimizin yaşadığı zamanda bilgisayar yoktu ki, televizyon yoktu ki, uçakla seyahat yapamıyorduk. Dolayısıyla dünya çok farklı bir yerdi. Tamam, bizim geleceğe taşıyabileceğimiz geleneksel bir takım değerlerimiz var. Onları muhafaza edeceğiz ama iki günü birbirine eş olan aldanmıştır diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Biz muhafazakar değiliz, biz sağcı değiliz, ne bileyim biz Müslümancı değiliz. Biz Müslümanız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı oluruz. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, burada ne anne, ne baba, ne dede, ne nine kaldı gördüm. Yani adalet söz konusu olduğunda, şeriat esas alındığında bambaşka bir duruş ortaya çıktı. Ve kesinlikle anne babanın çocuklarına bir yanda bir gözümüzle dedeye nineye bakacağız, bir gözümüzle yarına bakacağız. İkisi arasında Allah'a hesabını verebileceğimiz bir bağ kuracağız. Yani anne babanın böyle bir sorumluluğu var. Yani dünkü yediklerimizle, yani anne babalarımızın, dedemizin, dedemizin yedikleriyle bugünkü yediklerimiz birbirine benziyor mu? Çocuklarımızı yaşayacakları dünyaya göre bu. Bugün boykot ürünler de var. Bugün içerisinde insan sağlığına zararlı yiyecek içecekler de var, kolalar var, enerji içecekleri var. İlla da dünkü yemekleri yiyecek durumda değiliz. Şartlar öyle gelişmiyor işte. Ama başka bir hassasiyet, bugün de asrın idrakine İslam'ı söyleten bir anlayışla çocuklarımıza yetiştirmemiz gerekiyor. Annenin, babanın sorumluluğu dede ve nineyi, amca, dayı, hala, teyzeyi reddetmeden bütünüyle değil, onların geleceğe taşınacak. Bunu şu ifade daha güzel şekilde, şu ifadeyle tanımlamak mümkün. Kökü mazide olan ati, yani geçmişten değerleri bugüne, bugünden de yarına taşıyacak bir anlayış gerekiyor. İnşallah bu temel üzerine ailemizi yeniden inşa ederiz. Yoksa bugünkü aileler maalesef gerçek aileler değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Süremizin sonuna geldik. Evet, katılımlarınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağlık problemleriniz olmasına rağmen davetimizi reddetmediniz, kabul ettiniz. Allah razı olsun.
0: Allah hayırlar versin.
1: Allah razı olsun hocam. Rabbim sağlık, sıhhat nasip eylesin. Rabbim
0: Amin.
1: Çalışmalarınızı bereketlendirsin inşallah.
0: Bugünlerde bir takım sağlık sorunları var. Sabah da göz kontrolüne gitmiştim. Yine küçük bir cerrahi müdahale oldu. Dua etsinler inşallah. Hızla iyileşiyorum. Gelecek günlerde daha sağlıklı olurum. Yine görüşürüz inşallah.
1: İnşallah hocam. Bir sonraki programımızda eğer siz de uygun görürseniz yüz yüze yapmak nasip olur inşallah.
0: Evet, olur inşallah. Sağ olun hocam.
1: Eyvallah hocam. Evet kıymetli dostlar. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar sizlerle olmak ümidiyle. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet dostlar, Mevlam nasip ederse inşallah bugün yine bazı konuları sizlerle beraber irdelemeye çalışacağız. Çünkü ilerideki günlerde akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. İnşallah bugün yine tekrar edeceğimiz konular Allahu Teala'yı unutmak, gaflet, tövbe ve önemli ve tekrar tekrar artını irdelemeye çalıştığımız bir konu da tesettür. Allahu Teala inşallah akıbetimizi hayır eylesin. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ey iman edenler! Tam bir ihlasa dayanan bir tövbe ile Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da Rabbimiz nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin derler. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Ve yine devamlı dostlar, Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar fasıkların ta kendileridirler. Tekrar Haşr suresi 19. ayet-i kerime. Kulların Allah'ı unutması, onun kitabı Kur'an'ı bir kenara atmaları ve ilahi ahlak esaslarına uymamalarıdır. Allah da Kur'an'ı arkaya atan kimselere kendi nefislerini unutturur. Böyle kişiler kendilerinin doğru yolda mı yoksa eğri yolda mı bulunduklarını düşünemezler. Ve ahiret hayatları için bir şeyler hazırlayamazlar. Sakın sakın onlardan olmayın diye buyruluyor rivayetlerde dostlar. Hep nefsimiz, hep nefsimiz, hep nefsimiz. Allah-u Teala inşallah nefislerimizden bizi muhafaza buyursun. Nefislerimizin şeytani yönünden ama onu terbiye edip de rahmani yöne döndürebilenler ne şanslı kişiler. Gençlik bir şeyin peşinde. Neyin peşinde dostlar? Gençliğin içinde bulunduğu şey ne günümüzde? Ben söyleyeyim. Gençliğin içinde bulunduğu ortamda şimdi istediği şey biraz önce saydıklarımız gibi madde, fuhşiyat ve Allah-u Teala'nın haram kıldığı sıkıntılı her şey. Günümüzün gençliği bunların peşinde. Tamamen hayatına geçirmediği için de işte satanistlerle beraber oluyorlar. Muhabbeti tamamen kendilerinin idrakında olmadıkları için Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerin arkasından oluk oluk gidiyor. Ama gençliğin diğer yönü ne olmalıydı dostlar? Allah-u Teala'nın emrini yerine getiren gençler neyin peşinde olmalıydılar? Ama gençliğin arayışları çok farklı günümüze. Gençler için en mühim bir imtihan vesilesi olan şey günümüzde şehvettir dostlar. Şehveti gayrimeşru yerlerde kullanmanın nasıl anlaşıldığı hadisler işaretiyle, ışığıyla anlamak lazım. Gençliğin ve bekarlığın mühim bir tehlikesi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemek. Dilin zinası konuşmak. Elin zinası tutmak. Ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Fecr ise diyor buna ya uyar ya da reddeder. Bu Müslim'den rivayette bulunmuştur. Demek ki dostlar
şehveti gayrimeşru bir şekilde kullanmak olan zinanın çeşitleri vardır. Bu fiillere teşebbüs etmek Allah muhafaza insanı muazzam derecede sürükleyip ateşe atar. Narı cehenneme atar. Nitekim ayet-i kerimede buyruluyor ki İsra suresi 32. ayet-i kerimede zinaya yaklaşmayın. Böyle buyuruyor. Zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın ifadesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır dostlar. Günümüzde öyle kardeşlerimiz var ki inançlı elhamdülillah inanıyor. Resulullah'a inanıyor. Allah-u Teala'ya iman etmiş inanıyor elhamdülillah. Ama zina yapıyor. Ama haramın içerisinde. Peki bu kardeşlerin bu sıkıntılara düşmesinde ne tür sebepler olabilir dostlar? Neler oluyor acaba ki bu kardeşlerimiz bu hataların içerisine düşebiliyorlar? İrdeliyorsun, düşünüyorsun. Temel kaynaklar ne olabilir acaba diye. Çünkü artık harama bakmak gayet normal karşılanıyor günümüzde. Gayet normal. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki dillerle söylenmedikçe veyahut da fiilen yapmadıkça Allah ümmetimin kalbinden geçirdikleri şeyleri onlara bağışlamıştır. Bu Müslim'den rivayet edilir dostlar. Çok güzel bir hadis. Fiile geçmediği sürece bir tövbe istiğfar elhamdülillah Rabbimin izniyle temizleniyor. Fakat dostlar içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük sıkıntılarımız var. Mesela çevrede insanlar görüyoruz. Birçok kardeşlerimizi görüyoruz. Bir bakıyorum ki kardeşim kendini teşhir edebilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bakıyorsun böyle Allahu Ekber ya Müslüman kardeşim niçin bu kadar kendini zorluyorsun diye şaşırıyorsun. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Şunu düşünüyorum bazı bar kardeşlerimiz var başörtüleri kapalı. Diyorum ki acaba sadece başörtüsünün kapalı olması seni bu sorumluluklardan kurtarıyor mu? Yani Nur suresi 31. ayeti kerimede buyurulduğu üzere o ayeti kerimenin tebliği icabınca sadece başını örtmek seni bu şekilde koruyor mu? Düşünüyorsun kardeşim başını örtüyor ve tam önemli olan yer başın altından sonraki kısım topuklara kadar olan bölge ve tamamen kardeşim oraları açıyor. Peki mantıken düşündüğün zaman bir insanın şehveti duygularını harekete geçiren olay sadece başın üstü mü onun altı mı? Benim kardeşim üst tarafı kopuyor, kapıyor onun altını açıyor. Tamamen mahremiyetini ortaya çıkartıyor ve ondan sonra da kapalı imajı vermeye çalışıyor. Düşünüyorsun, acaba benim yaradanım bunu mu demek istedi? Sadece başını ört gerisi boş ver, o mu acaba çıkıyor diye. Tesettürün mahiyetini oluşturamamış kardeşim. Öğrenememiş veyahut da idrak edememiş diyelim. Dahilere kaymak istemiyorum. Ondan sonra da bu kardeşim yolda giderken Allahu Ekber dikkat etmesi gerekirken kendisinin bir imajı, bir çizgisi davanın ciddiyetini kendi üzerinde bir senet gibi taşıması gerekirken borçlu bakkal defterine dönmüş. Her şey ortada. Allahu Ekber. Sonra bakıyorsun benim mücahide bacım, benim davasına samimi olması gereken bacım ve birçok sıkıntıları

sadece günümüzde o başörtü yüzünden kardeşlerim çekerken, onun simgesi ve inançlı kardeşlerimin sancağı noktasında gelen o örtüyü, o kardeşlerim sadece Allahu Teala'nın emri diye takan kardeşlerim, alt tarafı tamamen bırakmış gitmişler. Dostlar, bu işin hakikaten ciddiyeti çok önemli. Acaba insan şunu düşünüyor, Allahu Teala demek ki başı kapatın dediğinde Yaradan'ım, sadece başı ört dedi, gerisini boş ver. Onu mu demeye çıkardı diye, yanlış mı anlamış diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü bakıyorum yolda giderken kardeşlerime, gayri ihtiyari görüyorsun, gözün görüyor, nefsini oynatmıyorsun ama gözün görüyor. Bir bakıyorsun kardeşin başını örtmüş, ondan sonra dar bir üzerine bluz giymiş veyahut da dar bir gömlek giymiş bu kardeşim veya bir body giymiş ve ondan sonra da bir küp etek takıyor ve küp etekle bütün hatlarını ortaya çıkartıyor. Bir de yırtmaç, küp etek aşağı kadar uzun ama yırtmacı vaziyeti telafi ediyor. Yukarıya kadar çıkıyor yırtmaç ve ondan sonra da bir bakıyorsun ki Allah Allah, daha başkalarına da ilgi çekmiyor ki. Bazı açık olan kardeşlerim, işin şuurunda fazla olmayan kardeşlerim o kadar ilgi çekmiyor. Ondan sonra bakıyorsun bu kardeşim kapalı. Diyorsun ki Allahu Teala'nın emriyle haşa alay mı ediyorsun acaba? Acaba diyorsun ki bu anne baba bu kardeşimi kapatırken gerekli akideyi vermeden mi bunu zorla kapatmış ki kapanmanın ciddiyetini öğrenememiş benim bacım? Bu mu akla geliyor acaba? Çünkü dostlar, tesettür Allahu Teala'nın emridir. Yaradanım emretmiş, örteceksin. Bunun iki şıkkı yok. Ama kardeşlerim bunu hafife aldıkları zaman çok büyük meballer altına giriyorlar. Birçok insanın ibresini oynattırıyorlar. Ve bunların ibresini oynattırdığı için de huzur-u ilahide mahşerde onların ibrelerini de oynattırdığı için ayrı bir hesaba çekilecekler. Bunu nasıl düşünemiyor o kardeşlerim, hayret ediyorum. Tesettürün mahiyeti tamamen yok olmuş. Sadece diyoruz ki işte bu kardeşlerimin işin ciddiyetine varmaları için, Allah rızası için. Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Ya abi, dışarıda normal yolda gidiyorum. Yolda giderken dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. Kafam alacağımda, vereceğimde, hesabımda, kitabımda, işte ailemle olan sorunlarımda, bunlarla giderken bir bakıyorum diyor. Önüme bir tane kardeş çıkıyor. Tamamen üstünü başını açmış. Tamamen şehveti duygular içerisinde. Kafam allak bullak oluyor. Bu sefer de diyor nefsani olaraktan Estağfurullah diyorum ama diyor yine dikkatimi dağıtıyorum, önüne, tamamen diyor dikkatimi çekiyor. Benim hiç aklımda olmayan şeyi benim aklıma sokuyor diyor. Peki diyor bunun hali ne olacak? Vallahi diyorum ben de bilmiyorum onun halinin ne olacağını. Çünkü kendisi de bilmiyor çünkü. O kardeşim akıbetinin ne olacağını bilse evden çıkarken halıya sarılır çıkardı. Bırak üzerine çarşaf atmayı, halıya sarılırdı. Aman gözeneklerin içerisinden kimse görmesin beni diye. Çünkü işin ciddiyeti çok farklı. Dışarıda yolda gidiyorsun, bakıyorsun ki kardeşlerimden bir tanesi, fazla şuuruna varmayan kardeşlerimden bir tanesi dastar bir pantolon giymiş. Şimdi normal adamı bile normal yoldan giderken bu kardeşim bu kadar da dar bir pantolonu giyiyor. Üzerine de sıkıntılı şeyleri çekiyor. Ondan sonra bu kardeşim dolmuşa biniyor, otobüse biniyor, yolda oturuyor, kalkıyor, çalıştığı iş yerlerinde. Hiç düşünebiliyor musunuz dostlar? Aklınıza geliyor mu? Böyle giyinen bir kardeşim erkeklerin ibresini oynatmamasına vesile olmasın. Mümkün mü? Herkesin dikkatini çeker. Dikkatini çekmeyecek 40 dilde 80 yaşındaki adamın bile dikkatini çeker. Onda şehvi duygular olmayan yaşlı bir adam bile bakar ona. O haline bakar. Ve bu kadar insanları bile yoldan çevirebilecek derecede giyinen bir kişi. Bunu genelde çok insanlar giyiyor kardeşim. Bunu inançlı kimse giyiyor. Bunu evli insan giyiyor. Bunu nişanlı insan giyiyor. Bunu bekar insan giyiyor. Evli, nişanlı veya buna benzeri kişiler giydikleri zaman eşleri nasıl rahat ediyor? Dar dar şeyleri giydirip de yollarda yürürken işte bu benim karım bakın, işte bu benim kızım bakın. Bunu nasıl düşünebiliyor insan? Aklım idrak etmiyor dostlar. Ve o kadar da dar giyiyorlar ki affedersin içlerindeki çamaşırlar belli oluncaya kadar. Diyeceksin ki bunları mı? Hayır, görüyorsun, insanlar görüyor. İlla nefsi mi oynatmak lazım her şeyde? Ama kardeşlerim de öyle diyor zaten. Biz nefislerimizi oynatmıyoruz, aklımıza bir şey gelmiyor. Birincide gelmiyor, ikincide de mi gelmiyor? Üçüncüde de mi gelmiyor? Muhakkak ibre oynuyor. Evliya değilim ki ben tamamen kalbimi bunlardan soyutlayayım diyebilecek bir insan var mı? Benim kalbim tertemiz. Benim aklıma böyle bir şey kesinlikle gelmez. Ben gülerim ona. Sadece onu da şu şekilde derim. Dostum sen ermiş misin, veli misin, evliya mısın? Hayır diyecek.

Ve onun arkasından da şunu söyleyeceğim. Sen normal bir insansan peki aklına hiçbir zaman mı gelmeyecek? Belki o andaki muhabbet içerisinde bu aklına gelmez. Muhabbetin çıktıktan sonra ne olacaksın? 10 dakika sonra, 15 dakika veya 1 saat sonra yoldan çıkarken gene dikkatini çekecek, aklını karıştıracak. Ve bu kardeşlerin bu kadar ciddi şeylere ehemmiyet vermeyerekten bu şekilde giyindikleri sürece, bu kadar erkeklerin dikkatlerini üzerine çektikleri sürece, dar dar şeyleri giyerek bütün vücut hatlarını ortaya çıkardıkları sürece, mahşer gününde huzur-i ilahide Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında kaç kişinin ibresini oynattığı o kadar insanın da mebaliyle çıkacaktır. Benim aklımda yok öyle bir şey. İbrem oynatmak bile aklıma gelmiyor. Fakat o öyle bir alımlı çalımlı yürüyecek ön tarafta. Oturacak kalkacak dolmuş derken bakarken insan gayr gözle işte estağfurullah deyip elbette başını çevirmek zorundasın. Ama göz görüyor. Mana aleyhi itibar noktasında da bunları gördüğün için de gayri ihtiyari ibrenle oynuyor. Estağfurullah, nefsini ona yönetmemek zorundasın. Müslüman öyle olmak zorunda. Başını da elbette ki çevireceksin. Ama sen çevirirsin, ikincisi çevirir. Üçüncüsü çevirmeyince ne olacak? Ve yolda yürürken kaç tane insanla karşılaşıyorsun? 100 tane mi? 500 tane mi? 500'den 400 tanesinin ibresini oynattın. Belki diyelim ki o 100 tanesini görmedi. Geçtiğin yerden. O kadar kişinin ibresini oynattın. Vay be nasıl giyinmiş, şöyle de böyle de diye. O kadar sadece bu bir gün içerisinde bunu devamlı yapan kardeşlerimizi düşün. Bunun hesabının altından kalkmak idrak bile. Diyor ki ben mezara indiğim zaman diyor, rivayette de öyle bazen buyuruluyor ya, bir işte ipin hesabı verilemiyor. Bu kadar erken ibresini oynatan insanların hesabı nasıl olacak? Düşünüyorsun, akıl yerinden çıkıyor. Bunun içinde benim kardeşlerim, inançlı kardeşlerim, biraz daha Allah rızası için diyorum ki örtülmenin ehemmiyetine dikkat edelim. Sesettürün vecibelerini yerine getirelim. Mahiyet önemli olan haram noktaları kapatmak, belli etmemek. Böyle müstehcen giyinen bir kişiyle pardüsü giyinen bir kişi, ikisi de diyelim ki aynı ölçüde yan yana yürüyorlar. Hangisine bakar? Bol dökümlü olan pardüsü kimsenin dikkatini çekmez. İçindekini insan araştırmaz. Ama dastlar giyen bir insan yolda alımlı çalımlı yürürse yolda geçen kurdu kuşu peşine döker. Ondan sonra da laf dağıttırır ve ondan sonra da böyle bir şeyle karşılaştığı zaman da hemen ortaya dökülüyorlar. Sen bana bunları nasıl dersin? Böyle bir şey diyemezsin. Sen bana bakamazsın. Böyle çalımlar duyuyoruz çevremizden dostlar. Madem öyle bu kadar insanın ibresini oynatmada temizce giyin. Ve bakıyorsun bazı kardeşlerimiz bunu çok rahat yapıyorlar. Ve Allah korkusu işte kalbe oturmamış. O kardeşim de temiz. Kimseyi dışlamıyorum. Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama işin mahiyetini öğrenmemiz lazım. Bu kadar insanlara çalım attırdıktan sonra ben temizim diyen bir insan sadece güneşi görmemek için gözlerini kapatan insandır. Sen kendini öyle zannederken binlerce genci de peşinde, binlerce insanın kalbini karartarak geçiyorsun. Peki bir kadın niçin böyle önemli olarak da ortaya dökmek ister bu tip şeylerini? Bunu düşünmek lazım. Bu kardeşim evli ise bu kadar sıkıntılı bir şekilde giyiniyorsa, dastlar giyiyor, bu kadar erken ibresini oynatıyorsa buna eşi nasıl müsaade ediyor? Düşünmek lazım. O adamın onu eşini o şekilde giydiren kardeşime savunma hakkı tanınamaz. Giydirmeyeceksin. Bu şekilde dışarı çıkartmayacaksın. Ve bu şekilde dolanıyorsa o eşin de mebali vardır. Allah katında o da sorumludur o işin peşinde. Çünkü şer'an uygun olmayan ortamlar içerisinde mahremiyetiyle beraber bir insanın diyor ki normal bizim İslami prensipler dahilinde bir kadın diyor eşiyle bile eşinin kardeşiyle baş başa bir odada kalması caiz değildir, uygun değildir. Sen müstehcen bir kıyafeti giyip de ortalarda dolandığın zaman yukarı bir sürü insanın ibresini oynattığın zaman Allah-u Teala bunun hesabını dehşet sorar. Çünkü Müslümanı yoldan çıkartıyor. Bunlar hafife alınmaması gereken şeyler dostlar. Birçok kaç kişinin ibresini oynattın o kadar insanla mesulsün. Ve buna benzeri birçok olaylar fazlaleşmek istemiyorum. Ama olay çok ciddi. Dışarı çıkıyorsun, dışarıda başlıyor gördüklerin. Hadi bunu bilmeyen kardeşlerim bu şekilde giyiniyorlar. Hadi diyelim ki onlar belirli bir imajın peşinde değiller. Yani başını örtmemiş mesela diyelim. İslamiyet'ten biraz daha uzak anlayamamış, hayatına geçirememiş. Rabbim onlara da nasip etsin inşallah. Ama bir de bakıyorsun cemaatin içerisindeki kardeşler, aynı davayı paylaşan kardeşler, inançlıyız diyen kardeşlerimiz böyle olunca insanın şalterleri atıyor. Ve ondan sonra düşünüyorsun, hayret diyorsun ya. Allahu Ekber ya. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla ilgili birçok hadis anlatmıştır. Peki Kur'an-ı Azimüşşan bu şekilde mümkün olduğu kadar örtülmesi emredilmiştir. Ve hayatta sahabiler hayatlarını öyle geçirmişlerdir ki sahabi annelerimiz, hatunlar
o kadar muazzam kapanmaya ehemmiyet vermişler ve ondan sonra bu şekilde gelmiş, mahremiyet bu kadar ciddi bir mesele ve ondan sonra da bakıyorsun ki Allahu Ekber, benim kapalı kardeşlerim dışarıda darmadağın geziyorlar ve diyorum ki Allahu Teala hidayet nasip etsin inşallah. Ama işin mahiyetini öğrenmek zorunda, bilmek zorunda, anlamak zorunda. Anlamazsa anlatırlar gün gelir. Ama iş işten geçer. Şunu düşünmek lazım. Hazreti Fatıma annemizi biliyorsunuz değil mi dostlar? Anam babam ona feda olsun. Allahu Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Hazreti Fatıma'nın vefat etme olayındaki işin mahiyetini biliyorsunuz değil mi dostlar? Şimdi oraya kısa bir şekilde girelim inşallah. İşin ciddiyeti noktasında söylüyorum. Beni tenkit edebilirler. Şöyle söyleyebilirler, böyle söyleyebilirler. Bunlar radyoda mı konuşulur, şöyledir, böyledir. Hiçbir şey umurumda değil. Ne söylerlerse söylesinler. Bildiğini söylemeyen dilsiz şeytandır. Allah rızası için söylüyorum. Sizin veya o kardeşlerin öyle giyinip giymemesi beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü onların hesabı benden sorulmayacak. Ama ben Allah rızası için söylerim. Öyle bir günde ya Rabbi dedim, bu mikrofon bana verildiğinde böyle bir şey ortaya çıktığında ya Rabbi rızayı ilahin için söyledim. Bunu zaten kardeşlerim de biliyorlar. Ama şunu düşünün, güzel noktasından yakalamaya çalışalım. Biz insanları rencide etmek istemiyoruz dostlar. Biz kardeşlerimizi kazanmak istiyoruz. Ve onların da aynı şeylerle paylaşmak ve onların da mahiyetini görmelerini istiyoruz. Hazreti Fatıma annemizi biliyorsunuz değil mi dostlar? Elhamdülillah. Bir iffet abidesi. Diyor ki, mefkure iklimi cennetin, mefkure çarpında nazik ve narin çiçeği, Hazreti Fatıma radıyallahu an ömrünün son dönemlerinde diyor, 6 ay müddetçe, vefat etmesine tam 6 ay kala, eriye eriye bitti diyor, Hazreti Fatıma annemiz. Ve son damla haline kadar diyor, erimeye başladı. Nar çiçeğine benzeyen yüzü elmas elmas pırıntılar saçarak Allahu Teala'ya son nefesindeki son uykusuna dalıverdi. Kendisinde ne bir kıvranma, ne bir çırpıntı, çırpanma, ne de bir daralma görüldü Hazreti Fatıma'nın. Cenab-ı Fatıma, Resulullah'ın güzel kızı, Hazreti Ali'nin çiçeği can çekişmeye benzer hiçbir hal göstermeden ve en küçük bir ses çıkartmadan taze bir gelin, taze bir buğ gibi süzülüverdi. Onun nefesleri bu anda noktalanmış, ecel rüzgarı can kandilini söndürmüştü. Gecenin ilk saatlerinde ruhunu teslim edeceğine yakın İlim ve hikmet kutbu Hazreti Ali Keremallahu Veçe'ye şöyle dedi. Bakın buraya çok dikkat edin. Ya Ali, beni üzerime kimsenin eli değmeden sen al, götür ve Baki kabristanına göm. Hazreti Ali'nin gözleri birden damla damla akmaya başladı. Omuzlarına çöken bu ızdırap dağının altından Hazreti Ali nasıl kalkacaktı? Ümmü Selman Hazretlerinden Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın ruhunu teslim edeceğine yakın Hazreti Fatıma annemiz diyor, yıkanıp kendi gusül abdestini aldı ve temiz pırıl pırıl elbiseler giydi. Ve Hazreti Fatıma sağ elini yanağının altına koyup yan tarafına, sağ tarafına doğru yattı ve kıbleye döndü. Hazreti Fatıma annemiz şöyle dedi: ben şimdi ruhumu teslim ediyorum. Beni kimse açmasın ve yıkamasın diye söyledi ve ötelerin ötesi alemlerin Rabbine göçtü. O ötelerin ötesindeki gerçek manaların geliniydi Hazreti Fatıma. İşte şimdi o manalar diyarına bir gelin gibi gidiyordu. Ona cennetler bile müştak olmuştu. Allah'ın Resulü onu cennet kadınlarının efendisi diye müjdelemişti.
Hazreti Zehra'nın, Fatıma Tuz Zehra'nın ölümü

Hazreti Ali'ye haber verilince Ulviyet Madeni Cenab-ı Ali koşa koşa geldi ve ağladı. Fatıma'sının üzerine ağladı. Fatıma'sının için gözyaşlarını tutamadı Hazreti Ali. Peygamberler peygamberinin nazlı kızı, Müslümanlık tarlasının mahsulü Cenab-ı Fatıma radıyallahu anh 11. Hicret yılı Ramazan'ın 3. günü akşamı Salı gecesi son uykusuna daldı. Mukaddes babasından sonra 6 ay müddetle bu temeli çürük dünya hayatını sürdürmüş ve babasının hasretiyle eriye eriye bir damla haline gelmişti diyor Hazreti Fatıma. İlim ve hikmet kutbu Hazreti Ali, Hazreti Fatıma-tül Zehra'nın ölümünü en yakın akrabalarına bile, akrabalarından başka diyor, kimseye haber veremedi. Çünkü Fatıma'sına söz vermişti. Kimseye onun eline değmeyecek ve vefatından sonra kimse onu açıp üzerini yıkamayacak ve kimse görmeden geceliğin gömülecekti. Ne Müslümanların büyük halifesinin ne de Ehl-i Beyt dışı bir başka sahabinin haberi oldu. İmam-ı Ali radıyallahu anh o narin, o nazik, narin çiçeğin aciz vücudunu diyor, aziz vücudunu Baki kabristanına götürdü ve onu geceleyin defnetti. Çünkü Cenab-ı Fatıma'nın vasiyetlerinden biri de geceleyin defne olmaktı. Mübarek babaları da geceleyin nur ravzasına konmuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh da gece vakti toprağın koynuna verilmişlerdir dostlar. İşte ne kadar edep, ne kadar güzel bir örnek. Ve günümüzün anneleri, günümüzün Hazreti Fatımaları, Zeynepleri, günümüzün Ayşeleri, senin önderinle cennetin annesi olan Hazreti Fatıma bu kadar edebe mahiyet gösterirken, kimsenin eli değmemesi için bile gusül abdestini alıp Allah-u Teala'ya öyle kavuşan Hazreti Fatıma'nın neslinden gelen insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o sıkıntılı günde huzuruna çıktığımızda çıplak mı varmak istersiniz yoksa Hazreti Fatıma gibi mi varmak istersiniz? Benim annem cennetlik anaların anası Hazreti Fatıma bu kadar edep gösteriyor. Bu Allah korkusudur işte. Bu İslam'ı hayata geçirmektir işte. Bu davaya teslim olmaktır işte. Bu Kur'an-ı Azimuşan'ı yaşamanın bereketidir işte. Hazreti Fatıma gibi olmak istemez misin? Ama benim kardeşim, Hazreti Fatıma gibi edeben kapanmak yerine onların düşünmekte bile haya ettikleri şekilde yolda gezerse, onların akıllarına getirmedikleri şekilde sağda solda erkeklerin içerisinde bu kadar rahat davranarak üstünü başını açarsa ve başörtüsünün ehemmiyetini hayatlarına geçirmek şöyle dursun, sadece onu bir meşale olarak kullanmak isterse, sadece simge olarak kullanmak isterse, o cennette Hazreti Ayşe'nin yüzüne, Hazreti Fatıma'nın yüzüne nasıl bakar? Benim kardeşim, Hazreti Fatıma'nın yüzüne nasıl bakar? Mahşer gününde kainatın efendisinin yanına geldiğinde, geldim ya Resulallah diyebilmek için, ya vefat ettiğin hayatında yaşadığım gibi çırılçıplak Allah Resulü'nün karşısına benim kardeşim çıkmak ister mi? Ve onu da yaratan Allah-u Teala'ya mahşer gününde çırılçıplak karşısına çıkmak ister mi?

Resulullah'ın yüzüne bakamaz. Başı önünde ve kendini ateşe yakın hisseder. Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında bunun hesabını benim o kardeşim veremez. Ve ben kendi nefsime diyorum. Diyor ki edeben kendine çok dikkat et. İnsan diyor hamamda bile yıkanırken iffet örtüsünü üzerine almalı derken o kadar ciddi ve ehemmiyetli olan bir örtüyü davasında bu zamana kadar binlerce baş vermiş bir davanın içerisinde benim kardeşim o tesettürüne sahip olmaz ise Allah-u Teala'nın büyük bir emaneti olan ve kadınların kendisini korumakta en önemli perde olan örtüyü üzerine çıkmaktan ve üzerine çekmekten ar eder ise o ruzi mahşerde kainatın efendisinin karşısına çıkamaz ve onun içinde Allah rızası için diyorum. Allah rızası için. Hazreti Fatıma'ya olmaya gayret et. Hazreti Ayşe olmaya gayret et. Yoksa şu dünyaya niçin geldik? Ve nereye gidiyoruz? Azrail ensemin ucundan her an beni avcunun içerisine alacak ve ben Allah Resulü'nün örnek yaşadığı Kur'an'ı hayatıma geçirmeden bir hayvan gibi yaşıyor isem ben nasıl Müslüman olduğumu iddia edebilirim ki? Dışarıda sonradan İslam'ı öğrenen insanlar İslam'ı o kadar güzel yaşıyorlar ki dostlar, o kadar güzel yaşıyorlar ki parmakla gösteriliyor. Elhamdülillah diyor, ne kadar güzel Müslüman olmuş, ne kadar güzel yaşıyor. Ama ben Müslüman olarak doğmuşum ve ben Kur'an-ı Azimuşşan her şeyiyle önüme getirilmiş, davam önüme getirilmiş, her şeyini sindire sindire hayatıma geçirmem gerekirken ben turist gibi Kur'an-ı Kerim'e bakarsam ve ben hadisleri hayatıma geçirmeden, davamı anlamadan ölürsem Allah-u Teala bunun hesabını çok ciddi sorar dostum. Hem de öyle bir sorar ki inim inim inlersin. Rahmeti bol, affedici ama sebeplere yapışabilecek derecede itikadın olması gerekir. İnsanoğlu davasını yaşamadığı sürece sokakta yaşayan bir kentten hiçbir farkı yok. Ha dört ayak üzerinde, ha iki ayak üzerinde. O da önüne koyuyor, yiyor, o da şehvetini doğrultuyor ve o her şeyini o da yapıyor. İnsan da yapıyor. Tek fark insanoğlu Hazreti Adem'in zümresinden gelmiş, Allah-u Teala'ya ruhlar aleminde iman etmiş, peygamberin ümmeti olarak yaratılmış ve Kur'an-ı Kerim'i hayatına geçirmek zorundadır. Hayatına geçirmekle de mükellefsin dostum. Bir gün gelir, belki bunun arkasından, bu mikrofondan arkasından ya konuşanlar bulunur ya da konuşanlar bulunamaz. Ama Allah-u Teala diyecek ki, farz-ı misal değerlendireyim, doğruyu Allah-u Teala bilir. Sen başörtünün ve tesettürün mahiyetini biliyor musun? Bilmiyorum diyebilir misin? Mümkün değil. Peki her tarafını kapatılması gerekir ki eklenmediğini biliyor musun? Elbette ki bunu da biliyorum diyecek. Peki Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme noktasında diğer noktaları biliyor musun? Herkes biliyor. İmanın şartını, İslam'ın şartını, işte sermaye azığının torbasına bak. Eğer torbanda hala bir şeyler eline gelmiyor ise, bulamıyor isen hemen yapış dostum. Hem de öyle bir sıkı sıkıya yapış ki o sarıldığın içinde sermayesi bulunduğun torba seni kurtaracak. Allah-u Teala'nın izniyle, rahmetiyle. Ama o torbanın içi boş ise o torba belki de boynuna urgan olarak dolanacak. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir. Biz burada insanlara anlatırken bu şeyleri Allah-u Teala'dan korkalım ama hayatımıza da geçirelim diyoruz dostlar. Dualarla ulaşalım, Kur'an'la ulaşalım, bütün güzelliklerle uğraşalım ama hayatımıza geçirelim o güzel Kur'an'ı. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan dedik. Allah-u Teala'ya İltica olarak Kur'an'ın mahiyetiyle Allah-u Teala'ya dua edelim.

Dostlar, ellerimizi açalım, Allahu Teala'ya dua edelim. Allahu Teala hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Her programı kapatırken Resulullah Efendimiz'e aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Kainatın Efendisi'ne yazdığı Metusena bir divan-ı irfanın içinde bulunan kasideyle sizlerle vedalaşıyoruz dostlar.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehli beytine yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde 18. babı okuyoruz. Babu men edrake rak'aten minel asri kablel gurubi. Güneş batmadan önce İkindi namazının bir rekatını kılabilen, bir rekatına yetişen kimsenin durumu hakkında. Tabi burada cümlenin devamı verilmiyor. Bu kimse namazını tamamlasın. Bu şekilde kılınan namaz geçerlidir. Daha önce okuduğumuz hadis-i şeriflerde ikindi namazını geciktiren kimsenin namazının münafıkların kıldığı namaz olarak tavsiye edildiğini ifade etmiştik. İkindi namazını tamamen terk eden kimsenin de amellerinin boşa gideceği beyan edilmişti. Ama buna rağmen meşguliyet, gaflet, uyku, yorgunluk, yolculuk ve benzeri sebeplerle, beşeri ve insani durumlarla eyvah ikindi namazını kılamamışım. Şöyle saate bakıyor. Güneşin batmasına birkaç dakika var. İşte bir rekatını kılabilen kimse o namaza yetişmiş sayılıyor. Bununla ilgili hadisi şerifi okuyoruz. İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddetena Ebu Nuaym. Kale haddetena Şeyban. An Yahya, an Ebi Selemete, an Ebi Hureyrete radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki. Resul Türkçemize elçi olarak tercüme ediliyor. Peki elçi nedir? Mesajı iletirken kendisinden, kendiliğinden hiçbir şey ilave etmeyen kişiye elçi denir. Hani dünür olarak biri gönderildiğinde kız tarafına beni elçi olarak gönderdiler. Elçiye zeval olmaz. Elçinin kusuru kabul edilmez. Elçi nedir? Mesajı aynen ileten kimse. Özellikle mesela kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Allah'ın kulu ve elçisi derken elçisi ifadesine vurgu yapılması, yani o sadece emri aynen değiştirmeden tebliğ etmekle yükümlü şahsiyet anlamında. Allah'ın elçisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِ الْأَصْرِ. Buradaki secde, yani rekat manasında. Sizden biriniz ikindi namazının bir rekatına erişirse, قَبْلْ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, güneş batmadan önce, فَلْيُتِمَّ صَلَاتِهُ, namazını tamamlasın. وَاِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ قَبْلْ اَنْ تَطْلُوَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتِهُ, güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını kılabilen, yetişebilen kimse namazını tamamlasın. Evet, bu hadisi şerifte her ne kadar ikindi namazını geciktirmemiz, ertelememiz caiz değilse de böyle bir şeyle karşılaştık. Bir mazeret sebebiyle olabilir veya mazeretsiz olabilir. Bir rekatını kıldık, ezan okundu. Böyle bir durumda namazı tamamlamamız, geriye kalan üç rekatı da kılarak veya seferi isek bir rekatı da kılarak, yani iki rekata ikindi namazının farzını veya dört rekata tamamlayarak bu namazı eda etmemiz isteniyor. Bu namaz her ne kadar ecir, sevap, mükafat noktasında diğer namazlarla ölçülemeyecek kadar eksik olsa da namazı tamamlamamız emrediliyor. Enne fihi delilen sarihan fi enne men salla rek'aten minel asr thumme kharacel vaktu kable selamihi la tebtulu salatuhu bel yutimmuha. Burada açık bir delil vardır ki ikindi namazının bir rekatını kılan sonra ikindi namazı vakti çıktığında selamdan önce bunun namazı geçersiz sayılmaz. Namazı geçerlidir. Bu namazı tamamlamalıdır. Ve hâzâ bil icmâ'i, efendim bu icmaan, yani İslam alimlerinin, mezhep imamlarının icmaıyla, oy birliğiyle, görüş birliğiyle sabittir. Ve emmâ fissubhi, peki hadis-i şerifin ikinci bölümünde sabah namazı için, فَكَذَٰلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. Dört mezhep imamından üçü, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, sabah namazı da aynı şekildedir diyor. وَعِنْدَ اَبِي حَن۪يفَةَ تَبْتُلُ صَلَاتُ الصُّبْحِ بِطُلُعِ الشَّمْسِ ف۪يهَا. İmam Ebu Hanife başka rivayetlere dayanarak bu namazın, yani sabah namazında bir rekatı kılıp üzerine güneş doğan kimsenin namazının geçersiz olduğu kanaatini ifade ediyor. Bu noktada farklı deliller ileride gelecektir. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu hadisi şerifi değil, bu konuda başka hadis-i şerifleri delil olarak almaktadır. 34. hadisi şerife geçiyoruz. Haddeten Abdülaziz İbni Abdillah قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أمتي محمد عمره daha önce geçen ümmetlere göre İkindi ezanıyla akşam ezanı vakti arası kadardır. Günün tamamını düşünün. Ümmeti Muhammed'in ömrü bu kadar az. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vahiy ile tanışmasının İkra bismi rabbikellezî halak ayetinin inmesinden günümüze 1400 yıl geçti. Bu yıl Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye yılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından ilan edildi. 610-2010, 1400 yıl ve ümmeti Muhammed'in ne kadar yaşayacağını bilen sadece Cenab-ı Hak'tır. Kıyametin ne zaman kopacağını bildiren hadis-i şeriflerin

tamamı uydurmadır. Kıyametin kopma tarihi ancak Cenab-ı Hak tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla ama burada ifade ümmeti Muhammed'in ömrünün diğer ümmetlere göre azlığı. Uti ehlut tevratit tevrat. Tevrat ehline Hazreti Musa aleyhisselamın zamanında yaşayanlara Tevrat verildi. Tevrat ehline Tevrat verildi. Fe amilu Tevrat ehli Museviler onunla amel ettiler. Hatta izen tasafen neharu acezu fe utu kıratan kıratan. Öyle vaktine kadar amel ettiler ve onlara kıyrat kıyrat sevap verildi. Thumma uti ehlul incil el incil thumma uti ehlul incil el incile incil ehline İsevilere incil verildi. Fe amilu ila salatil asr onlar da ikindiye kadar amel etti, çalışma yaptılar. Amel ve ibadette bulundular. Thumma acizu sonra aciz kaldılar. Fe utu kıyratan kıyratan onlara da kıyrat kıyrat sevap verildi. Thumma utinel Kur'an sonra bize Kur'an verildi. Fe amilna ila gurubi'ş-şems biz de ikindiden yani dünya tarihine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabahtan öğleye kadar Tevrat ehli, öğleden ikindiye kadar İncil ehli, ikindiden akşama kadar da Kur'an ehlinin amelini fe utina kıyrataini kıyrataini ama bize iki kıyrat iki kıyrat yani iki kat sevap verildi. Fe kâle ehlül kitabeyn Tevrat ve İncil sahipleri İseviler ve Museviler dikkat edin Yahudiler ve Hristiyanlar demiyoruz. Çünkü Musevilerin Hazreti Musa'ya verilen İslam şeriatini Yahudiler değiştirdiler ve Yahudilik diye batıl, geçersiz, hükümsüz bir anlayış meydana getirdiler. İseviler Hazreti İsa'nın İslam şeriatını değiştirdiler ve Hristiyanlık denilen batıl, geçersiz, hükümsüz bir din anlayışı ortaya koydular. Dediler ki ehli Tevrat ve ehli İncil ey Rabbena ey Rabbimiz a'tayte ha'ulay kıyratayn kıyratayn ümmeti Muhammed'e iki kat iki kat sevap verdiniz. Ve a'taytena kıyratan kıyratan bize bir kıyrat bir kıyrat. Kıyrat nedir? Uhud dağı kadar sevap verdin ya Rabbi ama ümmeti Muhammed'e bizim iki katımız. Ve nahnu kunna ekseru amelen ümmeti Muhammed'in İbadet süresi bizden daha az. Şu ikindi ile akşam arası öğle ile ikindiye göre daha az. Sabah namazıyla öğleye göre çok daha az. Kale kale Allahu azze ve cel. Cenab-ı Hak buyurdu ki hel zalemtukum min ecrikum min şey. Sizin mükafatınızı verirken size herhangi bir haksızlıkta bulundum mu? Kalu la hayır. Kale فَهُوَ فَضْل۪ي اُوْت۪يهِ مَنْ اَشْيَا Bu benim ikramımdır. Bu benim lütfumdur. Bu benim faziletimdir. Dilediğime veririm. Yani ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti diğer ümmetlerden çok daha fazla. Ümmeti Muhammed'in değeri, önemi, üstünlüğü çok daha farklı. Son ümmet son peygamber ümmeti, son kitabın sahipleri Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Evet, bu hadisi şerifte yine bir hadisi kutsi başlarken hadisi nebevi diye başlıyor. Sonra hadisi kutsi olarak devam ediyor. İşte ehli İncil'in, ehli Tevrat'ın Cenab-ı Hakk'a söyleyecekleri ve Cenab-ı Hakk'ın da onlara verecekleri cevabı Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz naklediyor. Bu nedir? Bu da bir vahiy. İşte sünnetin vahiy olduğuna delil hadisi şeriflerden biri. Kendiliğinden Peygamberimiz bu bilgiyi nereden bilebilir ki? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sadece tebliğci, davetçi,
sadece elçi olarak gören Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Cibril vasıtasıyla aldığı vahiyleri yok sayanlar kendilerine yazık etmiş oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sadece nakletmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı zamanda sünnet-i seniyye ile hadis-i şeriflerle vahiy mahsulünü bizlere naklediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fihi tafdilu hadihil umme ve tevaffuru ecriha ma killetil amel. Bu ümmetin ameli az ama ecri bol. Bu ümmetin değeri diğer ümmetlerden fazla. Ve imma fadulet bi kuvveti yakiniha ve muraatu asli diniha. Peki bu ümmetin özelliği neden kaynaklanıyor? İmanı, yakini bir iman. Ne dedi Yahudiler? Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturup bekliyoruz dediler. Peki ashab-ı kiram ne dedi, ne dediler? Ya Resulallah şu Kızıl Deniz'i bize göstersen, Kızıl Deniz'e hareket emrini versen hiç tereddüt etmeyiz, Kızıl Deniz'e dalarız dediler. Biz Hazreti Musa'nın kavmi değiliz. Biz Muhammed ümmetiyiz. İşte bu ümmetin imanının güçlü olması ve dininin aslına, tevhid dinine bağlı kalmaları. Kul ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum. De ki ey Habibim, ey ehli kitap, dininizde aşırı gitmeyin. Ne aşırılık isteniyor, ne ihmalkarlık. Cenab-ı Peygamber neyi emretmiş? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, la tutruni kema atratin nasara ibne Meryem. Hristiyanların Meryem oğlunu, yani Hazreti İsa'yı aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Velakin kulu abdallahi ve rasule. Allah'ın kulu ve rasulü değil. Tarih boyunca açın bakın. Sevgili peygamberimizi aşırı derecede yüceltme hastalığı, rahatsızlığı, aşırılığı görülmemiştir. Bazı kaside ve şiir ehlinde, bazı mevlid yazarlarında talihsiz bazı ifadeler, belki o yazarlar da söylemedi, sonradan değiştirildi. Bazı ifadeler var, değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekir. Ama sevgili peygamberimizi mesela Hristiyanların Hazreti İsa'yı için Allah'ın oğlu demeleri gibi tarih boyunca hiçbir kimse peygamberimize Allah'ın oğlu haşa ifadesini layık görmemiş. Efendimizi Resul ve kul, kul ve Resul olarak kabul etmiş ümmeti Muhammed. Onun şanını, onun üstünlüğünü takdir etmiş ama Kur'an-ı Azimüşşan'da ona verilen özelliklerden farklı özellikler onun için tanımamış, tanımamalıyız. Mesela ne dediler Musa Aleyhisselam'ın kavmi? İc'al lena ilahen. Bize de bir ilah kıl dediler. Evet. Fezheb ente ve rabbuke fekatila. Sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. İşte bu gibi aşırılıklar ümmeti Muhammed'de görülmedi. 35. hadisimiz Haddetene Ebu Kureyb kale haddetene Ebu Üsame an Bureydin an Ebi Burdete an Ebi Musa anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Meselül Müslimine vel Yahudi vel Nasara. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların örneği şöyle. Kemetede racülin, bir adam düşünün. İste'cere kavmen ya'melune lehu amelen ilelleyl. Bu kişi bazı işçileri görevlendirdi. Akşama kadar onlar çalıştılar. Fe'amilu ila nisfin nehar. Bu işçilerin bir kısmı öğleye kadar çalıştılar. Fekalu la hacete lena ila ecrik. Senin ücretine ihtiyacımızın yok dediler. İşi bırakıp gittiler.
Feste'cere aharin, adam gitti başka işçileri aldı.

ücretli olarak tuttu. Fekale ekmilu bakiyyete yevmikum. Peki bugünün geriye kalanında işi tamamlayın dedi. Ve lekumul lezî şarattu. Şart koştuğum ücreti vereceğim. Fe amilu hatta izâ kâne hîne salâtil asr. İkindiye kadar çalıştılar. Fekalu leke mâ amilnâ. Evet. Çalıştığımızda senin olsun dediler. Çekip gittiler. Festecara kavmen fe amilu bakiyyete yevmihim. Adam işi tamamlaması lazım. Geriye kalan ikindi akşam arası bir grup işçiyi görevlendirdi. Hatta gâbeti şemsü, güneş batıncaya kadar çalıştılar. Festekmelu ecral ferikayni. Bu iki grubun ikisinin de ücretini aldılar. Sabahleyin işçi alıyorsunuz, bir grup işçi. İşi tarif ediyorsunuz. Vallahi işin ağır diyorlar. Biz akşama kadar çalışamayız. Öyle öğlen de işi bırakıyorlar. Ücret falan da istemiyoruz. Peki kardeşim. Öğlen bir grubu alıyor. İkindiye kadar çalışıyorlar kardeşim. İşin çok ağır. Biz akşama kadar çalışamayacağız. İşi bitirmemiz lazım. Hayır. Ama üçüncü grup işi aldıkları zaman işi bitirinceye kadar, güneş batıncaya kadar çalışıyorlar. Ondan memnun olan iş sahibi diyor ki sabahtan ikindiye kadar çalışanların ücretini de size veriyorum. Memnuniyetini ifade ediyor. İşte ümmeti Muhammed'in konumu bu. İşi bitiren, yarıda bırakmayan, işe sahip çıkan ve o işi gören insanlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir örnekle anlatıyor. 19. baba geçiyoruz. Babu vaktil magrib. Akşam namazının vakti. Ve kâle ata yecme'ul meridu beynel magribi vel işya. Ata İbni Ebi Rabah'ın bir görüşü var. Hasta kişi akşamla yatsı namazını birlikte cem edebilir diyor. Onun böyle bir görüşü var. Evet, cem noktasında Hanefiler diyor ki bu cem, cem-i suridir. Yani şeklen cem sayılır. Akşam namazını, akşam namazının son vaktinde, yatsı namazında ilk vaktinde kılarak böyle bir şekilde yapabilir anlamında kabul etmişlerdir. 36. hadisimiz, Sahih-i Buhari'yi okuyoruz. En sahih, en muteber, en makbul hadis-i şerif kitabı. İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettiği eser. Tabi Sahih-i Buhari'yi tenkit eden alimler de gelmiş ama tenkitlerin sonunda yine de en makbul kitap Sahih-i Buhari'dir demişlerdir. Haddetene Muhammed ibn Mihran, kâle haddetene el-Velid, kâle haddetene el-Evza'iyyü. İmam Evza'i, Evza'i mezhebinin kurucusu, hadis alimi ve fıkıh alimi aynı zamanda. Kâle haddetene Ebu'l-Necaşiyyi, Mevla Rafi ibn Khadijin, ve hu Atâ ibn Suheybin, kâle semi'tu Rafi ibn Khadijin radiyallahu anhu yekûl. Rafi ibn Khadij. Kunna nusalli al-maghribe ma'an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle beraber akşam namazını kılardık. Fe yansarifu ahaduna, bizden birimiz ayrılırdı ve innehu leyubsiru mawaqi'a neblihi, okun düştüğü yeri görecek kadar. Yani tam karanlık olmadan namazdan ayrılırdı. Akşam namazı güneşin batmasıyla başlıyor. Ama akşam namazının ilk vaktini bu şekilde tarif ediyor Rafi İbni Hadic. 37. hadisimiz, haddetene Muhammed İbni Beşşar, kâle haddetene Muhammed İbni Cafer, kâle haddetene Şube an Sa'din, an Muhammed İbni Amr İbnil Hasan İbni Aliyyin, kâle kadimel haccacu. Fe'selne Cabir İbni Abdillahi, fe'kâle Cabir bin Abdillah'a sorduk. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli zuhra bil hacirati. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğle namazını sıcak vakitte, el hacira, güneşin en sıcak olduğu vakitte kılardı, kıldırırdı. Vel asra ve şemsü nakiyye, ikindi namazını da güneş daha henüz sararmamış bir vaziyette, nakî, tertemiz, lekesiz olduğu bir vakitte kıldırdım. Vel magribe izâ ve

Cebet, akşam namazını güneş battığı zaman kıldırırdı. Vel işâ ahyânen ve ahyânen. Ve yatsı namazını da zaman zaman erken, zaman zaman geç kıldırırdı. İzâ râhum ictema'û accele. Sahabe-i kiramın toplandığını görünce yatsı namazını kıldırmakta acele davranırdı. Ve izâ râhum ebta'û akhara. Sahabe-i kiramın geciktiklerini görünce yatsı namazını geciktirirdi. Ve subha kânû ev kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusallîhâ bigalesin. Sabah namazını ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz karanlıkta ilk vakitte kıldırırdı. Daha önce geçen hadis-i şeriflerde görüyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazında 60 ayet veya 100 ayete kadar okurdu. Yani ilk vakitte sahur vaktinde, imsak vaktinde başlar ve güneşin doğmasına yakın bir vakte kadar devam ederdi. Dolayısıyla Şafii'lerin erken kılınması, Hanefilerin güneşin doğmasına yarım saat kalana kadar geciktirilmesi şeklindeki rivayetlerin her ikisinin de haklı olmasının haklı gerekçeleri bulunmaktadır. Haddetene el-Mekki ibn İbrahim kâle haddetene Yezid ibn Ebi Ubeyd an Selemete kâl künnâ nusallî ma'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el-Maghribe izâ tevârat bil-hicâb. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizle beraber akşam namazını kılardık. Akşam namazının vaktini tarif ederken güneş ufuk çizgisinin arkasına girip görünmez olduğu zaman اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ perdenin arkasında görünmediği zaman yani ufuk çizgisinin arkasına girip görünmez olduğu zaman güneşin batmasıyla birlikte akşam namazının kılındığını ifade ediyor Seleme radıyallahu anh. Ve son hadisimiz haddetene Ademu kale haddetene Şubetu kale haddetene Amr ibn-i Dinar kale semi'tu Cabir ibn-i Zeydin an İbn Abbasin radıyallahu anhuma kal sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sem'an cemi'an ve semaniyen cemi'an. Abdullah İbn Abbas diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yolculukta öğle ve ikindi namazını yani 8 rekatı birlikte kıldırdı. Akşam ve yatsı namazını yani 7 rekatı birlikte kıldırdı. Evet, namazların cem edilmesi öğle ve ikindi namazının birlikte akşam ve yatsı namazının birlikte kılınması cem edilmesi olayı Şafii mezhebinin delili bu hadisi şeriftir. Hanefiler çok çok zaruri olmadığı müddetçe bu hadisi şerifle amel etme yerine namazların ilk vaktinde kılınması şeklindeki hadisi şerifi uygulamaktadırlar. Amellerin hangisi daha faziletlidir sorusuna aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevabı es-salatu ala vaktiha vaktinde, ilk vaktinde kılınan namazdır şeklinde cevap verdiğini biliyoruz. Rabbim namazları ilk vaktinde cemaatle şartlarına uygun olarak kılmayı nasip eylesin. Namaz dinimizin, dindarlığımızın ölçüsü, namaz dinin direği, namaz kulluğun nişanesi. Namazdaki hassasiyetimiz Cenab-ı Hak nezdindeki derecemizi gösterir. Allah'a emanet olun efendim.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o

hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 24. cüz.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
1: لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُ

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِي انْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

0: كُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kâfirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

0: De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.
1: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا

0: الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: ra'aytuhu ala ilm bel hiye fitnetun velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: إنه هو الغفور الرحيم.
1: Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

0: يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut, eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman, keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

0: Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kâfirlerden olmuştun der.
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَرْ

0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْهِ

0: بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ
1: Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider.

0: yeminihi subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: O kâfirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: Sûra üflenince, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sûra ikinci defa üflenince, hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
1: وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ

0: قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

0: Lakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin.
1: İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: أَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ

0: وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.
0: وَتَرَى

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.''

0: Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru.
1: Rabbena

0: Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.

0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: tu'minu fel hukmu lillahil aliyyil kabir.
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ.
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى

0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, "Bugün hükümranlık kimindir?" diye sorar. Sonra yine kendisi, "Gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır." diye cevap verir.
1: El yevme tujza kullu nefsin bima kasabet.

O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

0: İnne Allâhe huves semî'ul basîr.
1: Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: أَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ

0: الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.''

Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.
0: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْهِ

0: اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman, Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

0: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا ف۪ي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum, dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de, doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiyeten felâ yücezâ illâ mithlehâ ve men amile sâlihem min zekerin ev unthâ ve huve mu'minun feulâik.

0: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.
0: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

0: de...
1: Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

0: الْعَذَابِ
1: Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

0: فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟
1: Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz derler.

0: de.
1: Büyüklük taslayanlar da, doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler.
2: وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ.
1: Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifle.

0: بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kâfirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

0: gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Fasbir inne va'dallahi hakku vestagfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu allazi ceale lekumul leyle liteskunu fihi ven nehara mubsira.

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'ûhu muhlisîne lehuddîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da, onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: Onlara şöyle denir, bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
1: Ey Muhammed! Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: Ulin en yetiye bi ayetin illa bi iznillah. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
0: Allahu allazi ceale lekumul en'ame litarkabu minha ve minha ta'kulun.
1: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
0: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
1: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
0: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
1: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
0: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

Onlar şiddetli azabımızı görünce, tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik dediler.

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşiran ve nezîran fe'e'rada ekseruhum fehum la yesme'ûn.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

0: de zalike rabbul alemin.
1: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: şeyin emraha ve zeyyennes semâed dünyâ bimesâbîhe ve hifzâ. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Böylece Allah onları 2 günde 7 gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.

0: Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.
1: وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ
0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de, onlar kendilerine, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: سَنَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireti ve lekum fiha ma tashtahi enfusukum.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurir rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
0: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.
1: İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ

0: الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: هم عما أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de, onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: Men amila salihan felinefsihi ve men esa'a fealeyha ve ma rabbuka bizallamin lil abid.
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 24. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Efendim, işte işaret ettiğin mevsime geldik. Dünya bir top ateş ve ona kim dokunsa kül oluyor parmakları. Söndüremiyoruz bu yangını. İçimizdeki kaynak kuruyalı çok oldu. Çok oldu. Baygın kokulara geçit vermeyen o bakir ormanı terk edeli. Aramızdan hiç kimse bizi alevlerin yalımından koruyacak serin bir yer gösteremiyor. Bilgilerimiz kayıp, kılavuzlarımız kötürüm. Mühendislerimiz dünyaya dayanıklı evler üretmekle meşgul. Ne bu ateşten kaçmayı akıl erdirebiliyoruz, ne de bu ateşi söndürecek bir yandaşlık kurabiliyoruz aramızda. Biz yalnızca buradayız. Adressiz, kafası karışık ve biçare. Toplaşmış bekliyoruz. Toplaşmış bekliyoruz. Çünkü bilmiyoruz toplanmak nedir. Senin son sözlerini duymak için kulak kesilmiş 100.000 insanın su bile sızdırmayan saflarını tutacak omuz yok bizde. Bizim omuzlarımız ne zaman yan yana gelse bir mesafe hesabına tutuşuyoruz. Hangimiz hangimizden kaç parmak daha uzun? Ancak üstünlüğümüzü kontrol etmek için irtibat kuruyoruz birbirimizle. Fakirsek yaltaklanıyoruz. Zengin yaltakçılar arıyoruz. Ya zenginleşmeye can atıyoruz ya da fakirleşmekten ödümüz kopuyor. İstesek de denk olamıyoruz. Çünkü denk olmak dengemizi bozuyor bizim. Biz kendi kendimize hasımız. Oysa sen düşmanlarını hısımlarından seçmezdin. İki millet arasında kalın, hiç esnemeyen bir çizgi çekerdin. Ve yanında olanlar yandaşın olurlardı. Kuşanırdın da kuşandığını duyan kim varsa peşin sıra yollara düşerdi. Kimse tasalanmazdı. Ser düşünce halin nice olur. Ama biz başkayız. Biz birbirimizin kuyusunu kazarak kendimize yer açmaya çalışıyoruz. İşbirlikçilikle tımar edilmiş bir ruhumuz var artık. Hısımlarımıza galebe çalmak için hasımlarımızdan yardım dileniyoruz. Onların gözlerine girebilmek o kadar kolay değil. Bu yüzden sürekli gömlek değiştiriyoruz. Renkten renge giriyoruz durmadan. Ve adım adım belirsizleşiyor onlarla aramıza çektiğimiz o müsamahasız hat. Orada mevkisi kaybolmuş bir alanda şaşkınlıkla bekleşiyoruz. Öyle muallakta duruyoruz ki yüzümüz ne dosta ne düşmana itimat telkin ediyor. Efendim, seni kim dilese içlerinde ipekten bir deniz dalgalanırdı. İçlerinde yumuşak bir rüzgarın ıslığı, içlerinde tatlı bir esinti. Kimseye el öptürmezdin. İnsanlar durularak çıkarlardı yanından. Oysa biz yanaşmalar arıyoruz kendimize. Kapı kulları, kurnaz hizmetçiler. Göğsümüzün genişliğiyle değil, mahiyetimizin çokluğuyla övünüyoruz. Belki bu yüzden sayımız çoğaldıkça direncimiz düşüyor. Bir rakama dönüşüyoruz her birimiz. Kağıtlara atılan bir çentiye. Arttıkça azalıyoruz. Arttıkça beyhudeleşiyor hayatımız. Buradayız diyoruz şişinerek. Alnımızın damarları zonkluyor bunu deyince. Ama bir mağdurun parmakları cebimize dokununca dilimiz kuruyuveriyor, rengi atıyor yüzümüzün. Bize bel bağlayanın belini kırıyoruz hemencek. Bizim tarzımız bu. Efendim, sen bir çölü yeşertiyordun. Bizse nerede bir yeşerti görsek hemen çöle döndürüyoruz. Yani hemen kirletiyoruz büyümekte olanı. Hemen başında bitiyoruz boy veren sürgünün. Herkesin elinde bir keski. Herkesin gözleri arzudan kan çanağı. Bize boynunu uzatmasını telkin ediyoruz. Her yeni çıkan sürgüne. Boyunun bize daha da uzayacağına inandırıyoruz onu. Sonra bahaneler arıyoruz bütün bu yaptıklarımıza. İnsancıl meşruluklar. Çok incitilmiştik diyoruz mesela. Böyle bir ruh kıyamına ihtiyacımız vardı. Biz merhametin merhametinden nasipdar değiliz. Yaralanan yerlerimizi başkalarının derisini yırtarak sarıyoruz. Efendim, içimiz karma karışık. Hangi günahın hangi ağrımıza daha iyi geleceğini yazan reçeteler tutuşturuluyor elimize. Artık yalnızlık nedir çok iyi biliyoruz. Ama yine de içimizde mahcup bir yer var. İçimizden bir yer. Senden bahsedilince bir çocuk gibi kıpraşıyor. Bir çocuk gibi başlıyor kıpraşmaya. O yer aşkına. O yer aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an'ın ilk harfi Elif.
2: Ümeyr, sen elifbayı okumayı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Oku o zaman.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya kayyum.
2: Kayyum musun sen? Kayyum musun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiyetin.
0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Allah'ın kulunu sevmesi. Allahü Teala'nın kullarını sevdiğine Kur'an-ı Kerim ayetleri şahittir. Allahü Teala Maide suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurdu. Saf suresi 4. ayetinde biliniz ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever buyuruldu. Bakara suresi 222. ayeti sonunda şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, pisliklerden pak olanları da sever buyuruldu. Allahü Teala'nın sevgilisi olduklarını sanan bazı kimseleri Maide suresi 18. ayetinin baş tarafında şöyle reddediyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. Onlara de ki, o halde

niye günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit günah ona zarar vermez. Yani günah işlemez ve günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu ve sonra muhakkak Allah tövbe edenleri sever ayeti kerimesini okudu. Bunun manası Allahü Teala kulunu sevdiği vakit kul ölmeden günahlarını bağışlar. Ona tövbe imkanlarını verir ve bu suretle geçmiş olan küfründen zarar görmediği gibi geçmiş günahları çok da olsa onlardan da zarar görmez. Yine Allahü Teala muhabbet için günahların bağışlanmasını şart koşmak üzere Ali İmran suresi 31. ayetinde Resulüm şöyle de, eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise ancak sevdiğine verir buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte Allah için tevazu ve alçak gönüllülük göstereni Allah yükseltir. Kibir edeni de Allah alçaltır. Allah'ı çok zikredeni Allah sever buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsîde Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kulum nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki ben onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı, gören gözü, tutan eli olurum. Zeyd bin Eslem diyor. Allahü Teala kullarından bazılarını o kadar sever ki kulum ne yaparsan yap ben seni mağfiret ederim buyurur. Muhabbet ile ilgili haberler sayılamayacak kadar çoktur. Sözlük bakımından muhabbet ve sevgi, uygun olan bir şeye gönlün meyletmesi, aşk ise gönlün aşırı derecede temayülüdür. Yine ihsan ile cemalin nefse uygun olduğunu, cemal ile ihsanın bazen basar yani baş gözü ve bazen basiret yani akıl ve kalp gözüyle bilindiğini, sevginin ise hem basar ve hem basiretle bilinene tabi olup yalnız birine bağlı olmadığını tekrar söylemek yerinde olur. Fakat Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin bu manalarda anlaşılması mümkün değildir. Zira isimler Allah'a ve başkasına ıtlak edildikleri zaman her iki tarafta aynı manada kullanılamazlar. Hatta vücut dediğimiz varlık müşterek bir sözdür. Çünkü her madde vücutta ortaktır. Allahü Teala'ya mevcut denir. Fakat bu vücut kelimesinin mahluktaki anlamıyla Halik'taki anlamı bir olamaz. Çünkü Allah'tan başka her şeyin vücudu ve varlığı Allah'tandır. Böyle başkasına tabi olan vücut var olmakta muhtaç olduğu kimse gibi olamaz. Eşitlik yalnız isimdedir. Bunun benzeri şeylerin cisim isminde müşterek olmasıdır. Hiçbiri cisimde asıl olmamak şartıyla hepsine cisim denebilir. Çünkü cismin anlamında ortaktırlar. Hepsinde cisim benzerliği vardır. Fakat hiçbiri cismi diğerinden almış değildir. Halbuki Allah'a ve yaratıklara vücut adını vermek böyle değildir. Çünkü Allah'ın varlığı kendisinden, diğerlerinin varlığı ise Allah'tandır. Bu uzaklık ve ayrılık, diğer varlıklardaki isimlerde daha açıktır. İlim, irade, kudret ve benzerleri gibi. Bunların hiçbirinde Halık, mahluka benzemez. Zaten lügat koyucu bu isimleri yaratıklar için koymuştur. Çünkü ilk göze çarpan yaratıklardır. Bu isimleri yaratana vermek, istiare, mecaz ve nakil yoluyladır. Bunu böyle anladıktan sonra, muhabbet demek,

başkasıdır diye başkasına bakmaz. Onun bakışı yalnız zat ve ef'alinedir. Çünkü zat ve ef'alinden başka bir mevcut yoktur. Bunun için Şeyh Ebu Said el-Miheniye, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Maide suresinin 54. ayetinin ortasındaki kısım okunduğu zaman, hakkıyla onları sever. Çünkü o, yalnız kendi zatını sever. Yani o, bir küldür. Varlıkta ondan başkası yoktur. Yalnız zatını ve zatının tasniflerini sevenin sevgisi, zatını ve zatıyla ilgisi olması bakımından, zatına tabi olanları sevmesini öteye geçmez. Buna göre onları sevmekle kendini sevmiş olur, dedi. Binaenaleyh, Allah-u Teâlâ'nın kullarını sevmesi hakkında varit olan lafızlar tamamen tevillidir. Bunun manası, kalbinden perdeyi kaldırır, kalbiyle Allah'ı görür ve o kulunu kendisine yaklaştırır. Onun sevdiğini sevmesi, ezeli iradesine taalluk ettiği vakit, ezeli, kulun kalbinden perdeyi kaldırmaya nispetle de sebebinin hadis olması ile hadistir. Nitekim hadis-i kutsi'de Allahü Teala, kulum nafilelerle bana yaklaşa yaklaşa ben de onu severim buyurmuştur. Kulun nafilelerle Allah'a yaklaşması, kalbinin temizlenmesine, perdenin kalkmasına ve Rabbisine yaklaşmasının husulüne sebep olur. Bütün bunlar Allahü Teala'nın işi ve lütfu keremidir. İşte Allahü Teala'nın muhabbeti bu demektir. Bu şöyle bir misal ile daha güzel açıklanır. Hükümdarın kölelerinden birine meyletmesi, ona yardım etmesi, ondan hoşlanması, onunla istişare etmesi veya yiyeceğini hazırlaması için onu yanına alması sonucu bunu görenler, hükümdar köleyi sevdi derler ki, bunun anlamı onu gönlüne ve tabına uygun bulduğu için ona meyletti demek olur. Bununla beraber bazen de yukarıdaki sebeplerin hiçbiri olmaksızın, yalnız hükümdara yaklaşacak fazilet ve güzel huya sahip olduğu için, hükümdar onu kendisine yaklaştırır ki, aslında onun bu iyi vasıflarına da hükümdarın bir ihtiyacı yoktur. Yine hükümdar aradan perdeyi kaldırıp onu sohbetine aldığı vakit, hükümdar onu sevdi derler. Kendisi de olgunlaşıp bu iyi nitelikleri kendisinde topladığı vakit, kendini hükümdara sevdirdi denir. İşte Allahü Teala'nın kulunu sevmesi birinci manada değil, ikinci manadadır. Bununla beraber ikinci mana anlaşılmasının da şartı vardır. Mesela bu adam kemal vasıflarını kendisinde topladığı vakit, kurbiyet ve yakınlığın değişmesiyle Allahü Teala'da bir değişiklik olduğu düşünülmemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın zatında ve ilminde değişiklik olmaz. Zira yaklaşan Allah değildir, kuldur. Sevgili olan Allah'a yaklaşmış oluyor. Allah'a yakınlıksa hayvani ve şeytani vasıflardan uzaklaşmakta ve ilahi olan güzel ahlak ile ahlaklanmaktadır. Demek ki bu yakınlık mesafe bakımından değil, sıfat bakımındandır. Uzaktayken yakınlaşanda bir değişiklik olur. Şimdi bu yakınlık halinin yenilenmesiyle hem kulun ve hem de Allah'ın niteliklerinde değişiklik olduğu sanılır. Çünkü yakın değil iken yakın oldu ki bu bir değişikliktir. Halbuki Allah hakkında tegayyür ve değişiklik muhaldir. O ezelde olduğu gibi la yezalde de aynı kemal, celal ve azamet içindedir. Onda hiçbir surette değişiklik olmaz. Dediğimiz gibi kulun yakınlığı mekan ve mesafe bakımından değil, şeytani ve behimi hasletleri atıp ilahi hasletlerle mevsuf olmasındadır. Öğrenci ilmin cemal ve kemalinde hocasının derecesine yükselmek ister. Hoca ise ilminin kemalinde yerinde durur. Hocasına ulaşıncaya kadar cehalet vadilerinden ilim şahikalarına yükselmek için uğraşır durur. İşte kulun Allah'a olan yakınlığını

böyle anlamak gerekir. Ve nispette olgun vasıflara yükselir. Eşyanın hakikatini ihata eden gerçek ilme sahip olur, şeytanın ümidini kestirip onu kendisinden uzaklaştırmakta ne derecede başarıya ulaşır ve zilletten uzaklaşırsa, o nispette kendi niteliklerine yaklaşmış olur. Şüphesiz kemalin son mertebesi Allahü Teala'dır. Herkesin Allah'a yaklaşması edindiği kemali nispetindedir. Evet, bazen talebe hocasına yaklaşabilir. Onun seviyesinden de yükseldiği ve hatta onu geçtiği de olabilir. Ancak Allahü Teala hakkında böyle şeyler düşünmek muhaldir. Çünkü onun kemalinin sonu yoktur. Halbuki kulun kemal derecelerine girmesi hudutludur. O ancak belirli bir yere kadar yükselebilir. Bundan dolayı Allah ile müsavat hiçbir vakit düşünülemez. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesi, meşgale ve masiyetleri ondan uzaklaştırmak için onu dünya lekelerinden temizlemek, kalbinden perdeyi kaldırmak suretiyle ve kalbiyle müşahede imkanlarını ona bahşetmektedir. Kulun Allah'ı sevmesi ise kaybettiği bu kemal derecesini elde etmeye meyletmesi demektir. Şüphesiz o kaybettiğine müştaktır. Ondan bir şey anladığı vakit zevk almaya başlar. İşte bu anlamda şevk ve muhabbet Allahü Teala hakkında muhaldir. Sual: Allahü Teala'nın kulunu sevmesi belli olmayan bir şeydir. Kul Allahü Teala'nın sevgilisi olduğunu ne ile ve nasıl bilebilir? Cevap: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kulunu sevdiği zaman onu iptila eder, dert verir. Fazla sevdiği vakit onu iktina eder. Yani mal ve evlat diye kendisinde bir şey bırakmaz buyurmuştur. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin alameti onu başkalarından uzaklaştırmak ve başkalarından kalbinin ilgisini kesmektir. Hazreti İsa'ya aleyhisselam, sana bir merkep alsak da binsen olmaz mı dediklerinde İsa aleyhisselam, Allahü Teala'yı bırakıp da merkep ile meşgul olmaktan ben Allah katında daha azizim demiştir. Yine haberde Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit onu iptila eder. Eğer sabrederse onu tercih eder. Razı olursa onu ihtiyar eder, kendine seçer diye varit olmuştur. Alimin birisi de sen Allahü Teala'yı sevdiğin ve Allahü Teala da seni belalarla imtihan ettiği vakit bil ki seni temizlemeyi kastetmiştir demiştir. Müritlerden birisi şeyhine, gönlümde Allah sevgisi gibi bir şey uyandı. Ne dersin diye sorunca şeyh başka bir sevgiyle seni denedi de sen o sevgiliyi Allah için terk ettiğin oldu mu diye sordu. Mürit, böyle bir şey olmadı dedi. Bunun üzerine şeyh, sen muhabbet makamını tamah edip durma. Zira Allahü Teala insanı böylece iptila etmeden o makamı ona vermez demiştir. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit ona kendisinden bir vaiz, kalbinden kendisini men edecek bir men edici yaratır da ona emreder ve onu men eder buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala kuluna hayrı murad ettiği vakit kendi kusurlarını ona gösterir buyurmuştur. Allahü Teala'nın kendisini sevdiğinin en hususi alameti kendisinin Allah'ı sevmesidir. İşte bu Allah sevgisinin açık bir delilidir. Bir kimsenin Allahü Teala tarafından sevildiğine delalet eden işe gelince bizzat Allahü Teala onu iltizam edip zahir ve batınını, gizli ve aşikare durumu

onu korumasıdır. Ona işaret eden, onu sevk ve idare eden, ahlakını güzelleştiren, azalarını çalıştıran, içini ve dışını doğrultan, bütün sıkıntılarını bir sıkıntıda toplayan, dünyadan kendini nefret ettiren, tenhalarda münacaat zevkiyle onu ünsiyet ettiren, marifetiyle kendi arasındaki perdeyi kaldıran, bizzat Allahü Teala'nın olmasıdır. İşte bu anlattıklarımız ve benzerleri Allah sevgisinin alametleridir. Şimdi de kulun Allah'ı sevmesinin alamet ve belirtilerini anlatalım. Zira kulun Allah'ı sevmesi de Allah'ın kulunu sevmesinin alametidir. Allah sevgisini herkes iddia eder. En kolay bir iddia ve en önemli bir davadır. Fakat nefis Allah sevgisini iddia ettiği vakit gerekli alametlerle onu imtihan etmeyip sağlam delillerle davayı ispat etmedikten sonra onun aldatmalarına ve nefsin hilelerine kapılmamak lazımdır. Muhabbet temiz bir ağaç, kökü sağlam, dalları göklere doğru yükselmiş, meyveleri ise gönüllerde, dil ve azalarda görülür. Bunlardan marifet ve zikir meydana gelir, azalarda kendini gösterir. Bundan da amel doğar. Böylece kalp, dil ve azalarda zahir olan marifet, zikir ve amel eserleri, dumanın ateşe, meyvenin ağaca delaleti gibi muhabbete delalet ederler ki bu alametler pek çoktur. Bunlardan birisi cennette müşahede ve keşif yoluyla Allah'a ulaşmayı sevmektir. Gönlün sevdiği kimseye mülaki olup onu görmeyi arzu etmemesi diye bir şey düşünülemez. Gönül sevdiğini görmek ve ona ulaşmak ister. Ne zaman ki ölmeden sevdiğine ulaşamayacağına inanırsa, ölümü de sevip ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insan, sevgilisine ulaşıp onu görmek ve onunla sohbet etmek zevkine ermek için, vatanından yola çıkmak kendisine ağır gelmez. Ölüm ise mülakatın anahtarı ve içeri girip müşahede etmenin kapısıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı seveni Allah da sever buyurmuştur. Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğinde sevgili kapıya geldi. Pişman olan iflah olmaz dedi. Seleften birisi Allah katında Allah'a ulaşmak sevgisinden sonra en sevimli haslet fazla secde etmektir dedi. Ve Allah sevgisini secde üzerine takdim etti. Allahü Teala sevginin gerçekliğinde Allah uğrunda katli şart koştu. Onlar Allah sevgisini iddia edince Allah yolunda ölüp öldürmeyi ve şehadet mertebesine ulaşmayı alamet göstererek Saf suresi 4. ayetinde doğrusu Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi savaşanları sever buyurmuştur. Tevbe suresi 111. ayetinin ortasında onlar Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler buyuruldu. Ebu Bekir'in Ömer'e radıyallahu anhüma tavsiyesinde hak ağırdır, ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Eğer tavsiyeme uyarsan, henüz erişemediğin, gaybta bulunan ve mutlak surette sana ulaşacak olan ölümden sevimli bir şey senin için olamaz. Vasiyetime uymazsan da, gayblar içerisinde ölümden daha çok buğz ettiğim bir şey olamaz. Halbuki onu önlemeye de gücün yetmez, buyurdu. Ebu Vakkas'ın oğlu İshak bin Sa'd diyor ki, babam, bana şöyle bir hikaye anlattı. Uhud muharebesinde Abdullah bin Cahş babama "Niçin Allah'a dua etmiyoruz?" dedi. Bir kenara çekildiler ve Cahş'ın oğlu Abdullah "Ya Rab, senden yarın savaşa girdiğimde
beni kuvvetli bir düşmanla karşı karşıya getirmeni, onunla senin rızan uğrunda alabildiğine savaşmamı, nihayet benim burnumu ve kulaklarımı kesmesini ve işkembemi orada dökmesini isterim. Yarın kıyamet günü burnun, kulağın ne oldu diye benden sorduklarında, onları senin ve sevgili Habibinin uğrunda feda ettim demiş olayım ve sen de evet doğru söylüyorsun diye beni tasdik etmeni istiyorum diye dua ettim. Babam Saad devamla diyor ki, ertesi gün akşama doğru Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anh burnu ile kulaklarını bir ipte asılı olarak gördüm. İlk istediğini Allahü Teala kendisine verdi. Sonunu da aynı şekilde getireceğini umarım dedi. Süfyan-ı Sevri ile Bişr-i Hafi, ölümü ancak şüphede olan kimseler sevmez. Zira ne pahasına olursa olsun dost, dostuna ulaşmayı çirkin görmez demişlerdir. Büveyti, zahitlerden birisine, ölümü sever misin diye sordu. Adam biraz duraklar gibi olunca hemen, eğer gerçek zahit ve sadıklardan olsan ölümü severdin dedi. Ve Bakara suresi 94. ayetinin sonunda doğru sözlü iseniz ölümü dilesenize buyuruldu dedi. Adam Buhari ile Müslim'in Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet ettikleri sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin mealindeki hadis-i şerifi okuyunca Büveyti, bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı ve ızdıraplar karşısında kalanlar için buyurmuştur. Yani bu gibi üzücü olaylar sebebiyle ölümü temenni etmeyin demek istemiştir. Çünkü Allahü Teala'nın kazasına rıza, kazasından kaçmaya yönelmekten daha makbuldür dedi. Sual: ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? Cevap: hoşlanmamak bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi gönlün her tarafını kaplayıp başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Abdüşems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh, kız kardeşini azatlık kölesi Salim'e verdiği vakit, Kureyş ailesi kendisini hem kınadı ve hem de azarladı. Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi? Dediler. Huzeyfe radıyallahu anh yemin ederek, ben kız kardeşimi ona verirken, onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim deyince, Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve nasıl olur dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara, ben Resul-i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salim'e baksın buyurduğunu işittim diye onlara cevap vererek onları ilzam etti. İşte bu hadis-i şerif, insanlardan bütün kalbiyle Allah'ı sevenlerin bulunduğuna, bununla beraber Allah'ı sevdiği gibi başkalarını da sevdiğine işaret vardır. Şüphesiz herkes mülakat günü sevgisi nispetinde mükafatlandırılacaktır. Dünyadan ayrılmasındaki azabı da dünyaya olan sevgisi nispetindedir. Ölümden hoşlanmamanın diğer bir sebebi de kişinin muhabbet makamına yeni yükselmiş olmasıdır. Bu adam aslında ölümü kerih görmüş değil, yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki
Bu, sevginin zayıflığına delalet etmez.